Aragaz.

Blau.

Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias

Pra gente te dar.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Erge İşbilen ve Mehmet Fatih Yücesoy'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla The Kings'den Sunny Afternoon dinleyerek başladık. The Who var sırada. Summer Times dinleyeceğiz. Ardından Herman's Hermit radyonuz olacak. It's nice to be out in the morning.

Sırada The Tremolos var ve Suddenly You Love Me dinleyeceğiz. Ardından The Animals grubuna kulak vereceğiz. Boom Boom.

The Easy Beats var sırada ve I Will Make You Happy dinleyeceğiz. Bir remastered versiyonu bu tabii bu parçanın.

İlk bölümü kapatıyoruz. İlk bölümü kapatırken The Honeycombs grubuna kulak vereceğiz. Biraz güneşli şarkılar var bugün sabahlıkta ve dinleyeceğimiz parçanın adı Have I the Right olacak. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Number nine. Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. The Yardbirds grubuyla başladık. For Your Love dinledik. Biraz böyle güneşli şarkılar var bugün sabahlıkta. İçinde güneş geçen şarkılar var. Ve sırada The Artwoods grubu var. I Feel Good dinleyeceğiz. Ardından Moody Blues'a kulak vereceğiz. Life's Not Life dinleyeceğiz Moody Blues'dan.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Erge İşbilen ve Mehmet Fatih Yücesoy'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Yıl 2026, ay 8, gün 217, Hızır 92.
1: 1448 Hicri, Sefer 22, 1442 Rumi, Temmuz 23.
0: Günün tarihi. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1921. Günün şiiri. Dost, bir gece habersiz bize gel, merdivenler gıcırdamasın, öyle yorgunum ki hiç sorma, sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım, kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun, kanatlarımız dokunarak uçalım. İnsanlardan buz gibi soğudum, işte yalnız sen varsın. Öyle halsizim ki hiç sorma, anlarsın. Cahit Külebi.
1: Günün malumatı. Ağustos ayı sağlığı. Giyinme çok hafif olmalıdır. Terli iken belli bir yerden esen etkili rüzgarlardan sakınmalıdır. Ağır, çok yağlı, kızartma yemekler, hamur işleri, bol salçalı, yoğun baharatlı yemekler özellikle aşırı sıcak olan bu aylarda mide ve bağırsağı bozar. Bazen önce üşüme, 39-40 derece gibi çok yüksek bir ateş ve ondan sonra ishal başlar. Bunlar çok şiddetlenerek dizanteriyi doğurabilir. Dizanteride hasta, doktorların önerdiği gerekli tedavi planına uymazsa hayati tehlikeye maruz kalabilir. Onun için karışık ve ağır gıdalar yemek ve içmekten kaçınmalıdır.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Herkese karanlık bir dünyanın içinden günaydın dedik, başladık. Çaldığımız parça da The Beastie Boys'dan. Beastie Boys'un In a World Gone Mad adlı parçasıydı. Delirmiş, çıldırmış bir dünyadan bahsediyor. Bunu çalmamızın sebebi konulara ilişkin uygunluk olmasının yanı sıra grubun kurucularından Adam Nathaniel Yakun, grubun Amerikalı rap çalışanı, rap çalanı, aynı zamanda bas gitaristi ve oyuncu da, hem oyuncu hem de hip hop grubu Beastie Boys'un hakkında da filmler yapan bir tanesi, MCA lakabını kullanıyor, sahne adını kullanıyor ve bağımsız bir film üretiminde bulunuyor New York'ta ve Tibet'in bağımsızlık hareketinde yer almış aktivist ve Tibet Özgürlük Konserleri de yapmış. 2012'de de kendisi, yani doğum günü bugün 5 Ağustos 1964, tam 60 yaşında olacaktı ama 2012'de hayata veda etti kanserden. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz. Şarkının sözlerine de kısaca göz atacak olursak, böylesine şiddet, nefret ve öc alma duygusu, her tarafta cinayetler, gece boyu, gündüz boyu ve biz de şiddet karşıtı mücadeleyi yürütmeye başlamanın tam zamanındayız. Bin bir türlü yalan diyor, çıldırmış bir dünyada doğru dürüst düşünmenin de imkansız olduğunu, her türlü nefret, öfke ve yalan böyle ve bütün, daha ne kadar çok insan ölmeli, petrolcülerin ailelerinin ceplerine para gitsin diye, kaç tane petrol işinde çalışanların ölmesi gerekiyor, bir tane bile olamaz, peki neden o zaman bütün bunlar oluyor diye. Yine Irak Savaşı saldırıları sırasında da yapılmış bir şarkı, hala geçerliliğini gündüz olarak çıldırılmış bir dünyada doğru düz

0: Düşünmekte imkansız, sabahtan akşama yalan dolan ve nefret diye giden bir şey. Evet, günün durumuna da bir özet olarak bakacak olursak, yani yalan konusundan bahsettiğimiz zaman Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından da ufak bir alıntıya başvurmak yanlış olmaz. Üç kez doğan yalancı diye 5 Ağustos günü 1881'de daha henüz 2 aylıkken Pinokyo İtalyan çocuklarının idolü olmuştu bile. Maceralarını anlatan kitap sanki şekermiş gibi satılıyordu diyor. Pinokyo yazar Carlo Collodi'nin hayat verdiği marangoz Geppetto usta tarafından yaratılmıştı. Geppetto ellerini çam ağacından daha yeni yapmıştı ki kukla peruğunu çalıp adamı kel bıraktı. Bacaklarını tamamlar tamamlamaz da Pinokyo koşarak kaçtı ve onu polise ihbar etti. Bu tahammül ötesi haylazın yaramazlıklarından bakan Collodi onu boğarak öldürmeye karar verdi ve bir meşe ağacı dalına asılı bıraktı ama çok geçmeden İtalya'nın bütün çocuklarının zorlamasıyla onu tekrar diriltmekten başka çaresi kalmadı. İşte bu onun ikinci doğumu oldu. Üçüncü doğumsa birkaç yıl sürdü. 1940'ta Walt Disney onu Hollywood'da vaftiz etti. Pinokyo bir bal ve gözyaşı karışımının içinden çıktı ve mucizevi bir şekilde iyileşmiş olarak hayata geri döndü. Eduardo Galeano da Sel Yayınları'ndan çıkmış ve Günler Yürümeye Başladı kitabından böyle bir, bu tarih için böyle bir not düşmüş. Evet, yalanlar dünyası feci bir halde devam ediyor. Bir özet verecek olursak, petrol, belli başlı petrol şirketleri savaştan ve iklim krizinden 93 milyar dolarlık kar elde etmiş. Bu yaz için sadece söyleniyor. Bu inanılmaz bir durum. Yani insan sefaleti üzerine kurulmuş büyük karlardan bahsediliyor. Zaten Rebecca Solnit de Guardian yazarı ve yakından takip ettiğimiz Rebecca Solnit doğaya bir savaş ilan ettik. Şimdi iklim savaş sahasındayız, savaş alanında yer alıyoruz diye ayrıntılı bir analiz yapmış. Ondan bahsedebiliriz. Aşırı işlenmiş yiyecek satan şirketler de bu arada bütün sağlıkla ilgili şeyleri, girişimleri durdurmak için ülkeleri dava etme yoluna başvuruyorlar. Bu da yalanlar dünyasının en büyük örneklerinden biri. Bu da WHO'dan, yani Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'nın bizzat raporundan görebileceğimiz bir şey. Türkiye'dense önemli bir gelişmeden bahsetmek mümkün. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti'nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında her iki milletvekilinin dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıklamış durumdalar. Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Necmiye Alpay da şimdiye kadar terörsüz Türkiye diye ulaşılan nokta yalnızca hukuksuz Türkiye değil, aynı zamanda etiksiz Türkiye oldu diye bir yazı yazıyor. TRT'deki T24'teki köşesinde hızla toparlanmazsak düşebileceğimiz uçurum ağzını açmış bize bakıyor diye söylüyor. Peki, bu haberlere döneceğiz. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1939 yılında bugün İspanya'da 56 kişi faşist general Francisco Franco rejimi tarafından toplu halde idam ediliyor. Bu 56 kişinin 13'ü kadın ve kız çocuklarından oluşuyormuş ve onlara 13 gül deniyor. Madrid'deki doğu mezarlığının duvarlarına diziliyorlar ve orada vuruluyorlar. Katledilenlerin 15'i yasal olarak reşit olma yaşı olan 21 yaşın altındaymış bu 56 kişinin. Öldürülenlerin çoğu İspanya İç Savaşı'nda demokratik olarak seçilmiş Cumhuriyet'in yenilgisinin ardından yer altında yeniden inşa edilmekte olan Birleşik Sosyalist Gençlik üyeleri. Onlar Franco'nun zaferinden sonra sağcılar tarafından başlatılan şiddetli intikam dalgasında idam edilen on binlerce insandan sadece birkaçı diye biliniyorlar.
0: Birkaç. Evet. 1993'te bugünse Japon hükümeti 1932-1945 yılları arasında, yani çok 13-14 yıllık bir uzun dönem arasında, kadınları askeri genelevlerde zorla çalışmaya zorladığını nihayet kabul ediyor. Bunu 1993'e kadar, yani neredeyse yarım yüzyıl kadar inkar ettikten sonra, yalanın en büyüklerinden bir tanesi uluslararası alanda. Bugün konularımızı yalanla başlattık. Çoğunluğu Kore ve Çin'den getirilen, fakat ayrıca Japonya'dan, Filipinler'den ve Hollanda'nın Endonezya sömürgesinden, oradaki bazı Avrupalı yerleşimcilerden de getirilen 200 bine yakın kadın ve genç kız ya kaçırılıyor, ya kandırılarak yüzden fazla geneleve gönderiliyorlar. Birleşmiş Milletler tırnak içinde rahatlatma kadınları diye adlandırılıyor. Bu kadınlar, bu savaş mağduru kadınların ve kızların 90'ının, %90'ının İkinci Dünya Savaşı sırasında öldüğünü de tahmin ediyor. Japonya savaştan sonra da bu uygulamaya devam ediyor. Ama bu sefer Amerika Birleşik Devletleri askerleri için. Bu tarz, yeni tarz genelevler Rekreasyon ve Eğlence Derneği, RAA çatısı altında işletiliyor. Yalanlara bakar mısınız? 1945'in sonunda, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 70 bin kadın RAA ya da RAA, Rekreasyon ve Eğlence Derneği için çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal güçleri kadınların birçoğunun zorla çalıştırıldığının gayet farkında. Bir askeri notta kızları köleleştirme uygulaması geçmişte olduğu kadar yaygın olmasa da hala devam etmektedir deniyordu. Amerikan ordusu askerler arasında artan bulaşıcı hastalıklar sebebiyle 1946'da bu genelevlere girişin yasaklandığını ilan etmiş. 1946'da. 1932'den beri başlayan şeyden bahsediyoruz, bir uygulamadan. Ve Japonya uzun yıllar boyu bu uygulamaları reddediyor. Ancak hayatta kalanların bir kısmı uzun yıllar sonra 1990'larda hikayelerini anlatmaya başlayınca durum nihayet gündeme geliyor. Japon yetkililer el koyduğu kadınların belgelerinin çoğunu imha etmiş olduğu için bu açıklamaların hayati önemi var. En sonunda da 1993 yılında bugün Japonya onlarca yıl inkar ettiği gerçekleri kabul etmek ve özür dilemek zorunda kalmış. Tazminat verdi mi dersin?
1: Tabii ki hayır.
0: Evet, elbette. Öyle işte,
1: Sadece özür
0: Pinokyo'da.
1: dileriz. Oldu bir hata demiş ama 200 bin kadar kadın ve kız çocuğundan söz
0: Yani
1: ediyoruz.
0: evet, rakamlar akıl alır gibi değil ve savaş mağdurları bunlar var. Savaş ortamında üstelik. İkinci
1: Evet.
0: Dünya Savaşı'nın vahşi savaş ortamında kullanılıyorlar. Savaştan sonra da gene askerlerin hizmetine veriliyorlar. Akıl alır gibi bir iş değil. Evet, şimdi özetlerde de kısaca sözünü etmeye çalıştığımız bir şey var. Guardian gazetesi bu sağcılığın kanalları içinde, sağcı dünyanın bir şey yayınlamış durumda. İklim inkarcılığı tartışması, değil mi? Bir ondan iki kelimeyle bahsedelim mi?
1: Evet, son dönemlerde tabii aşırı sağın yükselişiyle birlikte iklim inkarcılığı da yükselmiş durumda. Guardian'dan da Hattie O'Brien böyle bir yazı kaleme almış. Bakıyor hem İngiltere'de hem Avrupa'da iklim inkarcıları neler yapıyorlar diye. Örneğin böyle yazının biraz başını geçiyorum. Geçtiğimiz hafta boyunca diyor O'Brien, çoğunlukla Telegraph gazetesinde yayınlanan bir dizi makale, İngiltere'nin net sıfır hedefinden vazgeçmesi ve yeni Akdeniz iklimiyle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini, bunlara alışalım diyormuş Telegraf gazetesi. Orman yangınlarının çevre grupları tarafından körüklendiğini ve oldukça abartılı bir şekilde iklim felaketçiliğinin kapitalizmi yok etmek için tasarlanmış bir solcu bir silah olduğunu yazmış. Telegraf gazetesi bir süreden beri bunları söylüyormuş. İlerleyen bölümlerde İspanya'dan da söz ediyor. Bunu biz de bahsetmiştik. Vox Partisi, aşırı sağcı parti. Eski 1950'lerin işte sıcaklık rakamlarını getirip bakın eskiden de bu kadar sıcaktı, değişen öyle çok da bir şey yok demişti. Meteoroloji ise yalanlamıştı onları. Bu tarz örneklerden de bahsediyor yazar. Dünya ısınırken diyor, iklim değişikliğinin gerçekliğini inkar etmek artık inandırıcı olmaktan çıktı demiş. Telegraf gazetesi yazarı Tim Stanley, sağ kanadı bu konuda ciddiye almaya ikna etmek amacıyla kaleme aldığı bir makalede ise bu artık bir spekülasyon meselesi değil. Avrupa'daki acımasız ve dinmek bilmeyen orman yangınları artık yaşam tarzımız haline geldi diye yazarak kendi tabanını toparlamaya çalışmış Telegraf'ta. Yani bunları inkar etmek artık işe yaramıyor, solcular yapıyor bunları falan dediğimizde diye. Bunun yerine diyor Telegraf gazetesindeki yazarlar ya, bu yeni muhafazakarlar krizin ciddiyetini küçümseme eğilimi gösteriyorlar bu sefer de. Spectator dergisinin bu haftaki sayısında atalarının mülkünde iki kömür madeni bulunan eski muhafazakar parti üyesi Matt Ridley, burada bir iki kurumdan bahsediyor. National Trust, RSPB ve National Trust'ın da
0: Vakıf, ulusal vakıf adını veren bir durum. Trust vakıf demek değil mi? Evet.
1: evet, yani ama tam ne olduklarını
0: Ne
1: anlamadım ama
0: kastettiğini tabii anlamak
1: evet.
0: çok zor değil ama işte yalanlar dünyasında bütün bu çift anlamlı kullanımlar da son derece gözde ve artarak devam ediyor zaten.
1: Evet, yani kendisi bir toprak sahibi ve diyormuş ki bu yeniden ormanlaştırma, yeniden vahşileştirme kültü İngiltere'deki orman yangınları riskiyle bağlantılı diye şeyler söylemeye başlamış. İşte Vox Partisi'ne geliyor oradan. Aşırı sağcı Vox Partisi İspanya'da kısa süre önce İspanya'daki orman yangınları hakkında benzer bir argüman ortaya attı ve yangınların nedenini iklim krizi yerine kırsal alanların temizlenmemesi ve itfaiye hizmetlerine yatırım yapılmamasına bağladı diyor. Bir başka argümansa iklim krizinin gerçek olduğunu kabul etmek, ancak bu sorunu çözmek için hiçbir şey yapılamayacağı konusunda ısrar etmek demiş. Bu da
0: Evet, o da
1: sağın
0: çok
1: bir diğer
0: çok ustaca
1: argümanıdır.
0: kurulmuş bir yalanlama şey. Yani yapılacak bir şey yok, ne yapalım filan diye gidiyor yani.
1: Oradan da şöyle bir örnek veriyor. Telegraf gazetesini gene örnek vermiş. Çok tabii İngiltere'nin meşhur muhafazakar gazetesi olduğu için. Oranın pazar eki editörü Alistair Heath, onun bir makalesi. O da diyormuş ki küresel ısınmaya karşı savaş kaybedildi ve geriye sadece ağır ikinci hasarlar kaldı diye yazmış ve Britanyalıların yeni Akdeniz iklimini sevmeyi öğrenmeleri ve Dubai ile İsrail gibi gelişen sıcak bölgelerden ilham almaları gerektiğini söylemiş. Riviera yapalım diyormuş
0: Evet,
1: İngiltere'yi anladığım kadarıyla.
0: hayal dünyasının üst noktası yani. Gerçekten doğru bir yalanlar üzerine kurulu bir dünyanın vahim sonuçlarını hiç görmezden gelmek için de neler yapılıyor neler yani. Ayrıca yani Türkiye ile ilgili de dün de daha önceki günlerde de epey verdikti. Britanya'dan Türkiye'ye bir yılda 140 bin ton plastik atık gönderildiğini, yani su kaynaklarında da yüksek düzeyde mikroplastik tespit edildiğini görüyoruz. Ama yani Akdeniz'den bahsedildi. Akdeniz'e ulaşan plastik kirliliğinde dünyada üçüncü sıradaymış. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin 2020 raporuna göre, yani Britanya'dan Türkiye'ye 140 bin ton plastik atık, dünyanın en büyük plastik atık ihracatçılarından biri Britanya, 2025'te son 8 yılın en yüksek miktarına ulaşarak 675 bin ton plastik atık ihraç etmiş. Yaklaşık dörtte biri, beşte biri diyelim. Türkiye'ye gönderiyor sadece. Yani Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye yapılan plastik atık ihracatıysa 500 bin tonu aşmış durumda. Yani İngiltere'nin dörtte biri, İngiltere'nin, Britanya'nın, ondan sonra gerisi de Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden geliyor. Ve Guardian'ın araştırmasında da, Diken'de de vardı. Türkiye Avrupa'nın plastik atık çöplüğü mü diye. Yani muazzam sayıda, yani Sabancı Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Sedat Gündoğdu'nun da Türkiye'ye tüm plastik ithalatının yasaklanması için çağrı yaptı. Yani mikroplastikli atık suların sulama kanalına boşaltılması tarım açısından kirlilik ve gıda güvenliği endişesi oluşturuyor diye ve çevreye dair yıkıcı zararlar Türkiye'de yaşayanlara da aktarılıyor. Özellikle de Uluslararası Çevre Avukatı Amy Youngman, Britanya'nın atık azaltmak ya da geri dönüşüme yatırım yerine ihracata güvendiğini vurgulamış. Kendi sınırlarında tolere edilmeyecek, katlanılmayacak şekilde başka ülkelerde kirliliğe sebep oluyor. İnsan sağlığı, ekonomi ve yıkıcı çevre zararları Türkiye'de yaşayanlara aktarılıyor diye ayrıntılı, bunu Sedat Gündoğdu'yla da çeşitli defalarda konuşma fırsatı bulmuştuk.
1: Bu tabii Sedat Gündoğdu en son konuğumuz olduğunda önemli bir şeye parmak basıyordu. Diyordu ki geri dönüşüm bir yalan, sıfır atık aslında atık çıkarmama üzerine kurulu bir politika olmalı. Yani çıkan atıkları geri dönüştürmek üzerine değil. Bu böyle zincirleme İngiltere'den buraya. İngiltere'de şirketler geri dönüşüm için plastikleri topluyorlar ama onları geri dönüştürmek yerine, bu çok işte maliyetli vesaire, Türkiye'ye satıyorlar. Türkiye'de şirketler geri dönüşüm yapmadığı altında bunları alıyorlar ancak bunu genelde yakıyorlar. Onun için de işte filtreler kurulmalı vesaire, o da maliyetli. Onlar da bunları parçalayıp denize, nehire,
0: Sahillere götürüyorlar.
1: ormanların içine, evet, oralara öyle plastik parçaları atıyorlar. Böyle zincirleme bir mesele var geri dönüşüm adı altında.
0: Evet,
1: O
0: büyük
1: yüzden
0: yani.
1: yasak getirilmesi, zaten hala hatırlayacaksınızdır, geçen yıl çıkması gereken bir plastik anlaşması vardı, çıkması bekleniyordu. Onda hala ciddi bir ilerleme sağlanamadı. Yine başta Suudi Arabistan olmak üzere fosil yakıt üreticisi devletler karşı çıkmışlardı. Dolayısıyla hala ciddi bir yasak yok bu konuda.
0: Evet, yani Karen McVie'nin yazısında da Guardian'da zaten hiç kimsenin umurunda değil diyor. Yani Türkiye'deki tarımda çalışanlar, tarım işçileri ve ziraatçılar tamamen Britanya'nın plastik atık sorunlarını sırtlamak, yüklenmek zorundalar diye devam ediyor. Çok ağır bir durum var. Ayrıca aşırı
1: Bu
0: işlenmiş yiyecek şirketleri de sağlıkla ilgili her türlü şeyi önlemeye, tedbir alınmasını,
1: ben bir
0: karlarını engellemek için dava açıyorlar diye de var bir şey. Evet, söyle.
1: Ben bir önceki konuya
0: Evet.
1: geri döneyim. Çünkü Guardian'daki bu mikroplastik meselesi, bizim pek değinmediğimiz bir ayrıntı var. Bunu ilk kez şeyde, bu makalede gördüm. Bu mikroplastik parçaları işte ormanlık alanlara, işte nehir kenarlarına atılanlar, ayrıca yangınlarda da ayrı bir sorun olarak ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: İşin bu boyutunu pek konuşmamıştık. Hem yanıcı madde, tabii plastik dediğimiz korkunç yanıcı bir maddeden söz ediyoruz, hem de çok ciddi bir hava kirliliği, zehirli duman oluşturuyormuş. Mesela bu Adana'daki işte köylülerle konuşmuş Guardian gazetesi, çıkan yangınlar diyor mahalleler ve tarlalar üzerinde zehirli duman oluşmasına sebep oluyor. Bu mikroplastiklerin de yanıyor olmasından dolayı denmiş. Pardon, bu konuya böyle bir önemli bir
0: Evet,
1: ayrıntı.
0: yok, önemli yani, çok değinme fırsatı da bulamadığım son derece önemli bir şey, yangın çıkaran bir şey. Yani mega bir sorunla karşı karşıyayız, mega yalanlarla. Bir de ilginç haber var, Biyanet'te vardı. COP31 toplantısı öncesi bir kömür sınavından bahsediliyor. Bakanlık Afşin Elbistan'da yeni üniteleri savunmuş. Kömür ünitelerini yani. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Çelikler Holding Afşin Elbistan'da A termik santraline yapılması planlanan iki yeni ünite için ÇED raporu verin olumludur diye karar alındıktan sonra onun iptali
1: Evet, ÇED kararını iptal etmiş mahkeme yani.
0: evet onlar da bu iptale karşı temize
1: Karşı, evet.
0: başvurmuşlar. Çevre ve
1: Bakanlık,
0: Şehircilik
1: evet.
0: bizzat bakanlık bir de Çelikler Holding temiz başvurusunda bulunuyor. Yani ne deneceğini bilemedim. Bakanlık ve şirket mahkemenin kararlarının bozulmasını ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiş. Çünkü çok sayıda şey vardı. Greenpeace Türkiye, bölge halkı, Elbistan ve Nur Hak Belediyeleri, Türk Tabipleri Birliği, TEMA Vakfı'nın açtığı davalar sonucunda Kahramanmaraş 4. İdare Mahkemesi Temmuz 2026'da bu kararı iptal etmiş. Ama bakanlık ÇED raporu mevzuata uygun diyor. Böyle bir şey. Şirkette Çelikler Holding'e bağlı Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi de dilekçesinde bilirkişi raporlarının varsayıma dayalı olduğunu, bilimsel yöntemlerden uzak olduğunu ve itirazları dikkate alınmadan eksik ve hatalı hüküm verildiğini söylemişler. Halbuki Greenpeace'te COP31'in hedefini belirtmiş ve santralde ısrar çelişkili demiş yani.
1: Burada ya haberde ilginç bir ayrıntıya da yer vermişler. Bakanlık ve holding Danıştay'a temyiz başvurusu yaparken bakanlığın verdiği dilekçede itiraz dilekçesinde COP31 başkanlığı logosu da yer alıyormuş. Bu o logoyla öyle bir şeyle belgeyle birlikte
0: Peki
1: itiraz etmiş.
0: niye gülüyorsun?
1: Son metinde de bakanlığın metninde şöyle yazıyormuş. Neden termik santrale ihtiyaç olduğu ve ÇED raporunun kabul edilmesi gerektiğine dair ekonomik, çevreci ve güvenlik kaynaklardan enerji temin etmek, artan enerji talebini karşılayacak şekilde yatırımları teşvik etmeyi hedeflenen enerji politikalarının sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde çevre enerji ilişkisinde iyi bir koruma kullanma dengesinin kurulmasıyla gerçekleşir. Bu dengede çevresel etki değerlendirme sürecinde yer alan idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen yönetmeliklerin uygulanmasıyla sağlanmaktadır. Bu yüzden söz konusu projenin çevreye olabilecek olumsuz etkileri de alınacak önlemlerle birlikte ÇED sürecinde detaylı olarak irdelenmiştir zaten diyorlar. Açın yani bu termik santralin önüne demiş bakanlık bu sayede.
0: Bir yandan da COP'ta ev sahipliği yapıyor
1: Tabii hatta
0: uluslararası.
1: muhtemelen bunu şey olarak bile kullanabilirler. Bakın biz COP başkanlığı yapıyoruz. Çevrecinin daniskasıyız yani. İzin verin biz ne yaptığımızı biliyoruz da diyebilirler yani.
0: Evet. 1881'de bugün Pinokyo İtalyan çocuklarının idolü olmuştu bile diyor Eduardo Galeano da. Başta söyledik onu tam 1881'in yıl dönümünde. Bakalım ne oluyor. Şimdi bu konuyu biraz daha devam edelim. Ara verdi. İlk yarım saatlik bloku bitirdik. Yani belli başlı petrol şirketlerinin sadece 5 tanesinin dünyayı kasıp kavurduğunu ve gerek savaş gerek iklim krizi arasında ikisinin arasında bu çatalda tarihte görülmemiş yani en sıcak, en yüksek sıcak dalgaları varken en büyük karlar da elde edilmiş. Yani insan kaynaklı küresel ısıtma olmaksızın imkansız değil diyor bilim insanları buna. Bu sıcak dalgalarına tam onların ortasında da belli başlı en büyük dünyanın en büyük petrol şirketleri 93 milyar dolar kar etmişler. Bir ona bakarız. Ondan sonra da bir de Rebecca Solnit'in yazısına dünyaya Guardian'da çıkan yine bir yazısında doğaya bir savaş ilan ettik ve şimdi iklim savaşı bölgesindeyiz, savaş alanındayız diyor. Yani yazlarda artık eskisi gibi değil. Biz hayatın en büyük sevinç kaynaklarından birini kaybettik. Yaz tatillerinden bahsediyor. Rebecca Solnit. Biraz da onlara bakarak devam edelim. Sonradan da Türkiye'deki yeni Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki rüşvet iddiasıyla gerekçesiyle verilen fezlekeyi konuşmaya devam ederiz.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.

0: İklim Kuşağı konuşuyor.
1: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-4, hatta 5 dakika geçerken şimdi tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Evet, dünyaya bir savaş ilan edildiğinden de bahseden önemli bir yazısı Rebecca Solnit'in çıktı. Senin dikkatini çektiğin bir yazı. Evet. Bayağı Avrupa'daki durumları anlatıyor şimdi, korkunç. Ama yalnız Avrupa'da değil, Kuzey Amerika'da da korkunç yangınlar olduğunu ve bunun başlı başına insanlık için muazzam bir tehlike oluşturduğunu anlatarak yazısına giriyor Rebecca Solnit. Biraz bahsedelim mi? İyi mi?
3: Evet, aslında bir kişisel bir yerden de yola çıkıyor. Kendi eski yaz deneyimlerinden bahsetmiş. Yazının ana konusu bu. Eskiden yaz keyifli bir ay olarak bilinirdi. Şimdi işler değişti diyor bir yanıyla. Hem Avrupa'da hem Kuzey Amerika'da şiddetli yangınlar var. İşte solunması tehlikeli olan duman havada asılı demiş. Dolayısıyla ortalık oldukça iç karartıcı ve tedirgin edici bir halde. Avrupa'daki aşırı sıcaklar nedeniyle de 20 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor diye başlıyor yazısına Rebecca Solnit. Bir zamanlar dünyanın ılıman bölgelerinin büyük bir kısmında yaz mevsimini yazın bereketli meyveleri, uzun günler, sıcaklık, okul tatilleri, kamp ve yüzme gibi etkinlikler, seyahat ve macera gibi zevkle dolu bir dönem olarak dört gözle beklerdik. Artık çoğumuz yazdan korkuyoruz demiş.
2: Evet, yani çok ilginç aslında, çünkü yani şeye de, Bill McKibben'ın bizim de Açık Gazete'de de yer verdiğimiz 2011 tarihli kitabına da gönderme yapıyor. Earth diye, yani yeryüzü yazıyor ama bir A daha fazla koyunca kelime oyunu yapmış oluyor. Öğürme sesine benzetmiş durumda Bill McKibben. O aklıma geliyor diyor onun kitabı. Yani şarkılarla, şiirlerle tatlı bir mevsim olarak kutlanırken,
3: öğlen, evet, öğülürken yaz.
2: Yani böyle yumuşak bir tanrıça gibi yaz geldi denirken, şimdi Bill McKibben'ın Earth kitabında yani iklim değişikliğinin çok daha tehlikeli, misafirperverlikte eser olmayan bir şeye, yani son buzul çağında 12 bin yıldan bu yana evrimleşmiş bir durumda, şimdi tehlikeli bir, çok daha tehlikeli bir bölgeye geçmiş oluyoruz diye.
3: Yaz bir ıstırap haline geldi demiş. Bu Earth işte ismini de ona atıfla böyle yapıyor. Yani bu bir böyle artık keyif alınmayan ızdırap, acı verici bir şey haline
2: örtü
3: geldi.
2: Örtü gibi vermiş, evet. Yeryüzü diye böyle. Evet, yeni şeyde sonradan da kendi, senin de dediğin gibi kendi deneyimlerine de yer veriyor yazısında, uzun olmayan bir yazısında. New Mexico'ya ta 1989'dan beri her yaz giderim diyor ama birkaç yıl önce gördüm ki ilk defa korkunç, yani Kaliforniya'da Needles'da bir çöl şehrinde, Colorado nehrinin yanında, Arizona sınırı civarında 46.6 derece olduğunu görünce, 116 Fahrenheit, yani bilmiyorum arabam da bu kadarına dayanır mı diye düşünmedim değil diyor. Zaten bozulmuş ondan sonra ve yani hayatta kalmam bir mucize oldu diyor yani. Çünkü hava, yani kliması da bozuluyor tabi, arabanın klimanın, asıl klima cihazı bozulunca feci bir hale gelmiş oluyor. Ve şimdi de New Mexico'dan yazıyorum ve bütün inanılmaz güzellikteki gökleri ve yaz şimşekleri çakarken, şimdi 37 yaz geçti ve artık eskisi gibi değil, eski yazlar gibi değil, çok daha sıcak diyor. Ağır bir...
3: Bu yazının sonlarında da bir kez daha dönmüş bu savaş meselesine. Sanki doğaya karşı bir savaş başlatmış durumdayız diyor ve bu da bir yerden ötekine her yer savaş alanına dönüşmüş durumda demiş. Bu işte dünyanın farklı yerlerinden örnekler verdiği için her yer bir savaş alanı oldu. Dolayısıyla diyor Rebecca Solnit, iklim hareketi bir barış hareketidir. Bu savaşı ve onun yol açtığı kayıpları sona erdirmek için başlatılmış bir harekettir demiş. Kendisi biliyorsunuz özellikle umut üzerine yazıları, kitaplarıyla da bilinir ve umudun mücadelede olduğunu anlatır. O yüzden gene yazısını bütün bu felaket senaryosu içerisinde mücadeleye bağlamış. İklim değişikliğinin yol açtığı tahribatı genellikle maddi, somut unsurlar açısından ele alırız. Oysa yaz hepimize ait olan maddi olmayan bir hazine ve neşeydi. Demiş, bunu da kaybettik diyor. Yazın eskisi gibi bize sunduğu paha biçilemez sevinçleri elimizden almak bu hırsızlığın bir parçası. İklim eyleminin bu kadar önemli olmasının ana nedeni bu değil. Ancak bu durum kaybettiğimiz şeyin sadece hayatta kalma ve güvenlik koşullarımız değil, aynı zamanda özgürlüğümüz ve zevklerimiz, hazlarımız da olduğunu bize hatırlatıyor diye bitirmiş.
2: Evet, yani kendisi Kaliforniya'daki depremler hakkında da büyük depremler hakkında da yazılarıyla da bildiğimiz çok duyarlı doğa korumacısı, aynı zamanda da aktivist bir yazar. Rebecca Solnit yeni kitabı da Başlangıç Sondan Sonra Gelir diye. Yani önce sonu yaşarız, ondan sonra da yeni bir başlangıç yapmanın yeni kitabını elde edince sizinle paylaşma şeyine de girebiliriz tabii. Böyle bir durum, özellikle de bu Avrupa'nın en korkunç sıcak dalgası içinde insan kaynaklı küresel ısıtma olmadan imkansız olan bir mevsimde, sıcak dalgasının içinde bir de İran çatışması, savaşı daha doğrusu, İsrail ile beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması sonucunda doğrudan doğruya petrol şirketleri her ikisinden de muazzam bir kar elde etmeyi başarmışlar. Amerikan ordusunun da zaten yeryüzünde doğanın en büyük düşmanı olduğunu belirten Chris Hedges'in yaptığı mülakattan da dün biraz bahsetmiştik. Yani olacak gibi bir durum değil. Don Corleone, Trump yazısında, mafyacı Trump yazısında yazan Chris Hedges aynı zamanda çok önemli bir şey yapıyor. Amerikan ordusu neden dünyanın en büyük düşmanı diye, Abby Martin'in yeni filmi dünyanın en büyük düşmanında Amerikan ordusunun dünya halklarının üzerine nasıl ölüm ve yıkım yağdırdığını ve dünyadaki tüm diğer bütün kurumlardan daha fazla kirliliğe yol açtığını da gözler önüne seriyor. Çok çarpıcı bilgiler var. Yani gidişat bu mücadeleyi hiç elden bırakmadan sürdürmekten geçtiğini de söyleyerek devam edelim isterseniz ve oradan da Türkiye'deki haberlere geçelim mi?
3: Olur. Sadece bu, siz hazır savaşlardan bahsetmişken, Amerikan destekli bir diğer savaş biliyorsunuz Gazze'de İsrail tarafından
2: Evet.
3: sürdürülüyor. Bu çarpıcı bir haber vardı Common Dreams'te. Jessica Corbett yazmış. Biz tabii artık her gün ölü sayılarına yer vermiyoruz. Yani saldırı olduğunda yer veriyoruz ama hiç ateş edilmiyor olsa da Gazze'de her gün ölü sayısı artıyor. Bu aslında tahmin edilen bir durumdu. Çünkü yıkılan binaların altında çalışmalar yapıldıkça,
2: Enkazın içinde değil
3: evet,
2: mi? Evet.
3: enkazın altından yeni insanlar çıkıyor. Dün itibariyle de 73.377'ye çıkmış ölülerin sayısı. Toplu bir cenaze gerçekleştirildi. Yine dün 112 kişi, üstelik 40'ı çocuk, 2 hafta önce bulunmuşlar. İsrail'in ta 2023 yılında, savaşın daha ilk aylarında, Kasım ayında, yani Ekim'de biliyorsunuz saldırı, Hamas'ın saldırısı olmuştu. Bundan bir ay sonra başlattığı kitle bombardımanında Sabra mahallesinde çok sayıda bina yerle bir edilmişti. Bu bölgeyi anca binaların altına girip bakabilmişler. 112 Cesete ulaşmışlar. Daha yüzlerce o insan cesedi olduğu söyleniyor. Bunların 40'ı da çocukmuş. Onları da toplu olarak kaldırmışlar. Tabii bu 112 kişi de Gazze Savaşı'nda ölen insan sayısının arasına yazılmış durumda. Ama daha böyle binlerce, hatta on binlerce insan Filistinli olduğu da söylenmekte.
2: Ayrıca bununla ilgili gene insanın inanmakta güçlük çekeceği bir ayrıntı da vardı haberlerde. Enkazı sistemli bir şekilde yok ediyorlar ki ölü sayısı, yok olan ailelerin sayısı filan bilinemesin ve bir daha da hiçbir zaman öğrenilemesin diye. Bütün bir kuşağın yok oluşu, enkaz altında binaların vurulan binaların, evlerin altında kalan insanların da toz toza çevriliyormuş işte bütün şeyler. Ne kemik bulunabiliyor, ne herhangi bir evrak da yok artık binaların altında şeyi. Böylece inkar etmek ve tamamen yok saymak da mümkün diye Inferno'yu da hatırlatan, cehennemi bir ortamı da hatırlatan bir başka analiz de yer aldı bazı yayın organlarında. Evet, bunları devam ettirmek zorundayız tabii. Yani Katar'dan da mesela İsrail'e barış çözümü engelleme suçlaması geldi. Gazze'de barış sürecinin arabulucu ülkelerinden biri Katar, saldırılarını sürdüren ateşkese ve vaatlere rağmen anlaşmanın uygulanmasını engellemekle suçlamış. Yani Katar Dışişleri Bakanı, bakan sözcüsü de uluslararası toplum bu anlaşmanın uygulanmasını kimin engellediğini görüyor demiş. Ben emin değilim gördüğünden ama Hamas'ın 31 Temmuz'da silah bırakma konusunda barış kuruluyla anlaşmasının ardından İsrail'in saldırılarını artırdığına da işaret etmiş. Böyle bir durum var yani. İşte İsrail'le aşırı sağcı gruplar Mescid-i Aksa'ya da artan baskınların yalnızca Müslümanların ibadet etmesine değil, kendilerinin gözetimindeki statükoyu da ihlal ettiklerini belirtiyor. Yani ciddi bir şey de devam ediyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Peki şimdi geçelim. Türkiye'de de önemli gelişmeler oldu. Bayağı ciddi bir Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet iddiasıyla, gerekçesiyle yeni bir fezleke devreye sokuldu. Bu çok yeni bir aşamaya geçildiğini de gösterebilir mi? Ne diyorsun?
3: Aslında beklenen bir şey diyebiliriz. Çünkü mutlak butlan kararının büyüklüğüne bakacak olursak CHP'ye eski yönetim tekrar atandı ve bunun ana sebebi bir takım paralar verildi. Rüşvet alıp verme olayları var. İtirafçı olduğu söylenen kişiler, ben gittim şuraya bir çuval para koydum, işte beni Veli Ağbaba aradı dedi, Özgür Özel istedi bu parayı telefonda dedi falan. Şimdi bütün bunlar doğruysa ve bundan yola çıkarak CHP'nin eski yönetimi mutlak butlanla geri geldiyse, zaten herkes Özgür Özel ve o zaman diğer ismi geçenlere yönelik bir dava herhalde süreci başlayacaktır diye bekliyordu. Şimdi yani henüz böyle bir dava yok ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün Özgür Özel ve yine yeni partiye geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla bir soruşturma yürütüldüğünü ve bu kapsamda da fezleke düzenlendiğini duyurmuş oldu. Bunu da Adalet Bakanlığı'na gönderdiğini açıkladı Başsavcılık.
2: Evet, bu yani o bir senin de belirttiğin gibi yeni bir aşama olarak nitelendirilebilir. Zincirleme şekilde rüşvet aldıkları, değil mi?
3: Evet.
2: Bunun ayrıntılarına da birazcık bakalım, T24'te mi en fazla görebiliyoruz?
3: Evet, daha çok Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa
2: Ha,
3: Gökhan Böcek'in,
2: onu söylemek
3: evet,
2: istiyordum, evet ben.
3: ben böyle hızlıca bir özetlediğim mesele buydu. İtirafçı, zaten oğlu itirafçı olmuştu. Daha sonra Muhittin Böcek de doğrulamıştı. Benden para istediler Veli Ağbaba aracılığıyla. Farklı tarihlerde, zaten T24'te de böyle yazıyor, tarihlerde menfaat temin ettiği öne sürüldü diye yazıyor T24. Buradaki bu Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasındaki ifadeler üzerine bu karar alınmış. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçu işlediği iddiasıyla fezleke hazırlanmış yani.
2: Evet, yani Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şeklinde T24'te var, evet şimdi gördüm tekrar. Bu her iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıklamış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada memur ve parlamenter suçları soruşturma bürosunca Yeni Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında tırnak içinde işte bir daha tekrar söyleyelim zincirleme şekilde rüşvet almak tırnağı kapat suçundan soruşturma yürütüldüğü. Yani dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak. Bunun için hangi kanıtları gösterdiği bilinmiyor.
3: Biliniyor
2: Ama
3: biliniyor işte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı şey sonrasında devam ediyor. Kanıtlar onlar.
2: bunlara kanıt diyebilir miyiz bilmiyorum yani. Evet ama doğru. Haklısın.
3: Yani
2: Antalya.
3: itirafçı olur. İtirafçı doğruyu söylüyor mu bilmiyoruz. Ama itirafçı bunları söylemişti. Ona gerekçe yapmışlar. Kanıt olarak bunu öne sürüyorlar yani.
2: Evet, Özgür Özel çeşitli toplantılarında yani Türkiye'nin bütün illerinde haftada iki büyük toplantı yaptı yani Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ve çoğunda bu suçlamalar hakkında da ayrıntılı yalanlamaları da olmuştu. Yani evet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday göstermesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde menfaat temin ettiğini öne sürüyor başsavcılık. Özel'in 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat temin ettiği iddia edilmiş. Ve 252. TCK Türk Ceza Kanunu 252. maddesi kapsamında zincirleme şekilde rüşvet almak suçu iddiasıyla ve anayasanın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini belirtiyorlar. Farklı tutarlarda menfaat o belirtilmemiş. Açıklamada Ağbaba'nın da ayrıca Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı şekilde pazarlık usulüyle istediği şirkete verilmesi konusunda maddi menfaat sağladığı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak amacıyla İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddia edilmiş. Başsavcılık Veli Ağbaba'nın da Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi kapsamında zincirleme şekilde rüşvet almak suçuyla böyle bir durum gelişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk açık grup toplantısında önemli bir konuşma da yaptı. Ve yapılan şeylerin de epey gelen desteklerin de devam ettiğini, yeni partiye desteğin sürdüğünü, 6. gün bağış tutarlarının da açıklandığını her akşam 8'de yapıyorlar. Yeni partinin idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, Yeni Parti bağış kampanyasına 6 günde yapılan toplam bağış miktarını 266 milyon 937 bin 45 lira olarak açıklamış. Karar Gazetesi'nden okumak mümkün bunu. 266 milyon 937 bin 45. Parti kampanyaya 100, 24.102 kişinin de destek verdiğini duyurmuş. Yani Yeni Parti'nin bağış hesaplarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından başlatılan kampanyada bağış miktarı artıyor. 5. gün sonunda 240 milyon lirayı aşıyor. Son 24 saatte de yaklaşık 26 milyon liralık destekle 266 milyon lirayı geçmiş ve 124 bin kişi olduğu belirtiliyor. Sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Özgür Ceylan 6 günde 124.102 vatandaş tarafından bulunmuştur. Bağışta 266 küsur milyon. İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek diyor.
3: Ceylan, Özgür Özel tabii ilk açık grup toplantısını yapmış oldu. Yeni Parti başkanı olarak. İlginç bir ayrıntı da vermiş. Şimdi şeyi biliyoruz. CHP'nin 2 milyona kadar üyesi vardı. Böyle bir ara muazzam bir artış olmuştu. Özellikle yerel seçimlerden İmamoğlu'nun diplomasının işte ne de, iptal edilmesinin ardından böyle bir kampanya vardı. Şimdi bunların ne kadarı Yeni Parti'ye geçecek? Çünkü istifalar, kitlesel istifalar olduğunu biliyoruz. Özgür Özel bu konuda da bir sayı vermiş. 700 bini aşan istifadan haberdarız diyor. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, meclis üyelerinin siz oradayken nasıl duralım dediğini gördük. Tüm arkadaşlarımıza bu yeni nesil siyasete, Yeni Parti'ye yaptığımız davetle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun diyerek bu sefer açık çağrıyla, daha önce çünkü durun bir kısmı kalacak hani CHP içerisinde falan da diyordu. Yani şimdi herkesi Yeni Parti'ye çağırmış ve 700 bini aşan kişinin CHP'den istifa ettiğinden haberdarız diye sayı verdi.
2: Evet, sayı verdi. Bu şeyler devam edecek, toplantılar. Yani şeyde ilk açık grup toplantısında ilginç bir şey de yaşandı. Gelecek Partisi'nin aktif siyasetten çekilme kararı alan ve Gelecek Partisi'nin siyasi hayatına da sona erdiren Ahmet Davutoğlu'na da sesleniyor. Özel kendisine Cumhuriyet Yeni Parti grubu olarak başarılar diliyoruz diyor. Ve bir sürücü lisan belirtisi vardı. Çok dikkat çekici.
3: Ağız alışkanlığı da.
2: Ağız alışkanlığı. Salondaki gülüşmeler üzerine kendisi de gülme olur o kadar. İlk günün günahı olmaz ifadesini kullanıyor. Gayet açık bir öz eleştiri yapmış.
3: Cumhuriyet Yeni Partisi. Sosyal medyada biliyorsunuz şey çeşitli espriler var. CHP'den Cumhuriyet AK Partisi diyenler vardı sosyal medyada da. Butlan CHP'sini. Şimdi de Yeni Parti'nin başına Cumhuriyet gelecek neredeyse.
2: Gülmeyin yok olur o kadar. İlk günün günahı olmaz demiş yani. Ama durum son derece ciddi bir şey taşıyor doğrusunu isterseniz. Bir şimdi ara verdikten sonra biraz da bu yeni şey döneminden bahsedelim.
3: Ahmet İnsel'in olmadığını da hatırlatmış olalım. Bugün kendisi tatilde olduğu için.
2: Ahmet İnsel değil, bugün çarşamba.
3: Pardon. Doğru. Dün de. Tamam ama dün de yoktu peki.
2: Onun yerine bir konuk almıştık zaten.
3: Evet doğru.
2: Çerçeve yasa teklifinin içeriğinin netleşmesi durumu var. Biraz ondan bahsederiz. Ve onunla da ilgili bazı önemli yorumlara da yer vererek devam ettirebiliriz konuşmayı. Çerçeve yasa teklifine ilk imzayı Bahçeli atmış. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Onunla ilgili de analizlere okumaya ve sizinle paylaşmaya devam ederiz. Ama şimdi ara verelim.
0: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
4: Ahengi Hengame.
5: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da. Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
6: Kurbağa sesi gibi.
7: Karşı yamaçta yankılanan.
6: Ve susmayan.
8: Apaçık Radyo.
0: Açık Gazete.
2: Evet, saat 9, 9'u 1 geçe. Tekrar Açık Gazete'de beraberiz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Açık Gazete'nin önemli gündem takibi yaptığımız şeyler de var. Yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması öngörülüyor. Tırnak içinde çerçeve yasa teklifinin içeriği belli oldu deniyor. Yani 12 maddeden oluşacak yasa teklifinin hafta sonuna kadar da kabul edilmesi bekleniyor. Meclis tatile girmeden önce teklifin yasalaşmasıyla geçici nitelikteki düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuruları yapmaları gerekiyor. Abdullah Öcalan ve PKK ya da PKK yöneticileri yasadan yararlanamayacak. HDP yani Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ki 10. yılında hapishanede henüz durumu netleşmedi deniyor. Öyle bir önemli gelişme durumundan bahsederek başlayabiliriz herhalde. Son gelişmeler nedir? Ayrıntılar yani 12 maddeden oluşuyor değil mi?
3: Evet, yani aslında kamuoyuna açıklanmadı. Hatta imza verenlerin de tam olarak görmediği söyleniyor. Ancak Numan Kurtulmuş tüm siyasi partileri dolaşmıştı. Burada ayrıntılı bir şekilde bilgi verdiği söyleniyordu. En son DEM Partili yetkililer de biz de görmedik maddeleri diyorlar. Ama işte bugün itibariyle meclise gelecekmiş. Dolayısıyla bu şekilde öğrenmiş olacağız. Dün DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan İşte iktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan ve meclise gelmesi beklenen çerçeve yasayı Kürt meselesinin şiddet zemininden siyaset ve hukuk alanına taşınmasını sağlayacak ilk adım olarak nitelendiren bir konuşma yaptı grup toplantısında. T24'te şöyle vermişler bu haberi, konuşmanın özetini. İmralı'da PKK lideri Öcalan'la yapılan görüşmeye işaret etmiş Bakırhan. Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasını, meclis bünyesinde barış izleme kurulu kurulmasını istemiş. Orta Doğu'daki dönüşümde Kürtlerle stratejik ilişki kurulması. Öcalan'la yapılan görüşmeye işaret etmiş Bakırhan. Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasını, meclis bünyesinde barış izleme kurulu kurulmasını istemiş. Orta Doğu'daki dönüşümde Kürtlerle stratejik ilişki kurulması çağrısı da

gerekiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında kurulacak 8 kişilik bir kurul yasanın uygulama ve denetimini üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir yetki tanımlanmayacak. PKK ya da PKK kurucusu Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticileri yasadan yararlanamayacak. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuysa yasanın kapsamının netleşmesiyle belli olacak diye bir açıklama var ama son derece muğlak ve yetersiz bilgiye sahip olduğumuz bir durum var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzaları kurmaylarıyla birlikte 60 yeni çözüm sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi deniyor. Ve imzalar AK Parti Grup Başkanlığı'na teslim edildi. Bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. İmzaların taslakla ilgili de mecliste grubu olan partilerle bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Şimdi Necmi Alpay T24 yazarlarından inandırıcı olmak ya da olmamak başlıklı önemli bir analiz yayınlıyor. Yani şimdiye kadar terörsüz Türkiye diye ulaşılan nokta yalnızca hukuksuz Türkiye değil, aynı zamanda etiksiz Türkiye, yani ahlaki bakımdan da önemli bir eşikte olduğumuzu, bir uçurumun eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Yani hızla toparlanamazsak düşebileceğimiz uçurum ağzını açmış bize bakıyor diyor. Yani şöyle demiş, 2 Ağustos sabahının gazetelerinde art arda iki haber okuyoruz. İnandırıcılık meselesini açıkça ortaya koyan iki haber, birinde Devlet Bahçeli siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek vermeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir diyor. İkincisinde ise Özgür Özel çerçeve yasağı çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek, bu olmaz diyor. Yani bayağı çarpıcı bir durum. Şimdi birinci haberin zaten yüksek olmayan inandırıcılık düzeyi bir anda baş aşağı düşüyor. Gerçekten de yıllardır Demirtaş ve sayıları her an artan daha başkaları tamamen hukuk dışı bir biçimde cezaevinde tutulurken siz hangi demokratikleşme iradesinden söz ediyorsunuz diye sormuş Necmi Alpay T24 yazısında. Üstelik yargıda şaibe iddiaları ayyuka çıkar ve bu durum resmi sorumlular katında inanılması güç bir vurdum duymazlıkla karşılanırken. Bahçeli'nin her konuşması bir tuhaflıklar panayırı. Nasıl ki ülkelerin coğrafyasını haritalardan öğrenirsek, kişinin zihinsel varlığını da dilinden, yani konuşmasından, yazısından öğreniriz diyor. Söylenenin inandırıcılığıysa mantığa uygun ve tutarlı olup olmayışına bağlıdır. İç ve dış bağlamla olan tutarlılığını. Yani çerçeve yasanın içeriği hakkında kimsenin fikri yokken, daha açıklama, yani Özdeş senin de biraz önce söylediğin gibi bir bilgi yok yani. Bu konuda tam destek istiyor Bahçeli. Yetmiyor. Bu politikanın bir demokratikleşme iradesi olduğunu ekliyor. Kimin politikasıdır? Aslı faslı nedir? Kime, neye güvenilerek desteklenecektir? Belirsiz. Demokratikleşme iradesinin göstergesi nerede? O da yok. Özgür Özel'in sözü işte bu mantıksızlığı tek cümleyle açığa vurmuş oluyor diyor. Yani Erdoğan'ın ki ise üçüncü tür bir tutarsızlıktır diyor. Bahçeli'nin tutarsızlığı ilk değil, yıllardır sözlerinin uygulamada karşılık bulmamasında tutarsızlığının da payı olabilir. Erdoğan'ınki ise üçüncü tür bir tutarsızlıktır ama biz yine Bahçeli'ye dönelim. Ne de olsa mantıklısıyla mantıksızlığıyla en cesur sözleri Bahçeli sarf ediyor. Hatta derin devletin adamı rolüne her koşulda devam ediyor. Ancak artık öyle anlaşılıyor ki bu rolün taşıyıcılığı yaşlı ve ciddi bir yüz ifadesiyle son cümlelerinin yükselen sesine kararlılık veren tonlamasından ibaret. Söylediği hemen her şey uygulama merciinin somut adımlarında sınanması gereken türden, oysa o somut adımlar sonuçta hep tek adam rejiminin bekasına hizmet edip etmeyeceğine göre atılıyor. Daha doğrusu atılmıyor, hükümsüz kalıyor. En azından şimdiye kadar böyle oldu diyor. Bir yandan terörsüz
Türkiye

0: teranesi öne çıkarılırken bir yanda da hukuksuz Türkiye'nin yaratıldığında ve her adımda pekiştirildiğine tanık oluyoruz. Ardından 3 Ağustos günü Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mesaj, meclise sunulacak tasarıya mutlak bir destekten çok demokrasi için mücadele vermekte olan Kürtler dahil tüm güçlere yönelik bir çağrı, imdat mesabesinde bir sahiplenme çağrısı gibiydi. Bin adımdan ilke olma potansiyeli taşıyan ufak ama reddedilemeyecek bir adım olarak görüyordu çerçeve yasa tasarısını diyor. İşte senin de değindiğin Özdeş Dem Parti eş başkanı Tuncer Bakıran'ın 4 Ağustos günü mecliste yaptığı grup konuşması da benzer içerikteydi. Yani tasarının hayalet gibi kalması belki de içeriği bir türlü netleştirilemediği müzakere devam ettiği içindir. Ama her durumda biz ölümlülerin diye bitiriyor son paragrafta yazısını Necmi Alpay. Çerçeve yasa ya da benzer nitelikteki yasama çalışmalarının değerlendirilmesinde esas alacağı başvuru kaynakları bugüne kadar olduğu gibi yine insan hakları kuruluşlarının, Barış Vakfı'nın ve en son yeni parti dahil demokratik program sahibi örgütlerin öngördüğü hukuk devleti çerçevesindeki açılım ve atılımları oluyor. İnandırıcılığın başka türlü sağlama alınamayacağı açık. Şimdiye kadar son cümle terörsüz Türkiye diye ulaşılan nokta yalnızca hukuksuz Türkiye değil aynı zamanda etiksiz Türkiye, ahlaki değerlerin olmadığı Türkiye oldu diyor ve hızla toparlanamazsak düşebileceğimiz uçurum ağzını açmış bize bakıyor diye biraz karanlık tonları olan bir yazı yazmış. Ne diyorsun?
1: Evet, hem Necmi Alpay'ın hem biraz işte Ali Bilge'nin yorumlarında da bu tonlar var ama ben bu batıdan yani bazı aydınların bakış açısında biraz bana tuhaf geliyor bakış açısı. Yani böyle sosyal gerçeklikte tutarlılık arıyorlar bir yandan. Demokrasi demokratlar arasında olur deniyor. Her şeyin tutarlı muntazam olması gerektiği, inandırıcılık gibi kelimeler var bence siyasette yeri de olduğundan emin değilim. Güç ilişkisi çünkü ama esas sosyal gerçeklik çelişkili. Tabii bir yandan dolayısıyla bunlar da hesaptan hesap edilmiyor diye düşünüyorum. Bir aylar önce bu sürecin bu sürece dair DEM Partili bir milletvekilini dinlemiştim. Onun perspektifinden hafif bir şeyler anlattım. Aslında kendisini davet de ettik ama işte yoğunluktan dolayı katılamamıştı. Belki önümüzdeki haftalarda bahsederiz. O da şunu söylüyordu yani HDP ve DEM Parti son 10 yılda öyle bir baskı altındaki bir sokağa bile çıkamaz hale geldik ve Kürt halkının mücadelesinde de müzakere masasına kabul edilmesinde de bir tane şeyi var. O da örgütlü olması. Bu örgütlülük çok önemli diye anlatıyordu. Biz son dönemlerde parti bürolarını bile ayakta tutmakta zorlanıyoruz. Evet, 90'larda faili meçhuller vardı. Çok ağır köy bombalamaları vardı. Bunları 2000'lerde yaşamadık bu haliyle. Yani Hendek Savaşları'ndan sonra ama devlet bütün gücüyle, yasama yürütme yargısıyla bütünleşmiş bir şekilde ilk kez bu kadar tok bir şekilde saldırdı. Binlerce kişi içeride. Herkes korkuyor. Sebepsiz yere içeri atılırsın ve yıllarca çıkamazsın falan diye. Dolayısıyla biz şu anda bu süreçle birlikte nereye varacağına dair bir güven meselesi değil. Kürt halkının da devlete, çeşitli iktidarlara yönelik güven meselesi değil ama kendi örgütlülüğüne yönelik bir güveni var. Ve bunu yeniden sağlama konusunda adımlar atıyoruz. İşte bu süreç başladığından beri yüz binlerce kişi miting alanlarında, işte en son Nevrozlar mesela tahmin edilenden çok daha kalabalık olmuştu. Dolayısıyla bizde de bir tür kendi halkınla birlikte toparlanma süreci yaşıyoruz dedi. Bunun sonu nereye varacak? Bu aslında işte bizim ne kadar toparlanacağımız, karşı tarafın ve tabii ki bölgenin gelişmelerine bağlı demişti. Yani bu sürecin Suriye'den ve İran Savaşı'nın potansiyel bir İran Savaşı'ndan doğru başladığı bazen unutuluyor gibi geliyorum. O yüzden demokrasi meselesi tabii bir çelişki. Ve bu çelişkinin üzerinde durmak bana çok şey geliyor tabii. Haklı vurgu gibi geliyor ama bu ikisinin yani demokrasinin işte CHP'ye bir yandan saldırı varken bu nasıl sürecek meselesinde. Yani orada işte güç dengelerini görmezden hele Kürt hareketinin perspektifi tamamen görünmez kılınıyor gibi geliyor. Aklıma bir de ilk barış süreci geliyor hatırlarsınız Ömer Bey yani. Hep şey denmişti işte Kürtler satıyor Erdoğan'ı başkan yapacak vesaire denmişti. Sonra 2013'teki seçimler, 2015'teki seçimlerde meclis parlamento çoğunluğunu kaybetti AKP. HDP'nin %13 almasıyla. Sonra da seni başkan yaptırmayacağız diyen Demirtaş içeri girdi ve batıdan öyle çok da ciddi ses çıkmadı.
0: Çıkmadı,
1: Bu
0: evet.
1: sonucun, bu işin sonucunda. Yani dolayısıyla bilmiyorum, biraz daha tarihsel ve güç ilişkileri üzerinden bakmak lazım gibi geliyor bana.
0: Evet, yani DEM Parti'den çerçeve yasa tasarısı da çağrısı da yasa çağrısı da T24'te vardı. Tuncer Bakıran biraz değinme fırsatı olduk. Yani iktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamındaki bu çerçeve yasayı Kürt meselesinin şiddet zemininden siyaset ve hukuk alanına taşınmasını sağlayacak ilk adım olarak nitelendiriyor. Ve Ağustos barışın temellerinin atıldığı, Ekim'de yeni dönemin başladığı ay olsun diyor. Kürtlerle doğru ilişkiler kuranlar kazanacak diyor. Yani Kürtlerin 21. yüzyılda Orta Doğu'nun en kritik güçlerinden biri haline geldiğini söylemiş Bakıran. Türkiye'nin güvenlikçi politikalar yerine Kürtlerle stratejik ilişki kurmasını gerektiğini de vurguluyor. Yani çerçeve yasa yeni bir dönemin eşiğidir. Türkiye'nin çatışma, kutuplaşma ve kriz sarmalından çıkmasına bir yol açacak diyor. Yani yasanın yalnızca teknik bir düzenleme olarak ele alınamayacağını söylemiş. Bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey atılan ilk adımdır. Çerçeve yasa işte böyle bir ilk adımdır diyor. Meclisin önüne gelecek çerçeve yasa yalnızca teknik bir düzenleme değil, silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir diyor. Yani çok karmaşık bir durum.
1: T24'te Tuğçe Tatari de ilginç bir yazı yazmış. Başlığı şöyle: İki kızını, annesini, babasını, iki kardeşini, yeğenini ve yengesini kaybeden ölmüş çocuğunun bedenini buzdolabında korumaya çalışan, ki bunu hatırlayacaksınızdır 2015'teki bu
0: Evet.
1: hendekler sırasında ölü bedenini gerçekten buzdolabında tutan aileler vardı. Onlardan birisiyle konuşmuş. Ölü çocuğunun bedenini buzdolabında korumaya çalışan Ramazan Çağırga anlatıyor demiş Tuğçe Tatari. Umudumuz sürecin acılara son vermesi diye konuşmuş. Biz yaşadık. Savaş bu dünyada yaşanabilecek en kötü şey demiş Ramazan Çağırga. Biz yaşadık. Umarım bir daha hiçbir zaman olmaz demiş. Tuğçe Tatari de bu sürece destek veren yazılarında hep şeyi anlatıyor. Yani Batı'da bir yandan işte çeşitli soru işaretleri haklı ama barışı kazanmak için de bir şey yapmalı tabii deniyordu, sadece eleştirerek değil de. Burada da barışa neden amasız ve fakatsız sahip çıkmalıyız sorusunun belki de en acı cevapları 2015 yılında verilmişti aslında diyerek böyle bir yazı kaleme almış.
0: Evet, yani çok karmaşık bir ortamın içinde olduğumuz konusunda en ufak bir tereddüt yok herhalde. Yani Özel'in de konuşmasına bir kez daha dönecek olursak, delege sistemini terk ediyoruz demişti Özgür Özel. Genel başkanı üyeler seçecek, ilk seçimden zaferle çıkmazsak partiyi kurultaya götürüp ben de aday olmam diyor yani. Adayı kurultaya götürürüz. Bu kurultayda da adaylığımı çekerim diyor. Yani ilk seçimden zafer garantisi veriyor. İstifaların senin de söylediğin gibi Özdeş 700 bini aştığını Cumhuriyet Halk Partisi'nden söylüyor. Butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize katılın çağrısı yapıyor ve bizler AKP'ye hiç yenilmeyen kadrolarız diyor. Yani AKP'ye hiç yenilmeyen, yenilgiyi bilmeyen, kazanan ve kazanmaya söz vererek iktidara yürüyen kadrolarız. Kontrollü muhalefet olmayı reddeden, mağlubiyeti reddeden, bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş, boyun eğmemiş, geri çekilmemiş, Kuvayi Milliye ruhunu temsil ederiz demiş. Adını millet koydu, bütçesini de onların bağışlarıyla oluşturuyoruz diyor. Örgütlenme biçiminde de değişiklik yapılmış. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adımı atıyoruz. Demokrasi sadece sandığa gidip oy vermek değil, demokrasi yurttaşların kendilerini siyasetin öznesi hissettiğinde olacağını söylüyor. Ayrıntılı bir konuşma, bir saati aşkın bir konuşma yapmıştı. ve seçimden zaferle çıkmazsak partiyi kurultaya götürüp aday olmayacağım diye de söylüyor. Bağış yapanların
1: bu çağrıyı evet, zaten CHP'deyken de henüz yapmıştı. Yani bu mutlak butlan kararının ardından parti genel başkanlığını bırakın üyeler karar versin öyleyse diyordu. Delege sisteminden çıkaralım. Gerçi delegeyle de seçimlere varım demişti Özgür Özel, ama ne olursa olsun bir an önce yani bu kararı tanıma, dön işte parti başkanını seçilsin ama artık delege sistemini kaldıralım diyordu. Şimdi yeni partide de kaldıracağını açıklamış oldu.
0: Evet, bu şekilde bağış yapanların da açıklamalarından bazılarını okumuş, ilginç şeyler var. Öğrenciyim, 100 lira gönderiyorum, elimden gelen bu 100 lira bağışta bulunan Serdar kardeşim diyor, soyadını vermiyor. Maaş yatınca daha çok destek olacağım, yolunuz açık olsun diye yazmış. 200 lirasını bağışlayan Ege'de öğrenciyim, çok gönderemiyorum, elimden gelen buydu demiş. Geçen bir emekli de geçen maaştan ayırdım, ayakkabı alacaktım, yeni partiye nasipmiş demiş. Bir teyzemiz de yarın perşembe pazarı, pazar param size helal olsun, azımı çok bilin diye yazmış. Böyle ilginç gelişmeler de var. Bakalım neler olacak. Bu arada da tabii hem bu sözünü ettiğimiz işte yeni fezleke meselesi, hem de şeyler de devam ediyor. İzmir'de Menderes Belediyesi Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 13 kişinin daha gözaltına alındığı haberi de vardı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğiyle neden olma suçlarına ilişkin soruşturma yürüttüğünü belirtiliyor. Yani İlkay Çiçek 2024 yerel seçimlerinde oyların %46'dan fazlasını alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Menderes ilçesine belediye başkanı seçilmişti. Ama böyle bir durumda, yani gün geçmiyor ki bu tarz bir tutuklama, gözaltı vesaire olmasın. Ayrıca da bir de şeye de değinelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturması kapsamında bir de Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya'dan bahsetmiştik dün. Şantaj suçlamasıyla tutuklanmış. Başsavcı Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri olduğunu ve bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığını da tespit etmiş. Böyle bir gelişme de var. Evet, aşağı yukarı bu şekilde bu bölümü tamamlayabiliriz herhalde. Bir de T24'te İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetiminin Tekirdağ Çorlu Karatepe cezaevinde tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ettiği haberi var ve ziyaret sonrası yaptığı bir açıklama var hukuk temelleri konusunda. Üsküdar Belediye Başkanı'nın daha baştan itibaren tabi olduğu işlemler ve eylemler esasen yeni bir suç kurgusunun oluşturulmakta olduğunu gösteriyor. Buna göz yumamayız diyor İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu, İbrahim Kaboğlu. Sinem Dedetaş'ın yeri Karatepe ceza ve tutuk evi değildir. Onun yeri Üsküdar Belediyesi'dir. Belediye Başkanlığı görevini sürdürmelidir. Bu anayasamızın emri demiş. Ve belediye başkanlığı görevini sürdürmelidir. Bu da anayasamızın emridir diye devam ettirmiş. Karmaşık bir durum var. Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda fikri olanlar varsa onları da görmek isteriz yani. Hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılan Bennu Gereden'in de gözaltına alındı ama sonra serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağıyla beraber. Neler oluyor?
1: Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede katıldığı bir YouTube programında Böyle bir açıklamada bulunmuştu. Boynunda bir tür portatif vibratör taşıdığını söylenmişti. Bunun üzerine de müstehcenlik soruşturması açılmıştı kendisine. Bu çok acayip gerçekten ağzından çıkan bir sözden dolayı böyle bir şey yapılmış olması. Ardından da işte gözaltından sonra da serbest bırakılmış. Yani çok tuhaf uygulamalardan bir tanesi Türkiye'de
0: Evet.
1: son dönemde yaşadığımız.
0: Artık maalesef alışma durumunda olduğumuz bir tuhaf uygulamayla da bitirelim bu bölümü istersen. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, Açık Radyo'nun da eski programcılarından Profesör Doktor Levent Kurnaz, editörlüğünü yaptığı DSİ Teknik Bülten'e gönderilen bir makalenin hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmaması üzerine CİMER'e şikayet edildiklerini açıklamış. Şimdi makalenin neden kabul edilmediğini anlatacağız. Bir de CİMER'e anlatacağız diye. Akademik dünya
1: Yoksa
0: bunu
1: bile
0: da
1: bunu anlamadım.
0: gördü. Makalesi reddedilince profesörleri Cumhurbaşkanlığına şikayet etmiş, değil mi?
1: Evet.
0: CİMER'e. Dünyanın en normal şeylerinden, süreçlerinden biri sayılmaz doğrusu. Akademik yayıncılık sürecinde yaşadığı dikkat çekici olayı anlatıyor. Üç hakemden ikisi red verdi diyor makaleyi inceledik. DSİ Teknik Bülten'e gönderilen makalenin hakem değerlendirmesi yapıldı. Yayına kabul edilmediğini diyor. Üç hakemden ikisi red verdi. Üçüncüsü de çok büyük, yani büyük çaplı değişiklik yapılmasını istedi. Editörlük bu değerlendirmeler doğrultusunda makalenin yayınlanmamasına karar veriyor. Yaşanan durumu mizahi bir dile getirmiş tepkisini. Kurnaz diyor ki akademik dünyada artık çok şeyi gördüm derken emekliliğe yakın bir şeyi daha görmek nasip oldu. Bu makalenin reddedilmesinin ardından CİMER'e şikayet başvurusunun yapıldığını söyleyip şimdi CİMER'e bu makalenin neden yayına kabul edilmediğini anlatacağız diye. Bu hakikaten ve şey pek görülmemiş bir özel durum olarak
1: Evet.
0: tarih kayıtlara geçecek herhalde.
1: Son bir haberle isterseniz çıkalım. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında pazartesi günü görüşmeler başlamıştı. Hem Hürmüz Boğazı'na hem anlaşmaya dair. Donald Trump dün gece yine çelişkili açıklamalarda bulundu. Çok iyi ilerliyor. 48 saat içinde netleşeceğini göreceğiz. Hürmüz Boğazı'da çok yakında açılacak demiş. Ama ardından da tehdit etmiş. Eğer anlaşmaya yanaşmazlarsa da çok sert vuracağız diye bir kez daha söylemiş. Yani zaten çok iyi gidiyorsa niye böyle bir tehditle devam ediyor bilmiyoruz. Ama bu süreçte devam ediyor bir yandan.
0: Evet, çok yani tuhaflıklar dünyanın dört bir tarafında, ülkede değil sadece. Evet, ve bitiriyoruz şimdi bizden hemen arkadan Vusim Ahmet Sıddaki ile bir Hüsnü Kabul programımız var. Orada Dipesh Chakrabarti ile yapılan röportajın yayınlanmamış bir bölümünü kullanacaktık. Fakat bir hafta ertelendi çünkü İspanya'nın Septe ve bölgesindeki durumun günlerdir gündemde olması üzerine de çok etkili tartışmalar da oluyor. Şimdi birazdan programda da İspanya'da doğmuş, Türkiye'de yaşayan ve İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora yapmış, doktorasını tamamlamış Carlos Sanchez konuk olacak. Uzman onunla görüntü, hakikat ve tanıklık başlıklı bir röportaj yayınlanacak. Onu da duyuralım ve biz şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
2: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Ferhat Kentel ve ben Vasim Mamı Sedik ile birliktesiniz. Günaydın.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Bu sabah bizlerle birlikte özel bir konumuz var. İspanya'da doğmuş, büyümüş ve şu anda Türkiye'de yaşayan, en son İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora derecesini Afrika çalışmaları, dini kimlik ve göç konularında tamamlamış Carlos Sanchez bizlerle birlikte. Carlos, hoş geldin.
5: Merhabalar, günaydın herkese.
4: Selam, hoş geldiniz.
3: Hoş geldin Carlos.
5: Buenos dias.
2: Bizim şimdi esas konumuza geçmeden önce az önce Ömer abi duyurusunu yaptı ama biz de bir kez daha duyurusunu yapalım. Çünkü bu yayından sonra bütün programlarımız podcast haline geliyor. Orada da dinlemiş olurlar dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta postkolonyal düşünür, yazar ve tarihçi Dikveş Çakraborty ile yaptığımız röportajın bir kısmını yayınlamıştık ve yayınlanmamış bir bölümü daha var. Bu röportajı gelecek haftaya ertelemek zorunda kaldık. Bunun nedeni, şimdi esas konumuz, geçen Perşembe ve Cuma günleri tek bir gün içinde 60 binden fazla insanın, tırnak içinde göçmenin, Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı septe sınırlarına ulaştığına dair haberler geldi. Bu septe bölgesi Fas'ın kuzey kıyısında yer alıyor. Bu durumda en az 86 göçmen insan, daha doğrusu insan hayatını kaybetti. Fas İnsan Hakları Derneği, Moroccan Association for Human Rights ise yaklaşık 130 kurban olduğunu ve düzenilerce kişinin de kayıp olduğunu belirtiyor. Şimdi bütün bu olanlarla birlikte İspanya hükümeti göçmelerin, insanların neredeyse 48 binini o günden bu yana Fas'a geri gönderdi. Şimdi geriye birkaçı kaldı. Zaten bir yine biliyorsunuz son aylarda Brüksel göç ve iltica konusunda yeni pakt aracıyla göç mevzuatını önemli ölçüde sıkılaştırmıştı. Bu pakt diğer önlemlerin yarı sıra üye devletlerin başvurusu reddedilen sığınmacıları Avrupa Birliği sınırları dışında sözde geri dönüş merkezlerini göndermesini istiyordu. Aynı zamanda Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen bu olaydan da bu az önce bahsettiğim geçen perşembe günü gerçekleştirilmiş olaydan bahsediyor. Bu olaydan da anlaşıldığı üzere kritik noktada sınırlarımızı daha da güçlendirmek için daha fazla çaba sarf etmemizi gerektiğini açıklıyor kendisi. Şimdi bütün bu olanlarla birlikte Carlos'a söz vermek istiyorum ve ilk sorumu soracağım. Daha sonra sizler de dahil olabilirsiniz. Hafta sonu boyunca bu haberlerle ilgili pek çok yanlış bilgi ve özellikle görüntüler dolaştı. Bu görüntüler şu anda gördüğüm kadarıyla kendi çıkarları için kullanmaya çalışan bir çeşit grup, bir çeşit aşırı sağcı grup, istila, savaş ve sel gibi kelimeler kullanıyor. En son İspanya'nın en aşırı sağcı Santiago Abascal, Vox Partisi'nin lideri, aynı zamanda iklim inkarcısı, daha da ileri giderek sınırdan gelenleri işgalci olarak nitelendirdi. Carlos, bu görüntüler ve kullanılan kelimeler hakkında düşüncelerin ne olur? İlk sorum bu
5: Evet.
2: şekilde olsun.
5: Teşekkürler. Davetiniz için de teşekkürler. Aslında yani bu yani çok ilginç olaylar oldu son hafta. Yani ilk tabii ki yani bu bütün yani haberler gelirken çok etkileyici oldu ama ilk önce şeyi bakmamız lazım. Yani SEPTA ya da İspanya ve Fas'ın
2: Evet.
5: sınırı dünyanın en eşitsiz sınırlardan biri olabilir. Yani ve göç akıntısı normal bir şey. Yani göç hareketleri biliyoruz ki doğal bir şey aslında. Ve yani biliyoruz ki ABD politikaları işte duvarla daha büyük yapmak vesaire. Ama yine de yani bütün yazlar orada biliyorsunuz ki bir plaj var. İnsanlar bütün yazlar geçmeye çalışıyor. Özellikle gördüğünüz gibi işte fit, sporcu, gençler bütün yazlar geçmeye çalışıyor. Normalde her yaz 1.000 kişi gibi yüzerek geçiyor falan. Ve aynı zamanda Schengen olmasına rağmen günlük izinler var. Yani insanlar SEPTA'ya, FAS'tan SEPTA'ya çalışmaya gidiyor günlük bir şekilde. Yani çok aslında yumuşak bir sınır olabilir. Buna rağmen yani yaz olduğu için gençler geçecek diye düşünüyoruz. Ama bu kadar büyük yani dün 70 bin kişi hakkında konuşuldu. Bu
2: Evet.
5: kadar büyük bir dalga beklenmiyordu tabii. Ama yine de ne istila, ne sel, ne göç krizi oluyor. Neden? Çünkü göçlük normal bir şey tabii ki. Ve her yıl oluyor ve yani büyük olmasına rağmen yapısal bir şekilde İspanya ve Avrupa Birliği bir sefer daha hazır değildi bana göre. Ama yine de bakmamız lazım yani sadece bu yani neden 70 bin kişi yani neden her yıl 1.000 oluyor ama neden bu yıl 70 bin oldu?
2: Evet.
5: Yani bütün parmaklar Fas'a işaret ediyor yani çünkü videolar görürsek işte Fas polisi isim veriyor insanlar işte kamyonlardan indiriyor ve gönderiyor oraya. O zaman burada başka bir şeye bakmamız lazım aslında. Ama asla asla yani insanlar sonunda yeni fırsatlar için geçti. Yani öyle bir işgal falan amaç olmuyordu tabii ki.
2: Doğru. O halde şunu sorabilirim. Yani neyi bakmamız gerekiyor? Fas'la ilgili parmakların neredeyse herkesin orada olduğunu söyledin. Nedir şu anki durum Fas'ta? Ve istersen burada şeyi de biraz da tarihi de şey çok kısaca bahsedebiliriz. Bu Fes anlaşması var. Ve daha sonra 1912 ile 1956 arası özellikle İspanya Fransa'nın sömürgeciliği dönemi de mevcut. Fas bölge içinde nasıl bakmamız gerekiyor bu coğrafyaya? Batı Sahara coğrafyaya diyebiliriz ya da.
5: Yani burada iki konu önemli iki konu var. Bir tane Ceuta ve Melilla. Yani Ceuta ve Melilla. Ceuta ve Melilla Türkçesi. O bir konu. İkinci konu Fas'ın irredentizm diyebiliriz. Yani bir taraftan tabii ki İspanya sömürgecilik hakkında konuşmamız lazım. Yani yani İspanya'nın açık bir hesabı var sömürgecilik hem Latin Amerika hem Afrika'da. Ama Ceuta ve Melilla aslında sömürgecilik dışındalar. Özel şehirler ve 1497 Melilla ve 1668 Denbeli İspanya'ya ait şehirler. Tabii Ceuta ve Melilla'ya bakarken yani çok farklı şeyler görüyoruz. Mesela yani isterseniz kısa bir tarih veriyordum Ceuta'nın tarihi çünkü ilginiz çeker diye. Mesela bu iki bölge yani iki küçük şehir 19 ve 12 kilometre kare şehirler. Yani Birleşmiş Milletler'in sömürgeden kurtarılması gereken bölgelerde listesinde değil bile. Ama kim yaşıyor orada? Yani %50 Hristiyan nüfusu %43 Müslüman, diğeri Yahudi ve Hint kişiler yaşıyor. İspanyol Sivil Savaş aslında Afrika'la başladı ve Franco o zamanlarda Afrika'daydı. Sonra İspanya'ya geçti ve savaş öyle başladı. İspanya'ya geçince Faslılar götürdü oraya ve kazandıktan sonra Sevta ve Melilla'da kalmasını izin verdi. O zaman oradaki insanlar İspanyol ama yani Müslüman olduğu için 80'lere kadar vatandaşlığı kazanamadılar. Ama oradaki insanlar İspanyol, Müslümanlar ve aslında baya milliyetçi insanlar. Şeyde bakmamamız gerekiyor yani orada Müslüman Faslı kökenli olduğu için İspanyol değiller. Orada bu insanlar sömürge altında yaşıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Zaten biraz önce Setal bir arkadaşla konuşuyordum. Yok ki insanlar Müslüman olmasına rağmen ailesi falan Vox'a oy vermeyi düşünüyor. Neden? Çünkü işte sınırlarımızı kuruyor. Bu bir şey. İkinci
2: Evet.
5: olarak ikinci olarak Fas irredentizm. Yani Fas yıllardır şeyin peşinde. Büyük Fas'ın algısı. Yani bu büyük Fas'ın 3-4 parçası var. Bir parçası Cezayir, bir parçası Sevda Emeliya ve Kanarya Adalar bile ona ait olduğunu söylüyor. Ve bunun peşinde hep. Aslında bu yani bu olay yani 70 bin kişi geçmesine o İspanya'ya bir mesaj, Avrupa Birliği bir mesaj. Cezayir ile anlaşma yapmayın ve buraya istediğim zaman insanlarımı gönderebilirim. Ve tabii ki Fas için en büyük ilgi Batı Sahara.
2: Evet.
5: Bir şey.
2: Burası çok önemli çünkü zaten aramızda konuşurken Batı Zahra coğrafya ile ilgili, özellikle burada Türkiye içinde yaşayan insanlara da bir tür, yani nasıl bir coğrafya olduğuna dair bir imge, gözün önünde bir görüntü olacak. İstersen bu Batı Sahra ile ilgili biraz daha anlatabilirsen.
5: Tamam,
2: Bu arada pardon, çok
5: şöyle
2: pardon. Ben bir soru sorabilir miyim Carlos'a? Sadece küçük bir ayrıntı.
5: tabii.
2: Septa'dan başka İspanyol toprağı var mı Fas bölgesinde, Afrika tarafında?
5: Evet, Melilla var yanında. Yani orada bilmiyorum birkaç yüz kilometre Melilla var. Aynı yani Melilla 12 kilometre kare Septa var ve küçük kalalar. Yani orada Fas'ın kıyısında küçük kalalar ama orada insanlar yaşamıyor. O zaman bu ikisi derdim.
2: Bu daha önce de bu büyük duvarların olduğu, göçmenlere sürekli hücum ettiği, tırmandığı, o arka tarafa geçtiği, ara alanları taşmaya çalıştığı öyle bir yer de var çünkü, değil mi? Galiba bu Septa mıydı hep bu
5: Evet.
2: durakon olan?
5: Hep yani ikisi oluyor. Septa ve Melilla oluyor. Normalde daha aslında Melilla krizleri vardı daha çok. Ama Tarajal yani Tarajal plajı da maalesef İspanyollar da öyle bir ölümcül bir yer olarak tanıyor. Çünkü yıllar yani her yıl orada geçmek isteyen göçmenler ölüyor maalesef.
2: Bu şeyde Laurent Godet'in El Dorado diye bir romanı vardı. İnanılmaz muhteşem bir şeydi. Ödül kazanmış. Orada anlatılıyordu bu geçiş sahneleri. Bayağı bir ölümüne yarış gibi falan anlatılan bir hikayeydi. Galiba
5: Evet.
2: orada. Evet, çok pardon,
5: Yazıyorum.
2: buyurun.
5: Teşekkürler. Batı Sahara tarihi aslında İspanyol sömürgeciliğin yani İspanyol sömürgeci iki tane vardı. Rif vardı işte kuzeyde Atlas Dağları'na yakın. Orada genelde Amazigh insanlar var ve 60 yılında 56 yılında Fas ile beraber bağımsız oldu. Ve Batı Sahara aslında hala sömürgeden kurtarılması gereken bir bölge. Birleşmiş Milletler tarafından öyle ifade ediliyor. Ama Franco öldükten sonra o bölge diyor İspanya o bölgeden ayrılıyor. Gidiyorlar. Yani öyle bir postkolonyal işte bağımsız süreci yaşamıyor. Direkt İspanyollar diyorlar ki hoşça kal biz gidiyoruz. O zaman direkt Fas ve Mauritanya girmiyor ama Fas ona ait olduğunu hissediyor ve Yeşil Yürüyüş, ikinci Hasan Kralı Yeşil Yürüyüş yüzleniyor. Belki size bir şey hatırlatıyor. Yüz binlerce Faslılar yürüyerek oraya geçiyor yaşamaya. Yani ve Fas öyle bir sivil toplum direkt oraya götürüyor kamyonlarla vesaire ve öyle kalıyor. Ve artık o zamanlardan beri Batı Sahra Fas'ın altında kontrol kaldı. Neden? Orada yani çok şeyler var. Özellikle sular yani Avrupa Birliği onun suları kullanıyor. Balık Çok yani önemli yerler var balıkçılık yapmak için. Aynı zamanda çöl çoğu olduğu için kum çok önemli. Özellikle Batı Sahara en önemli şey kum ihraç ediyor. Yani plajlar bazen işte sadece taş plajlar yani.
4: Öyle mi? Kum ihracatı da güzelmiş.
5: Evet, ilginç bir şekilde İspanya'nın çok plajlardan Batı Sahara'dan ekstraktivizm biraz ama oradan kum getiriyorlar.
2: Kafriyatçılık.
5: Evet, öyle. Sonra işte çoğu Batı Sahralı insanlar Cezayir'e taşındı ve Tindouf hala toplanma kamplarda yaşıyor. Yani diyelim ki 60'lardan 70'ler yani 70'lerden beri orada köyler var. Yani Tindouf kamplarda yaşıyor ve Polisario Cephesi bağımsızlık mücadelesinin bir grubu. Orada hala silahlı bir çatışma yapıyor. Evet. Değil mi? Anlatabildim mi?
2: Evet, yok yok, gayet iyi anlatıyorsun ve ben ama yine bu ilk yerimize biraz daha bu tarihten daha yakın, hatta geçen hafta haftamıza geçmek istiyorum. Bu özellikle verilerle ilgili bir bilgin var mı? Şu an neredeyse tamamı gelen göçmenler, gelen insanlar septeden geri gönderildi. Şu anda ne durumda tam olarak bu sahil kenarında? Pek çok tanıklıklar mevcut. Yani hatta Sudan'dan da gelenler var. İşte Somaliye'den gelenler de o, ya pek çok tanıklıklar mevcut. O tanıklıklar zaten tek kendi başında burada anlatmaya başlasa hakikaten neredeyse bu her iki coğrafyanın o işte o kısa şey uzun tarihin en kısa anını temsil edebilir. Ama ben şu anki durumu da merak ediyorum. Şu anda o kıyıda ne durum, ya da septenin kıyılarında ne, insanlar hala var mı orada, yoksa burada okuduğumuz gibi neredeyse 50 bin, 40 bin ve veyla çok değişiyor. Hatta 80 bin gelen olduğunu söylendi. Daha dün gördüm haberlerde.
5: Evet, yani aslında yani dün İspanyol hükümet 70 bin, 72 bin geçtiğini söylüyorlar ama yani gördüğünüz gibi her gün yani belki yarın 80 bin, 60 bin yani değişiyor ve numaralar o kadar sıfırlı olursa demek ki çok pek kaç kişi olduğunu pek bilmiyorlar diye
2: Evet.
5: düşünüyorum. Yani
2: Evet.
5: aslında şey oldu yani Schengen bir parçası SEPTA ama Schengen olmasına rağmen sonunda İspanya ya da yani yarımada yani Avrupa'ya geçmek için sonunda bir kontrol geçeceksin. Yani orada öyle bir yani çok yumuşak bir sınır değil ya özellikle Avrupa'ya geçmek için. O zaman insanlar gitti ve SEPTA'lar düşünelim ki SEPTA'da 80 bin kişi yaşıyor orada. Yani iki kat oldu bir günde şehir. İnsanlar panik içinde bütün mağazalar kapandı. Biraz boykot da yaptılar. İşte su vermediler, yemek vermediler. İnsanlar ya faslar oraya gidip gördüler ve yani bir gece kaldılar ve geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü yapacak bir şey yok diye gördüler. Yani onlar istediği için geri döndüler diyebiliriz. Ve tabii ki dönüyor ama bir şey oluyor. Çocuklar ve yani kalmak isteyen yani işte sorduğunuz gibi
2: Evet,
5: daha
2: evet.
5: mülteciler kaldılar. Yani kalmak isteyen kişiler de vardı. Aynı zamanda çocuklar çoktu. Yani en azından 1.000 çocuk var orada. 18 altında olan çocuklar ki geri dönemediler çünkü ailesi yok. Yani sorumluluk hissi yok. Ve şimdi İspanyol hükümeti müdahale ediyor ama tabii ki biraz yapısal şey yoktu insanları toplamak için yani işte bilmiyorum bir yerde koymak yer yok. Zaman biraz orada öyle bir kriz de görebiliyor. Yani haberlerde bu sabah gördüğüm şey biraz kriz oluyor okula işte nereye gidecekler bu insanlar.
3: Çok pardon. Ben bir soru sorabilir miyim? Yani
2: Lütfen.
3: bozmazsam Vasim şeyi.
2: Hayır,
3: Bunu
2: estağfurullah.
3: özellikle ben şeyi tabii merak ediyorum. Yani çok konuşuluyor ya bu göçmenlerin bir araç olarak kullanılması meselesi, İspanya'nın almış olduğu Filistin konusunda bütün bu işin üst
2: Evet.
3: reel politik dünyanın daha doğrusu çıkarlar ilişkilerinde nasıl bir şey oldu? Yani biz tabii bir sürü hipotez, oldukça da tutarlı hipotezler var da bunu biraz açabilir misin Carlos?
5: Tabii yani kesinlikle burada yani bence şüphesiz Fas bir İspanya'ya bir mesaj göndermek için kendi vatandaşları ölüme gönderdi yani. Sonunda 100 kişi öldü gibi ama 200 kişi zannediliyor. Yani ve neden oldu? İlk çünkü İspanya geçen hafta Cezayir ile bir gaz anlaşma ile vardı ve Cezayir ve Fas yani konuşmuyorlar. Çok kötü bir ilişkisi var. Çünkü Cezayir Batı Sahra'nın bağımsız hareketi destek verdiği için yani hep zaman izole etmeye çalışıyor ve İspanya onunla bir anlaşma vardığında öyle bir mesaj göndermek istedi İspanya. O bir şey. Ama burada işte biraz daha dünyaya yani küresel bir bakış açısından bakarsak şey görüyoruz. İsrail ve ABD bu olayı çok baktılar, yorum yaptılar. İşte Trump ve tweet attı falan işte. Öyle bir Pedro Sanchez gibi bir başkanısı olsa şöyle bir şeyler, öyle bir işgaller olacak tabii ki yani. Çok kullandılar. En azından bence yani İspanya öyle biraz ceza yani İspanya cezalandırmak için de kullanıldı bu yani. ABD ve İsrail arkasında olduğunu söylemiyorum. Ama yine de biz size bir küçük bir şey anlatacağım.
4: Lütfen.
5: 2022 yıl var ya İsrail'in tarafında
4: Yapay
5: yapılan
4: zeka uygulaması. Spy
5: evet
4: casusluk uygulaması da deniyor.
5: evet bu casus uygulaması ile hem Savunma Bakanı hem Pedro Sanchez'in hem İçişleri Başkanı telefonları şey oldu. Yani bu virüs aldılar
4: Hacklendi.
5: ya bu. Hacklendi. Evet. Yani orada ne görüyoruz ki hem Fas hem İsrail onun arkasında olduğunu düşünüyor. Yani İsrail kesinlikle ama Fas satın aldığı için yani kesinlikle yani tekrar yani belli bir şekilde bilmiyoruz ama bütün parmaklar tekrar Fas'a bakıyor. Ve ondan dolayı İspanya aslında çok pasif bir şekilde cevap veriyor. Yani bu konularda mesela İspanya daha sert bir şekilde cevap verebilirdi ama gördüğünüz gibi çok yani İspanya bile mafyalara falan işaretledi ama herhangi bir anda hiçbir şey Fas hakkında söylemedi. Çünkü burada bir sıkıntı var. Fas sürekli göçmenleri silah olarak kullanıyor. Ve Avrupa Birliği yani bu olayı kendi ellerinde almak yerine Fas'a ne zaman bir göç krizi affedersiniz terim için olursa o Fas'a para veriyor. Ve Fas'a para verince Fas'a güçleniyor ve tekrar kullanabiliyor. Yani yumuşatmak için para veriyor işte sonra sınırlar daha emniyet olsun diye para veriyor ama sonunda Fas tekrar bir silah olarak göçmenleri kullanıyor. Sonra neydi sınırlar dışlama politikası var. Uygulanıyor bu politikalar ve bunda Fas'ı güçlendiriliyor diyebiliriz.
3: Tam
5: Evet.
3: açarım kapıları şantajı yani.
2: Evet.
5: Evet, doğru. Öyle bir santaj olarak kullanıyor, evet.
2: Evet. Bu da ister istemez İspanya'daki işte Sosyalist İşçi Partisi ve şu anda iktidarda olan Pedro Sanchez içinde bir sınava dönüşüyor herhalde. Sanchez bu arada
5: Evet.
2: seninle aynı soy ismini taşıyor.
5: Evet. Kuzenim değil maalesef. Evet öyle düşünüyoruz yani aslında Sanchez gördüğünüz gibi büyük bir yani büyük bir sınav ama sürekli sınav yani sınavın peşinde sınav yani İran savaşı yani İran savaşı vardı tabii ki Filistin destekçi olduğu için büyük bir bedel ödüyor görüyoruz ve burada tekrar görüyoruz yani ne Fas ne İsrail ne ABD ne İtalya mesela şimdi şeyi kapattı. Progresif ilerici bir hükümet görmek istemiyor İspanya'da ve yani 2027 yılında seçim olacak ama yani pek iyi görmüyorum aslında Pedro Sanchez için.
3: Aslında şey mi? Sonda kamuoyu yoklamalarında inişte mi? Ne durumda? Niye olumlu gördün?
4: Bu arada süremizin sonuna geldiğimizi de hatırlatayım.
2: Evet, birkaç dakika kaldı ama istersen son bir yorumunu şey yapalım. Carlos, Ferhat Hoca'nın dile getirdiği soru.
5: Tabii. Yani aslında yani iki taraftan görebiliriz. Yani normalde işte aşırı sağ güçleniliyor. Yani işte Vox Parti ve Partido Popular Parti yani güçlenmeye devam ediyor. Ama aşırı sağ o kadar korku var ki İspanyollarda. Yani o kadar görüyor ki her yerde aşırı sağ güçleniliyor olduğunu. O zaman hala güçlü. Yani Pedro Sanchez.
2: Evet.
5: Ama aslında bence her şey bir pazar insanlar uyanacak ve diyecek tamam gidin oy verin mi? Çünkü şimdi bayağı eşit oluyor. Ama bir
2: Evet.
5: aşırı sağ ve sağ arasında bir anlaşma olsa Pedro Sanchez seçimleri kaybedecek.
2: Carlos Sanchez İspanya'da doğmuş, büyümüş ve şu an Türkiye'de yaşıyor. Bugün bizlerle birlikteydi. Carlos, çok teşekkür ederiz zamanın
5: Ben teşekkür
2: için.
5: ederim.
4: Çok teşekkürler.
3: Çok
4: Çok
3: teşekkürler.
4: teşekkürler.
2: Önümüzdeki hafta tekrar Çarşamba günü görüşmek dileğiyle.
3: Hoşça
2: Hoşça kalın.
3: kalın. Görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere.
1: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
3: Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programı. Çok değerli bilgileri de paylaşma imkanı bulduk. Çok aktif politikaların göbeğindeki bir bu SEPTA meselesini Carlos Sanchez'le konuşma fırsatı bulduk. Evet, bir son dakika haberi var mı yok mu diye baktım. Galiba yok, değil mi
4: Evet,
3: Özdeş?
4: çok çok önemli gelişmeler yok. Sadece bizden hemen sonra sevgili günlüğün olacağını da hatırlatalım. Bugün Apaçık Radyo içerisinde hangi programlar olacak, kimler konuk olacak, nasıl müzikler çalınacak, hepsini Nazlı ve Didem sizlere anlatacaklar. Onu da kaçırmayın.
3: Evet, bu şekilde de bitiriyoruz o zaman. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İlknur Aktunç ve Derin Sürün'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyerek başlayalım 5 Ağustos Çarşamba evet. gününe. Ve ne var ne yok konuşmaya başlamadan önce birinci parçayı mı ikinci parçayı mı önce girelim?
4: Önce seninki gelsin.
3: Peki, Büyük Ev Abluka'da'ya kulak vereceğiz.
4: Evet ve Tophane Noise
3: Band'le beraber Defansif Design albümünden bir kayıt bu. Karargah.

0: Büyük Ev Ablukada ve Tophane Noise Band'den Karargah dinledik. Neden dinledik?
1: Neden dinledik? İşte o mesele çok güzel. Çünkü bu hafta YouTube videomuz Büyük Ev Ablukada'yla stüdyomuzda ilk sen, Cem Bir, Gülinler ve Bartu Küçük Çağlayan hep birlikte söyleşi yaptık. Yani kısa bir söyleşi, sonra da canlı performans kaydettik.
0: Hiçbir yerde olmayan ve sadece Apaçık Radyo YouTube kanalı için yaptıkları bir canlı performans var bu hafta YouTube kanalımızda.
1: Evet, o yüzden biz çok heyecanlıyız. Yani video dün onayı geldi. Evet, hadi yayınlayalım onayı gelince. Ben çok mutlu oldum. Sonra bütün ekip çok mutlu oldu. Bu yüzden de bugün Sevgili Günlük'ün ilk iki şarkısı Büyük Ev Ablukada.
0: Evet, hatta yani Sevgili Günlük dosyasını hazırlarken iki şarkı birden Büyük Ev'den koyunca Nazlı itiraz etti. Yani iki tane mi çalacağız dedi. Evet, bir tane senin sevdiğin, bir tane benim sevdiğim.
1: Eskiden bu iş böyle değildi. Ben hep Büyük Ev Ablukada çalmak istiyordum. Sen diyordun ki olmaz. Şimdi
0: sürekli
1: oldu.
0: Çalamayız diyordum olmaz derken şimdi aradaki nüans önemli.
1: Evet, çok haklısın. Ben sürekli çalmak istiyordum. Çünkü ama şimdi bak, bir listeye iki Büyük Ev Ablukada.
0: Ama yani bu kutlamamız gereken bir haber.
1: Evet, bu arada bugün içinde duyuru videosunu da, yani cuma günü yayınlanacak videoya dair böyle ufak ipuçlarını içeren videoyu da,
0: o yüzden Instagram
1: bugün yayınlayacağız.
0: Takip etmenizi önemli.
1: Instagram ve YouTube'da.
0: Evet, her iki böyle, her iki yerden de takip edebilirsiniz bizi. Ve hadi başlayalım, radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Evet, 5 Ağustos çarşamba gününde izlemiştik ve bugün bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Ömer Madra yalnız olacak programda. Bakalım bize neler anlatacak. Saat 11'de de Yeryüzlerinde ile devam edeceğiz.
0: Evet, bu sefer Funda Dönmez Ferhanoğlu mikrofon başında olacak ve programın başlığı şehir çalışmalarına ağlar üzerinden yaklaşmak olacak. Bu hafta Kentin Köpüğü'nde kente ağlar ve ilişkiler üzerinden bakıyoruz. Su ve ulaşım altyapılarından ticaret yollarına, dijital bağlantılardan gündelik karşılaşmalara kadar kentin nasıl birbirine bağlı sayısı ilişki sayesinde işlediğini konuşacağız. Modern şehircilikten günümüz sosyal bilimlerine uzanan bu yolculukta kentin neden yalnızca mekanlardan değil, akışlardan ve bağlantılardan oluşan canlı bir sistem olduğunu birlikte keşfe çıkıyoruz. Bugün saat 11'de dinleyebilirsiniz Yeryüzlerinde programında.
1: Evet, bu keşif programının ardından saat 12'de Walkman var. Akif Burak Attar bu hafta Walkman'de Bruce Coburn, Dionne Warwick, Fred Manns, Earth Band, Kiss, ZZ Top, Chris Berg, Kim Wilde, Cure ve Jermaine Jackson gibi efsane isimlerle dönemin pop, rock ve soft rock klasikleri peş peşe gelecekmiş programda.
0: Evet, efsane isimler bir araya geliyor. Hatta yani bir küçücük ipucu daha vereyim. Bruce Willis var. Saat 13'te ise Tuna'nın Beyri Yanı bizi bekliyor. Muammer Ketencoğlu bugün bizi 70'lerin başından Dimitris Kontoyanis ve Manolis Dimitrainakis'in beraber kurdukları ve arkadaşlarının topluluğu Rebetiki Kompanyayı kulak verecekmişiz. Bu topluluk Marcos Vanvakaris ve Vasilis Çiçanis gibi büyük ustaların eserlerini özgün tınılarıyla yeniden yorumlayarak Rebetiko'nun yeni kuşaklarla buluşmasına önemli bir rol üstlenmiş efsane bir topluluk. Onların ilk albümünü dinleyeceğiz Tuna'nın Beri Yanında.
1: Evet, saat 14'te de Yeşilçam Arkeolojisi ile devam edeceğiz. Utku Uluer bir süredir bir seri yapıyor. Yani Yeşilçam'da iklim ve çevre bilinci olan filmleri programın içeriğine alıyor ve şimdi buna devam ediyor. Doğa koşullarını ele alan filmleri incelediği bu seride Züğürt Ağa, Kibar Feyzo ve Baraj filmlerini konuşuyorlarmış.
0: Evet, saat 15.30'da Altın Saatler programı var. Bu hafta konukları ise Teyit Orgun, eş kurucusu, gazeteci, araştırmacı ve medya girişimcisi Gülün Çavuş olacakmış. Programda afet durumlarında bilgiyle kurduğumuz ilişki, bilgi ve güven, dezenformasyon platformların afet dönemindeki rolleri ve yeni gelişen teknolojilerin potansiyelleri üzerine konuşuyoruz. Bu konuyu sabah düşünürken Altın Saatler'e de böyle her hafta bir müzik seçiyorum ya, acayip bir parça seçtim.
1: Ne seçtin acaba?
0: Bakalım. Radyo açık olsun. Çekeyim mi? Çekemezsin.
1: Gruptan
0: gönderirsin. Doğru. Pardon.
1: Sakat Muhabbet'te devam edecek.

0: Yayınımız altın saatlerin ardından 16.30'da ve bu hafta geçen hafta olduğu gibi geçen haftadan devam ediyor. Çünkü bölüm Alper Tolga Akkuş, Sağlamcılığa Karşı Özneler platformundan Burak Sarı, Devrim Nesin ve de Seda Solaklar ile sohbetlerini sürdürüyorlar. Ve bu ikinci bölümde platformun kapsayıcı ol mottosu üzerinden engellilikle ilgili her konuda söz ve karar yetkisinin öznelerde olması gerekliliğini ve Apaçık Radyo'daki Açık Bilinç programı ve Artı Gerçek Haber sitesindeki İrfan Aktan röportajında nöroçeşitliler adını söz alan Yankı Yazgan örneği üzerinden değerlendirirken kanıksanmış sağlamcılık ile nöroçeşitlilik paradigması temalarına da değiniyorlarmış.
1: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var ve Leyla Diyan'ın Gücük her çarşamba olduğu gibi mikrofon başında olacak ve çok taze bir albüme kulak vereceğiz. Sibel Köse ve Kamil Erdem'i konuk edeceğiz. Özgün isimli yepyeni albüm beraber çıkarttıkları bu yepyeni albümü dinleyeceğiz. Bu programda saat 17'de kaçırmayın diyelim. Bu iki efsane, bence efsaneleşmiş artık Türk cazında isimden önemli bir albüm geldi. Onu
0: Özgün.
1: dinleyeceğiz.
0: Evet, saat 18'de de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'dan Gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyacağız. Açık Dergi'ye geçmeden bir Büyük Ev Ablukada şarkısı daha dinleyelim tabii ki.
1: Ne dinleyeceğiz? Senin favorin bu.
0: Favorim aslında. Evet, favorim diyebiliriz. Bunu çalalım.
1: Yani senin çok favorin var
0: Beklediğim
1: ama
0: gibiyim
1: yani
0: aslında.
1: ne çalmak gerekiyor diye sorduğunda hep bunu öneriyorsun ve
0: Bunu öneriyorum.
1: herhangi bir durumda hemen bunu açıyorsun.
0: O zaman hadi dinleyelim. Et Defne Kalbim 96.

0: Büyük Ev Abukada'dan dinledik. Et Defne Kalbim 96. Yani gerçekten en tuhaf şarkı isimlerinden bir tanesi.
1: Evet, ama bu Defne Kalbim biri ve bu Instagram'da da bir account'u zaten. Farkındaysan böyle işte 96'lı bir kızı da
0: Evet,
1: anlatıyor çok net bir
0: evet.
1: şekilde.
0: Sen,
1: Şimdi
0: senin
1: kendimi
0: neden
1: tutamayıp...
0: sevdiğini anlıyoruz.
1: Evet, ben 95'liyim ama neyse. Şimdi kendimi tutamayıp Özdeş dün yayında şarkı söyledi. Sen duydun mu bunu?
0: Hayır, duymadım.
1: Aşkın hapishane.
0: Gerçekten
1: Deniz
0: söyledi
1: Göktaş'ın
0: mi?
1: mektubunda yazıyor diye.
0: Ah, gerçekten söyledi mi?
1: Sen duydun da.
0: Bazen böyle şeyler yaşanıyor tabii ki.
1: Ama insan kendini tutamıyor. Ben de onu
0: Bu
1: anlatmak için söyleyemem.
0: radyonun mutfakla alakalı bir şeysi. Ben de işte böyle kayıt için falan beklerken Selo çok yapar. Arada tabii şarkı söylüyoruz hani. Bekliyorsun o sırada işte bir edit yapılıyor ki hani oradan kayda girecek. Söylediğim bütün şarkılar sonra Station ID oldu.
1: Evet, bu ID'ler açık radyo olarak kaldı. İstersen dönüştürüp tekrar yayına alalım.
0: Yok, şimdilik teşekkür ederim. Her seferinde de unutup söylüyorum yani. O da ayrı bir şey.
1: Hadi devam
0: Hadi
1: edelim.
0: devam edelim.
1: 18-10'da kalmıştık. Açık Dergi'de İksan Mavi Tuna'nın yaz seçkisini dinlemeyi sürdürüyoruz. 18-30'da da Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği var.
0: Evet, Duygu, Emel, Fırat, Mehmet ve Oya'ya kulak verdiğimiz bu programda Türkiye'den ve dünyadan agroekolojik üretim uygulamaları ile adil gıda sistemlerinin en önemli bileşeni gıda toplulukları üzerinden agroekolojinin ekolojik, ekonomik ve toplumsal krizlere getirdiği çözümleri konuşmaya devam ediyoruz.
1: Evet, saat 19.30'da da Hüsnü Kuruntu var. Esra Önel bu bölümde gerçeklikle pazarlığı konuşuyor. Yani dünyayı nasıl gördüğümüzden çok onu hangi filtrelerle gördüğümüzü konuşuyor. Çünkü belki de gerçekliğe en yakın hal tamamen tarafsız olmak değil, kendi yorumunun da bir yorum olduğunu unutmamaktır demiş.
0: Peki 19'u neden atladık diye sana
1: Aa,
0: bakıyordum
1: çok
0: tabii
1: özür
0: sırada.
1: dilerim, çok haklısın.
0: Dönemler Arası ve Kanonlar ve Karşı Sesler programı var saat 19'da. Hüsnü Kabul'den hemen önce Hatimet Miral'in hazırladığı programda edebiyat bizi hep bir bildiğimiz yollardan mı yürütmeli sorusunu masaya yatırıyor ve Kanonlar Karşı Sesler'de bu hafta ilk kez bir edebiyat eserini ve onun büyük anlatıyı nasıl kırdığını konu alacağız. Konuysa Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Dilara Erdem olacak. Dilara ile Ocean Vuong'un romanı neden bir yolculuktan çok bir arayış olarak gördüğünü, reddettiği olay örgüsünün okuru bir sona sürükleyen yapısının neden yapay bulduğunu, bunun yerine gündelik hayatın yan hikayelerin ve kırılgan karakterlerin romanın asıl merkezine nasıl oluşturduğunu, Mutluluk İmparatorluğu kitabı üzerinden konuşacaklar.
1: Evet, o zaman saat 20'den devam edebilirim. Ahenge Hengame var. İki programlık bir seriye başlıyorlar Ahenge Hengame'de. 1940'lardan 70'lere kadar Jamaikalı müzisyenlerin yaptığı cazdan parçalar çalacaklarmış.
0: Evet, saat 21'de Akdeniz Güneş programı var. Tolga Esmer'in hazırladığı programda Palermo'lu piyanist Salvatore Bonafede'nin grubu Before Dreams End'in 3. albümden 3 Sicilya şarkısının caz çeşitlemelerini dinleyeceğiz.
1: Evet, ve saat 22'de de Kaft de Duyk'un albümünü, kendi adıyla aynı adı taşıyan albümünü dinletecek bize Yosif Alay.
0: Evet, 23'te caz portreleri var ve hemen ardından El Destler'e kulak vereceğiz. Gece yarısı saat 1'de ise Noi programı bizi bekliyor ve bu hafta Hafif Lounge, Chill Out, Dream Pop, Lo-Fi, Shoegaze tınılarının içimizi serinletecek demiş Selin vesaire. Biraz serinlemeye de ihtiyacımız var laf aramızda. Haftanın dikkat çeken isimleri arasında Noi favorilerinden The Druty Column, Lazy, Petit Lounge, Placid Cactus gibi isimler bizi bekliyormuş ve ayrıca tabii yine sürprizler de var bu programda. Noi programı gece yarısı saat 1'de ve günü kapatıyor.
1: Evet, ve böylece de 5 Ağustos Çarşamba gününün Apaçık Radyo'da sonuna gelmiş olacağız. Ondan sonra 6 Ağustos Perşembe günüyle de devam edeceğiz.
0: Evet, 6 Ağustos Perşembe günü saat 10'da yine biz burada olacağız. Fakat bazı hatırlatmalarımız var. Programın başını kaçıranlar için bu hafta YouTube kanalımızda Büyük Ev Ablu Kadın'ın müthiş bir performansı ve küçük bir söyleşisi olacak. Sadece Apaçık Radyo takipçilerine özel bu performansı kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi oradan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bugün Instagram ve YouTube Shorts'ta da tadımlık bir bölüm var. Duymayan kalmasın diye bu tadımlık bölümü sizler de sevdiğiniz insanlarla tuhaf WhatsApp gruplarınızda paylaşın ki Cuma günü saat 17'de yayınlanacak bu videoya daha fazla insan erişebilsin. Bunun dışında Salı ve Cumartesi günleri yayınladığımız iki bültenimiz var. COP31 bu sene malum Antalya'da gerçekleşecek. Kasım ayında COP31'e giderken Hikayenin Sonu isminde bir bültene başladık. Salı günleri saat 14'te yayınladığımız ve Cumartesi günleri yıllardır sürdürdüğümüz Açık Bülten yayınlanıyor. Saat 2'de bu iki bültene de abone olmak çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresine girdiğinizde mail adresinizi oraya yazıp subscribe tuşuna bastığınızda bu iki bültende Salı ve Cumartesi günleri mail kutunuzda oluyor. Bu kadar basit yani, lütfen bunu yapmayı da ihmal etmeyin diyelim.
1: Evet, dünkü Hikayenin Sonu bölümü de yani 6. sayıya geldik Salı günleri yayınladığımız bültenimizde.
0: İnanılmaz altı olmuş bile.
1: Evet, karikatürlerle alevlerin ne alakası var oldu dünkü bölümde. Henüz okumadıysanız onu da Açık Bülten'de, Substack'te bulabileceğinizi hatırlatalım. İşte IMAX'ten bahsetmiş, haftanın karikatürlerinde bahsetmiştik. O bağlamda, o çerçevede de göreceksiniz bu bülteni.
0: Evet, pek çok konunun ne alakası var sorusunu, iklim krizi, iklim yıkımıyla ne alakası var sorusunu masaya yatırdığımız bu programı dinleyebilirsiniz. Son bir parça dinleyeceğiz.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi bu sıcaklar mıcaklar deyince hepimizin de dikkatini çeken şeylerden bir tanesi bu. Hani bu sıcaklarla baş ederken çalışan insanlar, bunu da en iyi anlatan şarkılardan bir tanesi Bulutsuzluk Özlemi'nin Harran Ovası. Ona kulak vererek kapatalım. Bu Büyük Ev Abluka'da çalınca böyle bir şekilde bana büyük
1: Bulutsuzluğu
0: da çağırdı. Öyle bir şeyi oldu yani. Onunla kapatalım istedim. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşça

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İlknur Aktunç ve Derin Sülün'e teşekkür ederiz.
2: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
3: Apaçık.
0: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
9: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
10: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.
11: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
12: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
13: Evet, Açık Yeşil'deyiz hep beraber. Ümit Şahin yok bugün. Ben huzurlarda Ömer Madra olarak götürmeye çalışacağım. Dinleyicimiz, destekçimiz Özden Karakök Debruyne'ye de çok teşekkür ederek başlayalım. Şöyle güzel bir şeyle başlayalım. Dünyanın en güzel kelimesi belli oldu diye bir haber vardı. Onu da dil öğrenme platformu Babbel'in uluslararası değerlendirmesinde Yeni Zelanda'nın asıl halkı, yerli halkı Maorilerin dilindeki Kaitika Kitanga kelimesi dünyanın en güzel kelimesi seçilmişti. Ve hazırlanan 15 kelimelik özel listede de Türkçeden de Yakamoz kelimesi de yer almıştı. Yani Babbel uluslararası bir değerlendirme yapmış. Maori dilindeki bu şeyi bir numaraya çıkarırken kelimeyi Reddit ve TikTok gibi çevrimiçi platformlardaki binlerce dil tartışmasını inceleyerek bu sonuca varıyorlar. Ve elde edilen verilerle tam 75 dilden 223 kelimelik bir kısa liste oluşturulmuş. Son değerlendirmeyi de dil bilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan uluslararası jüri yapmış. Kazanan kelime, yani onu söylemeden hemen seçimde kelimelerin ses yapısı, anlam zenginliği, kültürel değeri ve benzersizliği dikkate alınmış. Ve birinci seçilen kelime Kaitia Kitanga. Yani Maori kültüründe doğayı yalnızca korumayı değil, gelecek nesiller adına ona sahip çıkmayı ve doğaya ve emanet bilinciyle hareket etmeyi ifade ediyormuş. Yani hem özgün telaffuzu hem de tek bir sözcükte taşıdığı evrensel kapsamlı anlam sayesinde de öne çıkmış durumda. Kaitika, Kaitia, Kitanga. Yani dünyanın en güzel kelimesi bu şekilde seçilmiş. Şimdi bu çok önemli bir nokta aslında. Bir de Türkçe'de yakamozun da ne kadar kapsamlı olduğunu hatırlatmaya bile lüzum yok. Ama bir de Türkçe, Arapçadan, Osmanlıcadan geçme bir kelime vardı. Eyyam-ı Bahur diye. O konuda da bundan 26 yıl kadar önce yazmış olduğumuz bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Ve bunu Açık Kitap'ta da yer almış Eyyam-ı Bahur maddesinde vardı. Şöyle diyorduk orada, benim kaleme aldığım bir yazı bu. Çocukluğumuzun sahil kasabalarında bütün çetenin, tırnak içinde, yüreğine ürpertili bir heyecan salan büyülü sözcükler. Eyyam-ı Bahur, buharlı, buhurlu günler. Heyecan, güneşin yeni göberen tuzlu küçük bedenlerimiz üstüne acımasızca çullanacağını bilmek gibi mazoşistçe bir keyiften geliyordu. O yazında adam gibi, tırnak içinde, yani düpedüz yaz gibi yaşanacağını kendi biyolojik mevsim saatimizle bilmekten gelen bir güvenden kaynaklanıyordu daha doğrusu. Bir de ürpertiden bahsettik. Ürperti ise korkudandı. Eyyam-ı Bahur ya da o kasaba çocuklarının tümünün ağzındaki yanlış söyleyişle ehen buhur, daima Ağustos'un hemen başlarında yakıcı bir sıcak dalgası halinde gelip bir hafta boyunca hepimizi buharlaştırırken bir de tatsız söylenceyi yanında getirirdi, samyeli. Şaşmaz bir şekilde 8 gün süren ehem buhur sırasında esen bu yelin değdiği ıslak bedenlerde beyaz beyaz lekeler bırakacağına, bu lekelerin de ömür boyu silinmeyeceğine o zamanlar aramızda inanmayan yoktu. Küçük beyaz lekeler o an için pek önem taşımasa da birkaç ay ya da en geç bir yıl içinde karşı cinsle kuracağımızdan emin olduğumuz romantik ilişkiler açısından ölümcül bir estetik engel oluşturacağından bu konuda herkesin derin bir korkusu olurdu. Allah'tan her şeyin mutlak çaresinin bulunduğu o müthiş dönemde yaşıyorduk. Demir, samyelinin amansız düşmanı ve kalkanıydı. Boyna veya bileğe bir iple asılacak ya da mayonun lastiğine iliştirili verecek küçücük paslı bir çivi mutlaka demir olmalıydı. Başkası altın bile olsa bu durumda asla işe yaramazdı. Doğanın müthiş gücünden gelecek her türlü tehlikeyi bertaraf etmeye yeterli olacaktı ve öyle de oldu. Sahil kasabasında geçirdiğimiz o altın çocukluk yıllarında her seferinde muntazaman gelen ve muntazaman 8 gün sürdükten sonra geçip giden ehen buhurlarda malum önlemi alanlardan hiçbiri, hatta arada yüzerken çivisini düşürmüş olsa dahi, samyeli yiyip lekelenmedi. Ve dolayısıyla da sonraki yıllarda hepsi pek çok güzel aşklar yaşadı diye Yeni Binyıl Gazetesi'nde yayınlanmış olan Eyyam-ı Bahur başlıklı yazıdan bir bölümdü bu. Benim sonradan da Açık Kitap'ta da madde haline getirdiğimiz. Şimdi bu önemli çünkü Rebecca Solnit, yıllardan beri takip etmeye çalıştığımız hem aktivist, demokrasi aktivisti, aynı zamanda da iklim konusundaki en önemli yazarlarından ve aktivistlerinden biri dünyanın. Bugün Açık Gazete'de de değindiğimiz yazısından bir parça da ben söyleyeceğim. Kaybolan, mahvolan, değişen yaz eğlencelerinden bahsediyor. Yaz kavramından. Yani bir zamanlar olduğu gibi bir hayatın en büyük neşelerinden, neşe kaynaklarından birinden olduk. Bizi çaldılar bizden, bunu diyor. Yazları. Biz bir doğaya bir savaş ilan ettik. Şimdi de bir iklim savaş alanı içinde yaşamaktayız diyor. Yani ondan sonra da söylüyor. Diyor ki işte Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yalnız yangın değil, bütün orman yangınları, sıcak dalgaları filan, aynı zamanda o müthiş duman, nefes almaya imkan vermeyen ve çok tehlikeli olan, havada asılı kalan, görüşü daraltan açıyı ve her türlü güneş ışığının her türlü rengini son derece insanı huzursuz edecek bir karanlık hale getiren, rengini karartan bir şey diyor. Ve ondan sonra da Rebecca Solnit devam ediyor. 4 Ağustos'ta çıkan yazısında Guardian'da 20 bin kişi tahmin ediliyor aşırı sıcak dalgasında Avrupa'da bu yıl ve sıcak sadece iklim değişikliğinin sessiz katili olmakla kalmıyor. Aynı zamanda şeyle de kıyaslamak gerekiyor, dramatik ölümleri diyor. Yani ateş, yangın ya da seller sular altında kalınca. Mesela bu Washington'da 600 ev daha yeni yanıp gitti ve Avrupa'da da Kuzey Amerika'da da itfaiyeciler de bu iklim değişikliği kaynaklı yangınları durdurabilmek için hayatlarını kaybettiler diyor. Şimdi bir zamanlar yaza biz harika mevsimlerin hayatımızdaki güzel bir mevsimi olarak bakardık diyor. Böyle sınırsız meyveler, uzun günler, ılık sıcaklar, okul tatilleri, kamplar, yüzme, seyahat, macera, hepsini bunların büyük bir hazla şey yapardık diyor. Böyle severdik, ederdik, böyle giderdi diyor. Tıpkı benim biraz önce size anlatmaya çalıştığım gibi, hem korku salan bir şey, hem buhurda, hem de aynı zamanda da bu maceradan yaşamanın verdiği şey, şiirsel bir anlamı da vardı bunun. Masalsı bir tarafı da vardı. Şimdi bunlar hiç kalmadı. Yani hem buhur maddesinde de söylenenler de çeşitli güzel gençlik aşklarına sebep olacak tehlikelere karşı alınan tedbirler vesaire, onlar hikaye oldu diyor. Ve yani bir zamanlar en tatlı mevsimdi hem şiirlerde hem şarkılarda, bir yumuşak tanrıça gibi silinen bir şeydi, yani çizilen bir tabloydu. Şimdi tehdit ve tehlike yaptı diyor. Her tarafta korkunç hayatları alıyor ve felaket bir durum oluyor. Hastalıklar vesaire. Hatta ben New Mexico'da diyor Rebecca Solnit, her 1989'dan beri her yaz aşağı yukarı buradaydım diyor. Ama birkaç yıl önce fark ettim ki ilk defa sıcaktan korkuyorum artık. Yani Kaliforniya'da bir çöl kasabasında, Needles'da, Colorado Nehri'nin Arizona sınırı yakınında bir yerde 116 derece Fahrenheit olacağını duyunca korkmaya başladım. Yani 47 dereceye yakın. Bilmiyorum, arabamda böyle korkunç sıcaklıklara dayanabilir miydi diyor. Ve asıl korktuğum, yani eğer bir kaza falan olursa, benim arabam yolda bozulursa mesela, nasıl hayatta kalırdım korkusunu ilk defa düşündüm diyor. Ve bir gece önce Mojave çölünde kalmıştım, geceyi geçirmiştim. Ve işte 2000 küsur metre yükseklikte her zaman daha serindi. Ama ondan sonra bile, orada bile zorlanmaya başlamıştım. Şimdi New Mexico'dan yazıyorum bunu burada. İnanılmaz güzellikteki gökleri ve yaz şimşekleri çakarken, ama 37 yaz geçirdim buraya ilk geldiğimden bugüne ve artık yaz ne eskiden olduğundan farklı, daha sıcak, çok daha sıcak diyor. Ve yani ben şeyleri, bütün yazları, bu yazki turistlerin Japonya'dan İspanya'ya kadar dünyanın dört bir yanında, bütün kıtalarında sefil bir şekilde terlerken ve şikayet ederlerken görüyorum diyor. Ve okullar acaba değiştirecekler mi tatil saatlerini, tatil günlerini, mevsimlerini diye. Yani çok büyük sorunlar olduğunu görmeye ve takip etmeye başladım diyor. New Yorker'da çıkan bir makalede Bordeaux'un, Paris'in 4 katı büyüklüğünde, Bordeaux şehrinin batısında öylesine bir sıcak dalgası ve yangın, orman yangını oldu ki ülke tarihinki 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı yaşamış ama 2. Savaş'ta özellikle de büyük barış harekatları gerçekleştirmiş bir ülkenin tarihindeki en büyük tahliye. 220 binden fazla insan tahliye edilmek zorunda kaldı. Yani bu öyle bir şeye benziyor ki diyor Rebecca Solnit. Artık sanki doğaya karşı bir savaş ilan etmişiz. Ve bütün içinde bulunduğumuz yerde bir savaş alanına dönmüş. Muharebe sahasına dönmüş ve iklim hareketi bir hareket, bir barış hareketidir. Bu savaşı ve onun kayıplarını önlemeye çalışan önemli bir harekettir. Her zaman iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Maddi olan elle dokunur, elle dokunulabilir ne varsa onları ateşe, sellere ya da deniz seviyesindeki yükselmelere, ölen ağaçlara, yığıp giden, yok olan türlere, tehdit altına giren canlı türlerine, eriyen buzullara daha sıcak havadan dolayı, bütün bunları her zaman konuşuyoruz ve yazıyoruz, çiziyoruz diyor ki ben bunun tanıklarından biriyim bunca yıldır Açık Radyo'da ve Apaçık Radyo'da. Yani yazları aslında inanılmaz bir hazineydi. Hiçbir maddi karşılığı olmayan, konulamayan ve hepimize ortak olarak bir neşe kaynağıydı diyor. İşte benim de şeyde anlatmaya çalıştığım gibi şey sıcakları anlatırken kasabadaki çivi taşıma aşklarını filan anlatırken de söylemeye çalıştığım şekilde oldu Eyyam-ı Bahur'da. Şimdi yani şu var, hepimize ait olan bu eşsiz hazine artık gidiyor ve son derece önemli gençliğin başını çektiği davalar da var. İklim kaosuna yol açan şirketlere, petrol, gaz, kömür şirketlerine ve yerinde kar amacıyla yapmaları gerektiği gibi hareket etmeyen ve anormal karlar elde eden, kar yüzünden de her şeyi mahveden şirketlere karşı bir gençlik hareketi devam ediyor diyor. Ve kesinlikle kendi geleceklerini çaldıkları için onlara karşı mücadele veriyorlar. Yani bu soygunun, çalmanın eşsiz şeylerinden biri de elimizden giden emanetin eşsiz servetlerinden bir tanesi de tabir caizse bu yazın ölçülemez derecede keyif veren mevsimi olmasıydı diyor. Yani biz neyi kaybettiğimizi yalnız sadece varoluşumuzla ve güvenliğimizi de varoluşu, çocuklarımızın geleceğini kaybetmekle değil, kendi özel özgürlüğümüzü ve keyfimizi de kaybetmekteyiz. Bunu düşünmemiz gerekir diye yeni de bir kitap yazmış olduğunu bu vesileyle hatırlatalım. Rebecca Solnit, The Beginning Comes After the End diye de bir kitap yazmış. Onu da duyurarak ona bir selam verelim. Rebecca Solnit'e kitabın adı yani sondan sonra gelen başlangıç. Yani değişen bir dünyadan notlar başlığını taşıyor. Çeşitli programlarımızda alıntılarla desteklemeye çalışmıştık. Rebecca Solnit'ten bu son yazısı da aynen bunu söylüyor. Ve dünyadaki en önemli güzel kelimelerden birinin de Kaitia Kitanga olması. Yani işte yalnız yaz değil, doğanın ta kendisi aslında. Yani doğayı sadece korumayı değil, gelecek kuşaklar, çocuklar, nesiller adına ona sahip çıkmayı ve emanet bilinciyle hareket etmeyi ifade eden bu kelime, Kaitia Kitanga, çok önemli. Bu şeyi de Rebecca Solnit'in yazısıyla da bana hatırlattı. Aynı zamanda da işte gençliğimizin, yaz günlerinin güzelliğinin nasıl elden kaçtığını, eyyam-ı bahurda olduğu gibi. Şimdi yani özellikle de şundan bahsedelim, büyük korkunç göçlere de yol açacağını ve bunun yalnız bir daha iyi bir hayat arayışı için değil, yaşanamaz hale gelen yerleri de terk etmek zorunda kalan insanların ülkeler arasındaki savaşları da doğurabileceğini de şüphesiz hatırlatmak lazım. Özellikle SEPTA'dan Morokko, yani Fas'tan İspanya'nın SEPTA'sına geçmek ve o sırada boğulan binlerce kişiden, yüzlerce kişiden ve binlerce kişinin de yersiz yurtsuz çok zorlu işlerin içinde olduğunu da unutmayalım. Avrupa'nın da şimdi hatırlatmışken bir kez daha tekrarlayalım. Bütün rekorların kırıldığı Fransa'da, İspanya'da, sonra da Yunanistan'da da bir durum var. Özellikle son zamanlarda Yunanistan'a da sıçradı bu sıcak dalgaları ve yangınlar. İki de helikopter çarpıştı biliyorsunuz ve iki helikopter mürettebatından, pilotundan iki kişinin de ölümüne yol açtı. Bu Yunanistan'daydı. Devam ediyor yangınlar maalesef. Fransa'da da Bordeaux bölgesi civarında potansiyel yeni yangınlar sıçraması yapmasına karşı çok büyük gayret gösteriliyor. İngiltere'de ve Galler'de de 200 yıldan beri görülmüş en kurak Temmuz yaz aylarından bahsediliyor ve yağmur yağmıyor. Birleşik Krallık'ın hava raporlarından gelen, Weather Service'inden gelen çok ciddi bir yağmur sıkıntısı da bahsediliyor. Ondan da bahsedelim. Ve böylece de bu savaşı tam tersine, bu savaşı besleyen ve bütün bunların bir hikaye olduğunu, küresel ısınma diye bir şey olmadığını söyleyen, yalanları yayan şirketlere ve onların hizmetindeki politikacılara da karşı mücadeleyi sürdürmek zorunda olduğumuzu hatırlatalım. Son bir iki not da bu bitirmeden önce, en baştaki Avrupa'daki tarihinde gördüğü en sıcak yaz dalgasını, yaz sıcakları dalgasını, yaza benzemiyor artık. Yani insan kaynaklı küresel ısınma olmaksızın imkansızdı dedikleri şeylerin, bilim insanların ve İran çatışmasından da muazzam karlar eden petrol şirketlerinin, gaz şirketlerinin de, bu şirketlerin de insan sefaleti üzerine yatırımdan kar elde etmelerine karşı mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini net olarak söyleyerek bitirebiliriz bugünkü şeyimizi aslında. Yani korkunç şeyler vardı. Massive Attack'tan bir parçayla bitirelim isterseniz. Unfinished Sympathy şarkısı bu. 1991'de yapılmış ve soul kaynaklı harika bir şarkı bu. Sharon Nelson ve mükemmel bir orkestra düzenlemesiyle beraber Massive Attack de aklımızdan çıkmıyor bu sıralarda. Çünkü ta 1997'de de Açık Radyo tişörtü giymiş olan solistlerinin bize hatırlattığı gibi her zaman aktivist ve destekçi olmuş önemli bir grup. O da şeye çıktı, Filistin haklarına sahip çıktığı için Singapur'da konser vermesi ve hatta Singapur'a girmesi bile yasaklandı sebebiyle önümüze gelmişti. Ben de bugünkü Açık Yeşil programını da onunla bitirelim istedim. Unfinished Sympathy, bitmeyen sempati diyebiliriz. Onu çalarak bitirelim. Bugünkü program da bu şekilde bitti. Çok huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
2: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bu hafta Kentin Köpüğü'nde kente ağlar, şebekeler üzerinden bakmayı deneyeceğiz. Bu sıcak havada bu soyut konu da nereden çıktı diyebilirsiniz ama aslında kent dediğimiz şey tam da bu ilişkiler ağı sayesinde var oluyor. Su şebekelerinden ulaşım sistemlerine, ticaret yollarından, dijital altyapılara, insan ilişkilerinden bilgi akışına kadar kent birbirine bağlanan bu ağların kesişiminde şekilleniyor aslında. Son yıllarda sosyal bilimlerde güç kazanan ilişkisel yönelim de tam olarak buna dikkat çekiyor. Aslında bu bakış açısı sandığımız kadar yeni değil. Geçtiğimiz haftalarda Kente Sokaktan Bakmak başlıklı bölümde de bu konuya biraz değinmiştik, biraz bahsetmiştik. Modern şehirciliğin öncülerinden İldefons Serda, kenti yollar ile yollar arasında kalan yaşam alanlarının karşılıklı etkileşimi olarak tanımlıyordu. Ona göre kent bir yandan hareketi, dolaşımı ve akışı mümkün kılan yolların, diğer yandan da bu hareketin anlam kazandığı yaşam alanlarının birlikte ürettiği dinamik bir bütündü, böyle tanımlıyordu. Bugün de program boyunca bu ilişkisel bakış açısının izini sürmeye çalışacağız. Kentleri ağlar üzerinden düşünmenin bize kent çalışmalarına neler kazandırabileceğini konuşacağız. Merhaba hocam.
3: Merhaba. Bu hafta konuğumuz yok, biz konuşacağız. Evet. Bu şey ağlar şehirciliği dediğimiz şey, kente ağlar üzerinden bakmak konusu. Çok ilginç bir konu. Özellikle 2000'li yıllardan sonra kent çalışmalarında çok önem kazanıyor. Bu da tabii sen girişli bölümde söyledin. Toplum bilimdeki ilişkisel eğilim, dönüşle bir bağlantılı bir şey. Fakat Türkiye'deki kent çalışmaları alanı ne yazık ki bu şeye, bu kente ağlar üzerinden bakma noktasında çok istekli olmamış. Bu şey, problem, bu önemli ölçüde bizim planlama ve tasarım alanımızın ve kent çalışmaları alanının dışında kalıyor. Ve biraz böyle kül kedisi muamelesi yapılan bir şey, konu. Biz de bu, fakat biraz incelendiği zaman kente ağlar itibariyle bakma şeyi, konusu kent çalışmalarına yeni araştırma alanları, yeni araştırma soruları ve yeni bakış açıları kazandırabilecek çok önemli bir şey. Ve bunu en iyi nasıl anlayabiliriz? Yerleşik yeni araştırma alanları, yeni araştırma soruları ve yeni bakış açıları kazandırabilecek çok önemli bir şey. Ve bunu en iyi nasıl anlayabiliriz? Yerleşik kent çalışmaları

0: birbiriyle ilişkili. Fakat işte bu ilişkilerine de ağlar kuruyor. Fakat ağlar hiçbir zaman modernist kent çalışmaları alanının böyle öncelikli bir araştırma konusu değil. Genellikle tasarımcılar bunu değerlendirme dışı bırakıyorlar. Özellikle Avrupa kentlerinde ağ dediğimiz zaman sokaklar oluyor. Sokaklar ise son derece dar, eski yıllarda şekillenmiş, havadar olmayan, rutubetli ve yaşam için çok imkanlar, olumlu imkanlar sunmayan şeyler. Mimarlara da, tasarımcılara da sokak çok zengin tasarım olanakları sunmuyor. Mimarlar, tasarımcılar daha çok kalem oynatabilecekleri, güzel tasarımlar yapabilecekleri, insanların nasıl diyelim huzurlu ve hijyen koşulları yüksek bir yerde yaşayabilecekleri bir ortamda çalışmak istiyorlar ve bu yüzden ağlar konusu, ilişkiler konusu tamamen değerlendirme dışı bırakılmazsa da alanların tasarımı ve yapılı çevrenin şekillenişi kadar önemli bir alan olarak gündeme girmiyor. Daha çok işte su kanalizasyon işleri, su ulaştırma planlaması gibi teknik alanlara ayrılıyor. Halbuki bu sonradan şimdi konuşmamızın genelinde daha ileri aşamalarında da göreceğiz ki bu kentin çalışma, yaşama ve rekreasyon alanları dediğimiz şeyleri ancak bu ağlar sayesinde gündeme gelebiliyor. Ağlar olmadığı zaman yani elimizde bir internet, elimizde su, elektrik bağlantıları, ulaşım bağlantıları olmadığı zaman insanların bu akımların gerçekleşmediği şehirler aslında ölü şehirler, birazcık böyle arkeolojik şeyler gibi, nasıl diyelim, öğren yerleri gibi bir şey, dekora benziyor. İşte kenti kent yapan şey, kente hayatiyet kazandıran şey bu ağlar. Ve ağlar da maalesef şeyde yerleşik kuramda çok fazla önem verilmiyor. Halbuki ilk kent kuramcıları bu senin de söylediğin gibi Serda'dan başlayarak kenti aslında bu ağlar ve ağlar arasında kalan alanlar. Serda buna Vias ve Intervias diyor. Vias evet. Yollar ve de Intervias da yollar arasında kalan alanlar. Bunun en güzel şekillenmiş örneği de çoğumuzun aslında iyi bildiği Barcelona'da yaptığı plan. Burada yaşam alanları birer süper blok, ortasında avlular var ve her bir süper blokta pahlanmış bir kamu alanına açılıyor. Oradan da ulaşım sistemiyle büyüyebiliyor. Bunun en önemli özelliği de kurduğu sistem kapalı bir sistem değil. Yeni yollar, yeni akslar ilave edildikçe bu eski dilde sonsuza kadar kendini yeniden üretebilen, tekrarlanabilen bir örüntü şey yapıyor. Bu kapalı kent tasarımından çok farklı bir kent anlayışı ortaya koymuş oluyor. Biz 1920'de şekillenmiş modernist yaklaşımla birazcık bu güzel geleneği arka plana atmışız ve onu tekrardan yeniden kazanma aşamasına gelmiş durumdayız. Bunu böyle söyleyelim işte.
1: Evet. Hocam daha önce kente sokaktan bakmayı konuşurken de böyle buna benzer bir şey söylemiştiniz. Benzer bir değerlendirmeniz olmuştu. Alansal yaklaşımın perdelediği kentsel ilişkilerin 20. yüzyılda farklı bağlamlarda defalarca yeniden keşfedildiğini anlatmıştınız. Bu değerlendirmenizi örneklerle biraz daha somutlaştırabilir misiniz hocam?
0: Yani mesela şöyle bir yerden başlayabiliriz. Modern kent çalışmaları dediğimiz alan aslında sanayi devrimiyle yeniden kurulmuş bir alan ve bunun kurucu

0: babaları dediğimiz en önemli yazarları arasında Marx'ın çalışma arkadaşı Engels'i anmak gerekir. Engels, İngiltere'de işçi sınıfların, çalışan sınıfların durumu eserinde o sanayinin şekillendirdiği bir şeyden Manchester'dan başlıyor. Manchester şehrinde ise şöyle bir yapı anlatıyor. Çalışan sınıflar iş yerlerinin olduğu merkezi bölgelere çok yakın oturuyorlar ve orada çok yoğun yaşam alanları oluşturmuşlar. Bu iş sahipleri, işverenler ise şehrin dışında oturuyorlar, kentin dışında oturuyorlar ve mecburen de bu kent yapısını kat eden, o işçi sınıfının yaşam alanlarının içinden geçen bulvarlarla kent çeperindeki kendi malikanelerine gidiyorlar. Fakat mekan öyle oluşturulmuş ki bizim iş sahipleri, işverenler iş yerine gidip gelirken hiçbir zaman o şeyi görmüyorlar. Kendi yarattıkları, şekillendirdikleri toplumsal yaşama hiç tanık olmuyorlar. Çünkü o alanlar olmuş. Böyle yüksek katlı binalarla kapatılmış ve kent alanlar itibariyle öyle şekillendirilmiş ki alanlar aslında gerçek akım ilişkilerini perdeler bir biçimde şekillenmiş. Bunu da bizim Engels sinirleri ve vicdanları mideleri kadar güçlü olmayan işveren sınıfı kendi yarattıkları mekanı hiç görmeden yapıyorlar diyor. Şimdi aynı zamanda mesela ağlar şehirciliğinin en önemli katkıda bulunanlardan bir tanesi meşhur Paris'teki Haussmann. Haussmann'ın bulvarları var ve Haussmann'ın bulvarları da Amerika'daki böyle ızgara planından farklı. Bunlar böyle bizim İstanbul'da olan altı yolun birleştiği üçgen bir mekan organizasyonuna tesadüf karşı geliyor. Bu Paris'in mekan organizasyonu aslında polislerin olay yerine çok daha kolay erişebilmesini sağlayan bir askeri ve güvenlikçi bir mekan organizasyonu. O meşhur kavşak noktalarında yapıldığı zaman askerler ve polisler yer seçtikleri zaman bütün politik hareketlerde kurulan barikatları en iyi şekilde ortadan kaldırabiliyorlar. Hı hı. Yani bir askeri ve güvenlikçi bir şey. Amerika'da mesela Chicago kentinin büyümesi incelendiği zaman görülüyor ki Chicago kentinin büyüme süreciyle Amerika'daki tren yolu sisteminin, demir yolu sisteminin genişmesi arasında çok doğrudan bir ilişkisi var. Demir yolu geliştikçe kent daha büyük tarım alanlarının kontrolünü sağlıyor. Kent daha büyük alanları kontrol ettikçe de kentin içerisindeki yapılar, alanlar, yoğunluklar, büyümeler, büyüklükler değişiyor. Yani aslında ulaşım ağları ve bizim ağlar şehirciliği daha önce var olan bir şehrin bileşenlerini bir araya getirmekten çok aslında o bileşenlerin büyümesini mümkün kılan ilişkileri taşıyor. Hı hı. Bu yüzden bu ağlar aslında pasif bir iş değil. İçinde yaşadığımız kenti yeni baştan kuran ve yeniden üretimini sağlayan çok stratejik ögeler. Burada şeye değinebiliriz. İki harp arası dönemde Batı'da kentler yeni biçimlerini tramvaylar üzerinden alıyorlar ki bunun içerisinde İstanbul'u da almak mümkün. Hani meşhur o lüküs hayatla Şişli'nin oluşumu,
1: evet.
0: Şişli'nin oluşumu aslında elektrikli tramvayın gelmesi ve elektrikli tramvayın önem kazanmasıyla beraber aslında Taksim'de biten İstanbul kentinin Şişli'ye kadar uzaması, genişlemesiyle ilgili Şişli'nin bir ikamet alanı olarak önem kazanması işte bu şeyler üzerinden oluyor. Keza benim üzerinde çalıştığım şimdi Kadıköy'ün imarında Kadıköy'den Moda'ya, Kadıköy'den Üsküdar'a ve Kadıköy'den Bostancı'ya giden hatlar var olan bir ulaşım hizmetini talebini karşılamak için değil, tersine o bölgeleri imara açmak için yapılmış olan büyük yatırımlar oluyor. Yani bu durumda modernistlerin işte böyle alanlar var. Bu alanları birbirine bağlayan bir ulaşım şebekesi, su şebekesi dediğimiz şeyden çok farklı bir şey oluyor. Yani bizim kentlerin oluşumunda altyapı hizmetlerine, bağlantılara, ağlara verilen önem son derece yetersiz ve de bu ağların esas işlevini perdeleyici şekilde gidiyor. Ben burada lafı çok uzatmak istemiyorum ama bir tane küçük örnek vermek istiyorum. O da onunla bitirebiliriz. Öbür soruda belki daha açılabilir. Mesela 1870'lerde Edmondo de Amicis İstanbul'a geldiği zaman tasvir ettiği Galata örneği tam bir kaos manzarası. Orada her şey var. Ticaret, gündelik ticaret, konaklama, bankalar,
1: oteller, kafeler.
0: Oteller, her şey birbirinin içine girmiş bir şey. Ve o da diyor ki yani denizden baktığımızda ne kadar güzel bir kentse buna karşılık
1: karaya girdiğimizde
0: yaşanmaz bir cehenneme dönüşüyor. Çünkü herkes 88 dili konuşan insanlar birbiriyle orada iş yerleri için birbirleriyle kapışıyorlar. Fakat tam bu durumda belki dünyanın ikinci ve belki de en kısa metrosu olan bizim tüneli yapmak bir Fransızın aklına geliyor. Bu tünel yapıldığı zaman Karaköy'ü tünel meydanına bağlayan aslında 570 metrelik bir küçücük tren, finiküler. Bu metro yapıldığı zaman şöyle bir şey oluyor. İnsanların oturduğu yerde yakın olabilecek, yani İstiklal Caddesi'nde yer seçebilecek ve mutlaka Karaköy'de yer almak zorunda olmayan faaliyetlerin büyük bir kısmı aslında Beyoğlu'na taşınmaya başlıyor ve İstiklal Caddesi'nde 19. yüzyılda bildiğimiz ticari peyzaj oluşuyor. Bu ticari peyzaj oluşurken de bizim Karaköy tam bir merkezi iş alanı işlevi görmeye başlıyor. Bankalar, sigorta şirketleri, büyük sigorta terminalleri filan. Yani burada tünel, o 500 metrelik tünel İstanbul'da boyundan büyük bir projeye imza atmış. Hı hı. Ve bugüne kadar İstanbul'un tüketemediği bir merkezi iş alanı yapısını şekillendirmiş oluyor. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün ama sanırım anlatmak istediğim şeyi anlatabildim bu arada.
1: Evet. Hocam, kentleri yalnızca alansal bir çerçevede düşünmenin sınırlılıkları görünür hale geldikçe modernist tasarımcıların varsaydığı gibi kentsel mekanın kolayca biçimlendirilemeyeceği de anlaşılıyor aslında. Peki modernist yaklaşımın tasarım ile uygulama süreçlerini böyle birbirinden kesin çizgilerle ayırması Bu indirgemeci mekan anlayışının bir sonucu olabilir mi sizce?
0: Evet, bence bu soru tam olayın kalbine isabet ediyor. Olay tam da bu noktada. Tasarımcılar, modernist tasarımcılar ki bunda Le Corbusier olsun, Ebenezer Howard olsun, işte İngiltere, Amerika'da Brodaker modeliyle Frank Lloyd Wright olsun, bir kısmı gerçekleşmiş, bir kısmı gerçekleşmemiş büyük tasarım üstatları. Bunlar aslında nasıl uygulanabileceğinden bağımsız ideal kent modelleri yapıyorlar, öneriyorlar. Bunlar yani şehrin içerisinde mesela Ebenezer Howard'ın işte geleceğin bahçe şehirleri modelinde kentin yaşam alanları nasıl olacak, çalışma alanları nasıl olacak, rekreasyon alanları nasıl olacak, böyle bir ideal şema yapıyor.
1: Kağıt üzerinde kusursuz.
0: Kusursuz ve burada insanlar hani böyle bundan böyle mutlu müreffeh yaşadılar. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine diye bitecek bir masal diyarı. Aynı şekilde bizim Le Corbusier üstadın Paris için veya yeni endüstriyel şehirler için yaptığı ville radieuse, yani parıltılı ışıklar saçan kentinde böyle bir eski dokuyu tamamen yapmış, tahrip etmiş. Yukarıda işte uçakların uçtuğu, yolların bilmem ulaşımın son derece kolay olduğu, bütün dairelerin ışık içinde olduğu, hiçbir dairenin kötü yöne bakmadığı, tamam mı? Böyle bir ideal kent modelleri çiziyorlar. Bunun benzerini Amerika'da da bulabiliyorsun. Şimdi bunların nasıl hayata geçirilebileceği tasarım sürecinin kapsamı dışında. Onlar kente en ideal kentin modellerini sunuyorlar. Bunu da birisi finanse etsin. Bunu gerçekleştirmek için gerekli yasaları ve meşruiyet çerçevesini kursun. Bunlar da olsun, yani hayata geçsin. Halbuki şehirler baştan başa bir insan öyle yaptığı için tasarlanmıyor. İstanbul'un tarihini müdahalelerden bağımsız olarak yazmak mümkün değil, ama İstanbul baştan aşağıya, Ankara baştan aşağıya Yansen'in çizdiği şekilde büyümüyor. Yani belli bir sürecin sonunda kentler kendi büyüme dinamiklerine kavuşuyorlar. Kendi kendini düzenleyen sistemler haline geliyorlar ve bu sistemler kentsel dinamiklerin aslında kentsel dinamiklerin sonucu oluyor. Bu noktada ağlar önceden plancıların yaptığı, hazırladığı bir çerçevenin ilişkilerini taşıyan ögeler olmuyor. Yeni bir kentin kurucu ögeleri haline geliyor. Yani kent aslında ağlar itibariyle büyüyor veya büyüyemiyor. Büyüyemeyen bir kent örneği vereyim. O da mesela 1950 ila 1980 arasında, 55-80 arasında diyebileceğimiz 55 işte 25 yıllık dönemde Türkiye'de bir kalkınmacı iktisat politikaları uygulanıyor. Bu iktisat politikaları uygulanırken kentlere hemen hemen hiç altyapı, hiç ulaşım sistemi eklenmiyor. Çok sınırlı eklemeler yapılıyor. Böyle olduğu zaman kentler bir gelişme alanı üretemiyorlar. Üretemedikleri için kendi üzerinde büyüyorlar. Kendi üzerinde büyüdükleri zaman da daha önce mimarların şekillendirdiği müstakil konut alanları, ki bunlar 1930'lu yıllarda İstanbul'da kübik mimari alanları da deniyor. Yani böyle binalar. Onların hepsi apartmanlaşıyor. Ve de işçiler de göç eden işçiler de iş yerlerine yakın oturmak istedikleri için merkeze yakın kamu alanlarını işgal ediyorlar. Onlar da orada kendi gecekondu bölgelerini oluşturuyorlar. Böylelikle altyapı üretilmediği zaman, bir düzenli üretilmediği zaman kent tırnak içinde söylersek içe patlama diye bir şey yaşıyor ve de son derece yoğunlaşıyor. Böyle olduğu zaman da geçmişin bütün mimari mirasını ve doğal çevreyi de ortadan kaldırmış oluyor. Bu aslında altyapı işini gerçekleşme boyutunu değerlendirme dışı bırakan ve işi oluruna baktığımızda hiç de planlanmış bir şehir ile karşılaşmıyoruz. Bunun neyle karşılaştığımızın örneğini de İlhan Tekeli, Tarık Okyay ve Yiğit Öksüz'ün yazdığı Gecekondulu Dolmuşlu İş Portalı şehir modeli ortaya çıkıyor. Bu model hiçbir kimsenin tasarımı değil ama işte bütün Türkiye kentlerinin morfolojisi bu üç bölge tarafından fiiliyatta, gerçek hayatta şekillenmiş oluyor. O yüzden modernist planlama yaklaşımı uygulamayı dışarıda bıraktığı için aslında biraz bayağı miyopik ve ütopik çerçeveler oluşturuyor. Onların hayata geçmesi pek mümkün değil yani şey olarak biraz.
1: Evet. Hocam o zaman Yer Üzerinde Kentin Köpüğü programının ilk yarısının son sorusunu sorayım. Bugün hangi şarkıyı dinliyoruz?
0: Evet, bugün Sezen Aksu'dan Ada Vapuru gibi bir şarkıyı dinleyelim. Bu Ada Vapuru şarkısı aslında İstanbul'da bir ulaşım aracının sadece insanları bir yerden bir yere taşımadığı, aynı zamanda insanlar için bir yüzen kamu mekanı oluşturduğu, farklı etnik grupların orada beraber olduğu, bir arada yaşadığı, birlikteliği keşfettiği bir mekan olarak vapur teması işleniyor. Onu dinlemeyi düşündük.
1: Evet hocam, bu sıcak yaz gününe de çok yakışır.
0: Evet.

0: başına Ayşe'na Ayşe'na.
1: Yer üzerinde Murat Güvenç'le kente, kent çalışmalarına, kentsel ağlar üzerinden bakmak ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, ağlar şehirciliği kavramından bahsettiniz. Bu kavrama geri dönersek, çok genel bir kavram bir yandan. O yüzden de bu kavramın temel bileşenleri neler? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
2: Evet, yani bu çok güzel bir soru oldu. Şimdi neden eskiden beri bu ağlar şehirciliği o kadar önemli değil de son zamanlarda önem kazandı? Bu noktaya üzerinde düşünmek lazım. Şimdi endüstri öncesi kentlerde kentin aslında ilişkileri, dış ilişkilerinde üç tane temel bileşen var. Bir tanesi kentin karayolu ile kontrol ettiği alanlara bağlanması. İkincisi deniz yolu ile dış dünyaya çok geniş uzak mesafe ticaretine bağlanması. Bir de kentin yaşaması için gerekli olan su kaynaklarına bağlanması. Yani su ağı, su şebekesi, karayolu şebekesi ve deniz yolu bağlantıları endüstri öncesi kentin aslında temel bileşenleri. Burada aslında 2-3 tane şey var, ağ var. Halbuki sanayileşmeyle beraber bu su şebekesinin yanına kanalizasyon şebekesi, bir süre sonra onların yanına gaz, hava gazı ve sokak aydınlatma şebekesi, biraz sonra elektrik şebekesi, daha sonra demir yolları, daha sonra motorlu araç trafiği, daha sonra iki yıllarda işte internet bağlantıları, telefon bağlantıları gibi hizmetler üst üste biniyor. Yani burada bütün bu hizmet sadece üç tane hizmeti olan bir kentten bunlar böyle zaman içerisinde çoğalarak kentler bir çeşitli ağların üst üste bindiği bir ilişki yapısına dönüşmüş oluyorlar. Ve bunun tabii bir kuramı yok. Her bir şebekenin kendi teknik özellikleri var. Telefon şebekesinin özellikleri ile işte bilmem karayolu şebekesinin özellikleri, bir su şebekesinin özellikleri, ulaştırma şebekesinin özellikleri, internet şebekesinin özellikleri, teknik özellikleri birbirinden farklı. Fakat bunlar üzerinde düşünüldüğü zaman bunların genel olarak bazı ortak özellikleri ortaya çıkıyor. Bir tanesi bu ağlar şehirciliği dediğimiz, ağlar şehirciliğinin kendilerinin ima ettikleri hizmetleri verebilmesi için insanların bunlara bağlantı olması lazım. Yani internet hizmetinden yararlanabilmeniz için bir aboneliğe ihtiyacınız var. Su şebekesinden yararlanabilmeniz için bir su aboneliğiniz ve şu su saatiniz olması lazım. Elektrik için de aynı şekilde. Yani sonuçta böyle bir bunlardan yararlanmak bir parktan veya bir kütüphaneden yararlanmaktan çok farklı. Burada fiziksel bir bağlantı olması lazım. Aynı şekilde bu ağların öyle tasarlanmış olması lazım ki İnsanlar bu ağları gündelik yaşamların her anında aynı şekilde, aynı biçimde kullanmıyorlar. Belli zamanlarda talep artıyor. Belli zamanda ise talep son derece düşüyor. Hani bazen işte İstanbul'da eskiden herkes yemek yerken voltaj düşerdi. Televizyonları regülatör takmak gerekirdi. İşte sokak şebekesinin etkinliği zirve saatlerince düşer. Gece yarısına geldiği zaman da İstanbul'da her yerden her yere hızlı gidebilir. O yüzden bütün bu sistemlerin birbiriyle koordine edilmiş bir şekilde zirve talebine göre şekillendirilmiş olması lazım. Çünkü bu sistemlerdeki kapasiteyi öyle bir kafamıza göre arttıramıyoruz. O yüzden biz bunlara Yani bir fiziksel bağlantıya bağlantı gerekmesi, zirve saatlerine bağlı olması etkinliğinin ve de burada kapasitenin kendi kafamıza göre ihtiyaç duyulduğu şekilde arttırılamaması gibi bir durum var. Onun için modernist altyapı planlaması, ağ planlaması şöyle bir ilkeye dayanıyor. Biz bu zirve şeylerini, taleplerini hesaplarız. Bütün şehrin her noktasında bütün tüketicilere aynı kalitede hizmet sunabilecek bir ağ yapısı üretiriz. Böyle olduğu zaman bir kentin bütün yurttaşları kentin neresinde otururlarsa otursunlar aynı kalitede hizmetten yararlanabilirler. Bütün mesela su, kanalizasyon, yol, drenaj sistemlerinin, elektrik sistemlerinin, internet sistemlerinin kapasiteleri buna göre tasarlanır. Fakat bunu gerçekleştirebilmek için inanılmaz kaynaklar, bütçeler gerekir. Ve de biz biliyoruz ki mesela bir deprem olduğu zaman ilk çöken şey internet ve telefon sistemi oluyor. Yani herkes birbirine ben iyiyim mesajı göndermek kalktığı zaman o sistemler bu yükü kaldıramıyorlar. O yüzden modernist planlamanın bütün bu zirve yüklerini karşılayabilecek ağları yapabiliriz. Teknik varsayımı bir ütopik rüya. Bunu gerçekleştirmiş hiçbir ülke yok. Hele özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu hizmet standardının bu düzeyde sağlanabilmesi imkansız. Öyle olduğu için de alansal yaklaşım, bunların ikinci plana atılması kentsel şeylerin, eşitsizliklerin bir miktar perdelenmesine, göz ardı edilmesine yol açıyor. Burada
1: evet. Kentler ağlar ve akışlar üzerinden şekilleniyorsa hocam, politik ekonomik eşitsizliklerin ve mekansal adaletsizliklerin de büyük ölçüde bu ağlara erişim ve bu ağlar üzerindeki denetim ve ağların mekansal dağılımı üzerinden de üretildiğini söyleyebiliriz. Peki modernist planlama yaklaşımı bu eşitsizlikleri neden ve nasıl görünmez kıldı? Biraz bunu örneklerle açabilir misiniz hocam?
2: Demin de bahsettim. Modernist planlama yaklaşımı bu problemin, yani bu ağların hizmet probleminin teknik buluşlar, teknoloji ve yatırımla çözülebileceğini varsayıyordu. Fakat bunun gerçekte bedelini ödeyebilecek yurttaş bulmak o kadar şey değil, o kadar kolay değil. Yurttaşların aslında bu hizmetlere yönelik talepleri farklılaşmış ve bunlara verdikleri öncelikler de farklılaşmış. O nedenle kente su getirmek bir şeyse, o kentte getirilen suyun herkes tarafından erişilebilir bir biçimde tüketilmesini sağlamak bir başka problem. Yoksullar bu varsınlar kadar bu hizmetlerden yararlanmak istemelerine rağmen çoğu kez bunun bedelini ödemekte varlıklar kadar kolay karşılayamıyorlar bu bedelleri. Yani böyle olduğu zaman hizmetin sağlanması, o hizmetin toplumsal sınıfla katmanları eşit bir şekilde erişilebilirliğini sağlayamıyor. O zaman ne oluyor? O zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela İstanbul'da Terkos sistemiyle İstanbul'a suyu getiren şirketler hizmetlerini sadece Pera, Şişli ve İstanbul yakasının varlıklı kesimlerine sağlayabiliyorlar. Kentin diğer kesimlerinde insanlar şirket suyunun bedelini ödeyemedikleri için eski ve daha sağlıksız suyu içmek zorunda kalabiliyorlar. yüzden mesela internette veya televizyonda böyle kapasite sınırlarını aşan veya geçiş üstünlüğüne sahip olabilme imkanları sağlayan hizmetlerin paralı olmasına yol açıyor. Mesela İstanbul'da karşıdan karşıya geçme konusu piyasa malı haline geldiği zaman işte Avrasya Tüneli ile karşıdan karşıya geçmekle kamu ulaşım sistemi üzerinden karşıdan karşıya geçmek arasında 10 kata varan fiyatlar var. O zaman varlıklılar aslında kendi ihtiyaçlarını ödeyerek karşılayabiliyorlar. Buna karşılık daha ucuz bir kamu hizmeti üzerinden ben bunu sağlayayım dediğin zaman bunun bedeli çok uzun süreleri trafikte beklemek şeklinde ödeyebiliyorsun. Yani sonuçta bütün şehrin her katmanına aynı kalitede, aynı ücret karşılığında, aynı güvenilirlikte hizmet sağlayabilme şeyi, varsayımı bir rüya imiş. Ve böyle olduğu zaman bu hizmetlerin piyasalar üzerinden karşılanması ise kentin görünmez duvarlarla birbirinden ayrılmasına yol açıyor. Bu konuyu en iyi gündeme getiren yazarlar Graham ve Marvin'in 2000'li yılların başında yayınladıkları Parçalanmış Kentler, yani Splintering Urbanism, böyle şeyin, altyapıların bir bütünleşik ve de nasıl diyelim, huzurlu, eşit bir kent yaratmak yerine neoliberal dönemde parçalanmış gündelik yaşamlar ve kentler bir mozaiği yarattığını gösteriyorlar. Bu da eşitsizliklerin yeniden üretiminin şeyi oluyor. Toplum hem göstergesi hem de taşıyıcısı haline geliyor bu networklerin, ağların özellikleri. Biraz karışık oldu ama yani kentte gördüğümüz toplumsal farklılaşma aslında bu hizmetlerin tasarlandığı biçimde herkese erişemeyişinin bir göstergesi oluyor. Yani kentteki yoksulluk ağlar üzerinden şekilleniyor ve yeniden üretilmiş oluyor. Böyle bir mahallenin demin söylediğim gibi o ağlardan yararlanabilmek için o aboneliği bedelini ödeyebilmek lazım. Sizin mahallenizin içinden bir internet veya televizyon, özel televizyon kablosu geçiyorsa o abone olmayanlara o hizmet sağlanmıyor. Siz sadece o kablonun kendi mahallenizden geçtiğini görüyorsunuz. O yüzden o şeyin bağlanabilme bedeli oldukça bu hizmetler aslında toplumsal eşitsizliklerin göstergesi ve yeniden üretilme mekanizması gibi çalışıyor diyebiliriz.
1: Evet. Hocam programın sonuna geldik ama son bir soru daha sormak istiyorum. Modernist paradigmanın alansal yaklaşıma verdiği önceliği 1970'lerin sonlarından itibaren yükselen postmodern eleştiriyi ve bu bağlamda Jane Jacobs, Christopher Alexander ve Richard Sennett'in sokağın yeniden keşfine yönelik katkılarını nasıl değerlendirirdiniz? Biraz açar mısınız bunu da?
2: Yani şimdi tabii bu demin soruyu anlatırken yani modernistler bu kentsel hizmetlerden yararlanma probleminin teknolojik gelişme, iyi tasarım ve de iyi belediyecilik, iyi yönetişim üzerinden kolayca sağlanabileceğini düşünmüşler ve varsaymışlar. Ve böyle olduğu zaman da esas müdahale o kenti iyi işletebilecek altyapı sistemlerinin kurulmasına indirgeniyor. Şimdi Jane Jacobs'ın işte Amerikan şehirlerinin yükselişi ve ölümü isimli bence çığır açıcı manifesto gibi yazısında şu vurgulanıyor. İşte New York'ta New York şehrinin ulaştırma problemini en iyi şekilde çözecek bir altyapı sisteminin kurulması, New York şehrinin çeşitli mahallelerinin ortadan ikiye bölünmesi, oralardaki topluluk yaşamının ortadan kalkması ve oradaki toplumsal yaşamın yeniden üretiminin mümkün olmaması ve sonucunu doğurabileceğini, bunun yani bir taraftan ulaşım problemini çözerken bir öbür taraftan da çözümsüz toplumsal sorunlara yol açabileceğine işaret ediyor. Sokak dediğimiz şey, bu bizim ağların üst üste gelmesi, çakışması nedeniyle sadece bir ulaşım imkanı değil. Sokak dediğimiz şey aslında bütün benim bahsettiğim bu ağların aslında altında onları taşıyan ama üzerinde de bir kamusal yaşamı mümkün kılan bir alan. Bu alanın sokağın tahrip edilerek veya üzerinden bir büyük bulvarla sürekliliğin ortadan kaldırılması aslında o topluluk yaşamındaki anne çocuk, çocuk mahalle, çocuk sokak ilişkilerini tamamen ortadan kaldırabiliyor. Ve bir problemi teknik yönden çözerken aslında çok daha derin toplumsal travmalara yol açabiliyor. O yüzden bu şehrin nasıl işleyeceği ancak sokağın yeniden keşfi üzerinden mümkün olabiliyor. Sokak öyle nasıl diyelim kolayca çöpe atılacak bir kavram değil. Nitekim mesela İstanbul'da büyük bir alışveriş merkezi yapıldı Maslak tarafında. O alışveriş merkezinin tasarımında hiç sokak ögesi yok. Fakat sonunda insanlar alışveriş davranışlarını sokak sistemi, sokak ölçeğinde tasarladıkları için o alışveriş merkezinde bir nasıl diyelim yapay sokak oluşturdular. Yani o alışveriş merkezinde bizim her zaman sahip olduğumuz ve de kolayca vazgeçebileceğimizi düşündüğümüz sokak satıcı ve alıcı arasındaki nasıl diyelim insani ilişkiyi yeniden yaratmak için alışveriş merkezinin içinde yapay sokaklar oluşturmaya başladılar. O yüzden bu kentteki toplumsal yapının devingenliğini, mekanizmasını, dinamizmini göz ardı ederek bütün bu süreçlerin, bütün bu problemlerin tasarım, yatırım ve etkinlik temelli yönetişimle ortadan kaldırılabileceğini düşünmenin çok böyle indirgeyici ve basite indirgeyici bir yaklaşım olduğunu bu tanım, tarih bize gösterdi. O yüzden bu kent yaşamı dediğimizde sokak, kamusal alan, kamusal yaşam kavramlarının kentin diğer teknik gereksinimleri karşısında kolayca vazgeçilebilecek veya tasarlanabilecek veya başka türlü düzenlenebilecek, düzenlemeye elverişli o kadar esnek şeyler, alanlar, yatırım alanları, tasarım alanları olmadığını görmemiz, teslim etmemiz, bunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler hocam. Kentleri ağlar üzerinden düşünmenin hem kent çalışmalarına ve kente neler kazandırdığını tüm detaylarıyla bu program süresine sığacak şekilde aktardığınız için haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adamı.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Very good. Great.
4: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: güller göresin çocuklar. Güneşli günler göresin.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Tuna'nın beryanı şu anda başladı. Ama tabii ki biz bu programı bir gün önce kaydediyoruz, akşam saatlerinde. Ve size Assos'tan sesleniyorum. Burada değerli iki müzisyenin öncülüğünde 5 senedir Rebetiko atölye çalışmaları yapıyoruz. Beşincisi için Assos'a geldik. Grigoris Vasilas, Buzuki'de. Yorgos Nikopoulos gitarda ve vokalde öğrencilerimiz var. Çok keyifli zamanlar yaşıyoruz. Yani şu zor koşullarda böyle güzel bir ortamda bulunmak bizim için büyük bir ayrıcalık doğrusu. Size de belki küçük bir enerji yansıtmış oluruz bunları söylemekle. Şimdi bugün anladığınız gibi, birçoğunuzun anladığı gibi Rebetiko dinleyeceğiz. Aslında Assos Rebetiko kamplarının bir ne diyelim çağrışımı olarak, madem biz burada Rebetiko çalıp söylüyoruz, size de Rebetiko dinletelim diye düşündüm. Ben zaten bu programda çok az çalıyorum Rebetiko, başka arkadaşlar çaldığı için biliyorsunuz. Ama bu özel bir durumda. Ve yine yıllardır size dinletmek istediğim çok özel bir grubu iki program için ağırlamayı düşündüm. Bu birincisi olacak. Topluluğumuzun ismi Rebetiki Kompanya. Yani Rebetiko Kumpanyası artık. Yani şeyinden anlaşılıyor zaten sözcüklerden. 1973'te Rebetiko müziğinin tekrar gün yüzüne çıkarılması, eski şarkıların yeniden alımsanması gibi bir hareket başladı zaten sözcüklerden. 1973'te Rebetiko müziğinin tekrar gün yüzüne çıkarılması, eski şarkıların yeniden alımsanması gibi bir hareket başladı

arkadaşları Manolis ve Andreas tarafından kurulmuş bir topluluk. Dört temel üyesi var ama ondan sonra çeşitli müzisyenler ekleniyor. Katerina Skordalaki ve Katerina Koro gibi kadın şarkıcılar da zaman zaman albümlerine katkıda bulunuyorlar. Çok değerli, çok özgün bir topluluk. Özgünlüğün büyük kısmını da şarkıcıları ve vokalde ve zaman zaman gitarda Dimitris Kondoyannis geliyor. Dimitris Kondoyannis topluluğun bir sembolü. Topluluğun yaptığı dört albüm dışında kendi çalışmaları da var. 20'den fazla albüme katkı sunmuş. 14 tane de kişisel albüm yapmış. Müthiş bir müzisyen. Son derece üretken bir müzisyen. 1973'e geliyoruz. 1973 Yunan politik tarihinde çok zor bir yıl. Junta'nın son günleri, tabii politeknik olayları olacaktır Kasım ayında. Bir taraftan yasaklı şarkılar ve yasaklı müzisyenler var, başta Mikis Theodorakis olmak üzere. Böyle bir ortamda dört müzisyen bir araya geliyorlar ve Rebetiki Kumpanya grubunu kuruyorlar. İlk albümleri de 1974'te yayınlanıyor. Daha sonra 1978, 82 ve 2000 yıllarında toplam 4 albüm yapıyorlar. Aslında çok daha fazla aktifler, gerek konserleri gerek Dimitris Kondoyannis'in özel çalışmalarına katkı sunmaları ya da katıldıkları ortak projelere falan bakarsak çok daha külliyat büyük. Ama kendi isimleriyle Rebetiki Kompanya olmak üzere 4 albüm yapmışlar. Geçen sene de 50. kuruluş yıl dönümlerini kutlamışlar. Daha doğrusu herhalde bu biyografi hazırlanırken 1920, yani 2023'ü kastettiler veya belki bir iki sene sonra yaptılar bu etkinliği. Hamam adlı bir mekan var. Doğru anımsıyorsam Selanik'te ama yanılabilirim. Bu hamam eski bir hamam tabii ki. Konser salonu ve bir mekana dönüştürülmüş. Orada 3 konser vererek 50. yıllarını kutladılar. Diyelim bir 3 şarkı dinleyelim. Sonra hikayelere devam edelim.

Evet, bugün Tuna'nın biri yanında Rebetiki Kompanya'yı dinliyoruz. Bu ilk program. Önümüzdeki hafta onları dinlemeye devam edeceğiz. Bu dört albümden seçilmiş parçalar dinleyeceksiniz. Şimdi 1973'te tekrar geldiğimiz zaman zor bir ortam var Yunanistan'da. Dediğim gibi yasaklar var bir sürü. Junta son derece aktif. Halkın tepesinde. Bu dört müzisyen bir araya geliyor. Aslında Dimitris Kondoyannis'in biyografisiyle bağlantılı bir kuruluş bu. Çünkü bir şekilde onun çevresinde şekilleniyor topluluk. Biraz onun biyografisine girelim. 1950'de Lamia şehrinde doğuyor. Lamia'da lise okurken bir taraftan da marangoz olan babasına yardım ediyor. Babası oldukça katı biriymiş. Röportajlarında hep çok katı bir insandı diye bahseder babasından. Hatta gizli saklı bir gitar yapmış. Onu da baba fark edip kırıvermiş. Bu konuda babamı hiç affetmedim diyor Dimitris Kondoyannis. Birçok insanın babasıyla sıkıntıları var. O da onlardan biriymiş demek ki. Liseden sonra konservatuvar okumak üzere Atina'ya geliyor. Önce tabi bu arada Livadia şehrinde tabi senfonik orkestrada trompet çalıyor. Müziğin temel normlarını orada öğreniyor. Aynı zamanda da İngilizce şarkılar söylediği bir grubu var. Kendisi gitar çalıyor aynı zamanda. 73'e geldiğimiz zaman da kardeşi Yorgos Kodoyannis gazeteci aynı zamanda gitarda Manolis Buzuki'de ve Andres Sekuras ki yakın ahbabımdır. İstanbul'a birkaç kez geldi. Zaman geçirdik, çaldık, söyledik. Bu grubun ilk kadrosunda yer alıyor. Andreas Sekuras. Bu dörtlü oluştuktan sonra çalmaya başlıyorlar sağda solda. Hatta çalıştıkları meyhanelerden para almadıkları gibi yedikleri yemeklerin parasını da ödüyorlar. Ama bir süre sonra çevrelerinde oluşan o olumlu hare sayesinde işte 3-5 kuruşta para alabilmeye başlıyorlar. 74'te ilk albüm çıktığında çok az satıyor. Fakat yavaş yavaş özellikle üniversite öğrencileri arasında çok seviliyor topluluk. Önce küçük amfilerde daha sonra da büyük amfitiyatrolarda sahne almaya başlıyorlar. Gitgide yaygınlaşıyor bu topluluk ve peşinden başka özgün orijinal Rebetiko müziği çalan topluluklar oluşmaya başlıyor. Başta Athena 2 Kompanya, daha sonra Opisodrom 2 Kompanya gibi topluluklar ortaya çıkıyor. Daha sonra da Dimitris Kondoyannis en aktif olmak üzere topluluk bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Az önce söylediğim gibi yani toplam 4 albüm yapıyorlar ama sürekli aktifler özellikle Dimitris Kondoyannis çok aktif. 20 albüme katkıda bulunduğu gibi 14 tane de solo albüm yapıyor. Bugün de aslında çalışmalarını sürdüren bir topluluk. En özgün yorumlayıcılarından biri Rebetiko'nun. Özellikle Kondoyannis'in yorumu çok beğeniliyor, çok seviliyor. Hatta 2025'te bir kitap yazılmış 200 küsur sayfa onun hayatıyla ve yaptığı çalışmaları anlatan. Önümüzdeki hafta yine bu bilgileri belki unuttuğum bazı ek bilgileri de size sunarak Rebetiki Kompanya'yı dinlemeye devam edeceğiz. Bundan sonra araya girmiyorum. Programın sonuna kadar Rebetiki Kompanya'yı dinleyeceğiz. Sizlerle onu baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta yeniden Rebetiki Kompanya'ya devam etmek üzere selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyeceğinizi anımsatıyorum ve selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Şimdi ve burada.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güzin Ertüzün'e teşekkür ederiz.
4: Yeşilçam Arkeolojisi.
5: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
6: Merhaba değerli Apaçık Radyo takipçileri. Bendeniz Utku Uluer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde daha sizlerle birlikteyiz. Evet efendim, bildiğiniz gibi yaz döneminde Yeşilçam ve çevre bilinci, Yeşilçam'ın çevreye bakışı ile ilgili de bazı programlar yaptık. Mesela bunlardan bir tanesi Kadir İnanır'ı da andığımız, Kadir İnanır'ın çektiği 3 tane filme yer verdiğim bölümdü. Daha sonra özellikle Çetin İnanç ve Cüneyt Arkın'ın ortak çalışması diyebileceğimiz Su filmi ile ilgili bir bölüm çekmiştik. Bu haftaki programımızda ise birden fazla filme göz atacağım bir bölüm sizler için hazırladım. Tabii Yeşilçam ve çevre bilinci dediğimiz zaman Yeşilçam'da doğa uzun yıllar bağımsız bir özne olarak ele alınmadı. Yani toprağın, suyun ve ormanın insan yaşamını, üretimi ve toplumsal ilişkileri belirlediği bir yaşam alanı olarak temsil edildi. Bu nedenle doğa üzerine, doğa sevgisi üzerine, doğa ile insan arasındaki ilişkiye dair net filmler çekilmedi. Ancak filmler içerisinde bunlar hep yer almıştır tabii ki. 1970'lere geldiğimizde hem yaşadığımız kalkınma hem de sanayileşme söylemleri çok daha fazla artmaya başladı. Daha politize olmuştu bir İslam'ımız ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte doğa da dönüştürülmesi gereken bir kaynak olarak daha belirgin bir şekilde sinemaya yansımaya başladı. Bu nedenle özellikle Kadir İnanır filmleri seçtiğimiz zaman ya da işte 1980'lerden Çetin İnanç ve Cüneyt Arkın'ın birlikte ortaya koydukları Su filminden bahsettiğimiz zaman da hep bu 70'lerdeki kalkınma ve sanayileşme söylemiyle doğa arasındaki ilişkiye değinmek zorunda kalıyoruz. İşte doğayı koruyalım diye bir film çekilmemiş ama farklı anlatılar, farklı şekillerle Yeşilçam sinemasında doğa insan ilişkisi gerçekten farklı bir şekilde ele alınmış. Çevre bilincini dolaylı olarak genelde desteklediğini söyleyebiliriz Yeşilçam filmlerinin. Aslında bu tabii Yeşilçam filmleri demek Türk sinemasının özellikle 1950 ile 1990'lar yılları arasındaki dönemi demek. Bu demek oluyor ki aslında bu konularda sinemamızda birazcık da eksiklik var. Yani bu konuya direkt eğilmiş olan yapımların azlığı ya da bu konuların çok net işlenmemiş olması da tabii bizler için de bazı eksikliklere de işaret ediyor diye düşünüyorum ben. Bu programı özellikle bunu yaparken yani çevre filmi ya da çevre üzerine yapılmış yayınlar olarak dememiz çok zor oluyor. İşte bu açıdan baktığımız zaman benim karşıma çıkan hatta özellikle gençlik, çocukluk yıllarımda da beni çok etkileyen filmlerden bir tanesi vardı. O film aslında bence dinleyeceğimizin çoğuna etkilemiş olan filmlerden bir tanesi. Şener Şen'in başrolünü oynadığı Züğürt Ağa filmi. Züğürt Ağa filmi çok farklı bir yapıdaki filmlerimizden bir tanesiydi. Sinemamızın gelmekte olan değişimini de ortaya koyan filmlerden bir tanesiydi. 1985 yapımı Züğürt Ağa filminin yönetmeni Nesli Çölgeçen. Ancak senaryosunda ise Yavuz Turgul var. Ve tabii başrolünde Şener Şen ve Erdal Özyağcılar, Füsun Demirer gibi önemli oyuncuların da yer aldığı bir film. Bu arada filmin orijinal müziklerinin bestecisi de Atilla Özdemiroğlu. Fakat bu arada yayına hazırlarken tabii özellikle de Züğürt Ağa'dan bahsettiğim zaman bir kişiden de bahsetmemiz gerekiyor. Kahya rolünde Can kolu kısa. Ancak geçtiğimiz günlerde kendisini kaybettik. Uzun zamandan beri rahatsızlığı vardı ve Can kolu kısayı da geçtiğimiz günlerde kaybettik. Bu bölümde aslında bir şekilde Can kolu kısayı da hatırlamış oluyoruz. Züğürt Ağa'yı programımızda ele alarak kendisine, sevenlerine de başsağlığı diliyorum ben. Özellikle Kahya rolünde Türk sinemasında imza attığını söyleyebilirim. Tabii kendisi çok değerli bir tiyatro oyuncusu, bir sanatçımız. Fakat Züğürt Ağa filminde Şener Şen'le çok iyi bir ikili oluşturduklarını söylemem gerekiyor. Oradan da özellikle kendisiyle ilk Züğürt Ağa filminde tanıştığımı söylersem yanlış söylemem. Evet, Züğürt Ağa filmi çok ilginç bir yapım. Bence Eşkıya filmi öncesinde Türk sinemasını şekillendiren ve hatta değiştiren filmlerden bir tanesi. Yani artık yavaş yavaş Eşkıya ile birlikte yeni Türk sineması geliyor. Onun sesini duyduğumuz bir dönem ve tabii karşımıza böyle bir yapım çıkıyor. Züğürt Ağa. Züğürt Ağa'yı ben sinemada izleme şansına erişemedim. Ancak video kasette izlemiştim. Hatta bir dönem neredeyse iki haftada bir kiralıyorduk Züğürt Ağa'yı. Herhalde küçükken filmi ben 7-8 kere izledim diye düşünüyorum ben. Daha sonra tabii televizyon dönemi başladığı zaman Züğürt Ağa'yı defalarca izledik. Züğürt Ağa neden önemli? Aslında ilk önce ona değinmemiz gerekiyor. Evet, tabii Züğürt Ağa'yı ilk izlediğim dönemlerde işte film kuraklık yaşayan bir köy var ve orada köylüler ağanın ürünlerini çalıp satmaya başlıyorlar. Ve daha sonra işte filmin başında ağayı görüyoruz. Züğürt Ağa olarak geçiyor tabii ki. Şener Şen'in canlandırdığı karakter. Orada ağa işte seçimler oluyor fakat ona oy çıkmıyor. Bu arada işte bütün bu ürünler çalınıp satılmaya başlayınca da bir noktada artık Züğürt Ağa da dayanamıyor. Ve en sonunda köyü satıyor ve İstanbul'a göçüyor. Fakat şehir hayatına da ayak uyduramıyor. O yüzden de elinde avucunda ne varsa yiyip tüketiyor. Hatta karısı da onu terk ediyor. En sonunda işte onun yanında olan, onlara yardım eden işte Kiraz'la birlikte baş başa kalıyorlar filmde. Bu açıdan baktığımız zaman aslında bir köyden kente göçle ilgili de çok önemli yapımlardan bir tanesi. O dönemlerde özellikle 85 yılında darbeden sonraki dönemde de göçün artık iyice artmaya başladığı bir dönemde çekildiği için o döneme tanıklık da ediyor. Filme bugün baktığımız zaman işte Etiler bölgesinin özellikle Levent'in ne kadar çok değiştiğini de görebiliyoruz filmde. Ve arabayı alıp domates diye bağırdığı sahneler, diğer bütün o işte bir sürü iş kurmaya çalışması, haraptar marketi kurması ve bunların hepsinin batıyor olması, bir ağ olarak aslında ticareti beceremememesi, bunların hepsi aslında bir dönem olayın ne kadar ilginç olduğunu da gösteriyordu. Tabii bir taraftan da feodalizmle ilgili de çok net bir eleştiri sunuyordu film. Fakat filmle ilgili tabii bilgiler yani yaşımız ilerledikçe farklı bilgilere ulaşmaya başladık. Aslında bir dönem olayın ne kadar ilginç olduğunu da gösteriyordu. Tabii bir taraftan da feodalizmle ilgili çok net bir eleştiri sunuyordu film. Fakat filmle ilgili tabii bilgiler yani yaşımız ilerledikçe farklı bilgilere ulaşmaya başladıkça değişmeye başlamıştı. Benim

0: tanıdığını ben bilmiyordum. Bu herhalde ilginç oldu. İsterseniz hep beraber TRT'nin bu haberini bir dinleyelim, hatırlayalım. Böyle bir 2 dakikalık bir kesit size sunacağım. Aralardan da böyle özellikle TRT'nin arşivinde hazırladığı bu haberde Züğürt Ağa filminden de birkaç tane repliğe de yer vermişler. O zaman isterseniz bir önce dinleyelim, sonra bu konuya Yeşilçam Arkeolojisi'ne devam edeceğiz.
1: Rahmet yok, ekin yok, banka kredi vermiyor.
2: Ya vaha be, ne diye bu rezilliği çeken be? Sat sav, gel benim gibi şehre. Yağmur yağmaz dert, ekin çürür dert, hayvan hastalanır dert.
3: Bundan tam 7 ay önce satışa çıkartılan köye henüz bir alıcı çıkmadı sevgili seyirciler. Evet, yanlış duymadınız. 31 Mart 1978 tarihinde bir İstanbul gazetesine şöyle bir ilan verilmişti. Satılık müstakil köy. Urfa'ya 25 kilometre yakınlıkta 2650 dönüm arazili, 15 bin dönüm meralı, müstakil tapulu, Payamlı nahiyesi Yukarı Çaykuyu muhtarlığına bağlı Haraptar Köyü satılıktır. Şu anda yanımızda köyün sahibi Hacı Halil Öncel bulunuyor. Efendim, köyü neden satmak istediniz?
4: Efendim, satmağı ki ben 70 yaşında bir adamım. Bu Arapların da tadı yok. Bunları takılı ekeyim, kaldırayım, indireyim. İki motoru çürüttüm bu köyden. Çürüttükten sonra bu takılı yarısını onar yeğiler. Davarı bırakırlar, öküzü bırakırlar. 200 beygirleri vardır. Beygirleri bırakırlar takıla. Ben de mecbur olurum ki bunların elinde ben köyümü satarım.
5: Ya duymuşam köyü satıysan ha?
1: He.
5: Sattın mı yoksa?
1: Yok.
5: Köye alıcı vardır. Ver elini. Parayı söyle bakalım.
1: Ya ben şimdi ne diyeyim?
5: Ya de bir şey de.
3: Allah. Peki bu köy size aileden mi kaldı yoksa satın mı aldınız?
4: Satın aldık.
3: Kaç liraya aldınız?
4: O vakit 945'te 15 bin liraya aldık. O vakit hisseli aldık. Ben de 2,5 kevimiz vardır. Damım da vardır öbür kevlerde. Ben kalktım onlara hepsi kardeşlere bıraktım. Bir bin rızayı taksim ettik. Bura bir'e düştü. Ben de buraya geldim.
3: Şimdi köyü satmak istediğinizi ilanla belirttiniz. Kaç lira istiyorsunuz?
4: 7 milyon istiyorum. Hükümet alırsa ben 6 milyona hükümete verebilirim.
3: Bugüne dek hiç köyü satın almak isteyen çıktı mı acaba?
4: Çıktı. İki müşteri çıktı. Onlar da gelmediler.
3: Gördüğüm kadarıyla arazi oldukça taşlı. Evet. Bire kaç veriyor efendim?
4: Bire 12, 13, 15 verir.
3: Sürekli yağmur yağsa siz buradan yılda ne kadar buğday kaldırırsınız?
4: 200 ton, 250 tonu kaldırıyor.
1: Eskiden rahmetli dedem anlatırdı. Buralar bambaşkaymış. Bir yeşil ki bildiğin gibi de çok cömertmişsin. Hayvanlar yemekten çatlarmış.
3: Köyü sattığınız takdirde ne iş yapmayı düşünüyorsunuz? Yani satarsanız?
4: Bir yerde bir arazi alırım. Giderim ki gene sürürüm. Zaten başka bu kardan başka bir şey yapamıyoruz. 34 nüfusluk. Bir kazancımız yok. Ben bu yaşa kadar ben kevliyim. Çiftçiyim ben.
6: Domates! Haydi domates!
7: Domatesçi!
3: Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük ağalar olduğu ve köylerin büyük bölümünün topraklarında olmadığı söyleniyor. Siz ne dersiniz?
4: Efendim, bu mühitte öyle toprak sahibi yoktur. Herkes kendini idare eder. Ya çok olursa bir adamın bir kevi olur. Onun çoluk çocuğu da vardır burada. Herkes çoluk çocuğu sahibidir. Eğer taksim eder de o da aynı bir taksimat olur gibi olur ki.
3: O da bir reform olur.
4: O da bir reform olur zaten. Kendi reform edeyim. Eğer çoluk çocuğuna tamamıyla verirse. Bu mühitte yoktur. Eğer başka mühitte varsa ben bilmiyorum.
0: Aslında çok ilginç olan şu, 1985 yılında Züğürt Ağa patladıktan sonra uzun süre bu haberle ilgili hiçbir şey görmemiştik televizyonlarda ya da gazetelerde. Züğürt Ağa filmiyle ilgili pek çok haber yayınlandı. Ancak hiçbir zaman için bu haberler ortaya çıkmadı. Ta ki TRT arşivlerinden bu haber gündeme gelene kadar. Yani aslında televizyonda da yayınlanmış bir habermiş. Fakat biz tabii Haraptar Köyü'yle çoğumuz Şener Şen'in başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmiyle karşılaştık. Tabii burada ilginç de bir hikaye var. Aslında filmin çekimleri Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü'nde yapılmış. Ve bu köye Haraptar Köyü denilmiş. Gerçek bir haberden alındığında gördüğümüze göre aslında Haraptar Köyü gerçekten satılmış olmalı film çekildiği zaman. Çünkü 1985 yılında çekiliyor. Haberde 70'lerin ortalarında ya da sonlarına doğru oluyor olması gerekiyor. Bu nedenle gerçek bir hikayeden çıkmış ve günümüze kadar da gelmiş. Özellikle son 10 yıldan beridir de bu haber

0: daha doğrusu TRT'nin bu videosu aslında yayınlanıyor. Benim için ilginç olan noktalardan bir tanesi ise o bölgedeki kuraklık. Tabii bugün baktığımız zaman Sultantepe Köyü bambaşka. Yani filmin çekildiği yerde şu anda ziyaretler yapılıyor. Fakat yemyeşil bir yer. Tabii GAP projesinin de sonuna geldiğimiz için artık o bölge tekrar değişti. Filmin içinde de söylendiği bir aralar buralar yemyeşilmiş, çok bereketliymiş denen günlere tekrar geri dönüldü. Dicle ve Fırat nehirlerinin oluşturduğu bu inanılmaz bereketli topraklar tekrardan eski günlerine döndüler. Günümüzde de aslında Türkiye'nin çok önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle son 6-7 yıldan beridir bölgedeki tarımın çok çok geliştiği ve ilerlediğini söylemeden geçemeyeceğim. Ama tabii film bize çok daha farklı bir gerçeği anlatıyor. Neyi anlatıyor? İşte kuraklık oluyor. Ve tabii aslında bu kuraklık bir şekilde sadece doğayı ve insanları etkilemiyor. Aslında bir sistemin de çöküşünü ortaya koyuyor. Feodalizm, özellikle bölgedeki feodalizm, yani toprak sahipleri bu kuraklıktan dolayı parasız kalmaya başlıyorlar. Ellerinde avuçlarında ne varsa onları satmaya başlıyorlar. Aslında o çok daha yanlış şekilde gelişmiş, belki binlerce yıldan beri olan bölgede olan bir sistemin de çöküşünü de bize gösteriyor. Bu açıdan baktığımız zaman aslında hani çevrenin etkisi Yeşilçam'da farklı şekilde incelenmiş olarak söyleyebiliriz. Feodalizmin anlatıldığı ve feodalizmden dolayı köyden kente göçün altının çizildiği filmler tabii çok fazla. Ama bunlardan bir tanesi mesela Züğürt Ağa dediğimiz zaman aklıma gelen filmlerden bir tanesidir. Kibar Feyzo. Yine tabii orada da yine Kemal Sunal'ın muhteşem oyunculuğu var. Yine A figür olarak karşımıza çıkan bir Şener Şen var. Fakat Şener Şen'in orada ortaya koymuş olduğu A figürüyle tabii Züğürt Ağa'daki A figürü birbirinin aslında tam karşıtı iki tane tipleme. İlginç, bazen bazı araştırmacılar işte Kibar Feyzo, onun devamı Züğürt Ağa olarak da ele alırlar mesela, ilginç bir şekilde birleştirerek, kendi içinde bir evren oluşturarak. Ama tabii böyle bir şey yok. Ama sizler de Yeşilçam filmlerini seviyorsanız aslında kafanızda böyle bir ilginç hikayede oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi Harapter Köyü karşımıza yıllar önce çıkmış ve orada bambaşka bir dönüşümün simgesi haline gelmiş. İlanla satılmış bir köy. Orada da feodalizmle ilgili soru sorulduğu zaman köyün sahibi çok farklı bir şekilde cevaplıyor. Televizyon karşısında olduğu için herhalde. Fakat filmde tabii karşımıza çıkan bambaşka bir değişim ve dönüşüm ve köyden kente göçün oluşturduğu durumlar. Yeşilçam ve çevre bilinci dediğimiz zaman işte karşımıza çıkan çok önemli filmlerden bir tanesi Züğürt Ağa filmi, bir dönüşümü ve dönüşümü ortaya çıkartıyor. Bu arada yine bu konudan gidersek ben önümüze özellikle Kibar Feyzo filmini de koymayı tercih ederim. Çünkü Kibar Feyzo'da da gerçekten bu sefer başlık parası ile ilgili bir konu var. Ama öteki taraftan da filmin yani arka fonunda toprak ağası sistemi ve oradaki üretim sistemi ile ilgili ve aslında yine bu doğayla insanın üretimi arasındaki ilişkiyi anlatan bir noktada olduğunu düşünüyorum. Biraz o dönemin filmlerine bu şekilde bakmak ilginç olabilir. Yani günümüzde illa o sene çekildiği ya da televizyonda gösterildiği gözle değil, bazen alternatif açılardan bakmakta da fayda var. Çünkü bu tip filmlerde değişik açılardan baktığımız zaman çok farklı detaylara da rastlayabiliyoruz. Sistemsel olarak da çok fazla Kemal Sunal ve Şener Şen filminde bunu gözlemlediğimi söyleyebilirim. İkili olarak işte bir ağa ya da maraba olarak ilginç ve komik bir performans ortaya koymuş olabilirler belki, ama alt metine baktığımız zaman ya da belki alt metin olarak bile yazılmamış ama arkasında geçen hikaye ya da aslında olan ya da komediye vurulmuş olan hikaye çok daha farklı bir gerçeği de gösteriyor bize. Ve bu gerçeklerden önemlisi de özellikle ülkemizdeki İç Anadolu'da ve Orta Anadolu'daki kuraklık gerçeği ve Yeşilçam aslında bu konuyu ilginç şekilde ele almış ve önümüze de bu günümüzde belge olarak çıkıyor diye düşünüyorum ben.
1: Ne konuşacaksan söyle.
2: Vallahi nasıl söyleyeyim ağam, bilmiyorum ki.
1: De söyle söyle.
2: Ağam biliyorum, durum hiç iyi değildir.
1: Öyledir ama esaslı düşünceler vardır bende. Gene ticaret yapacağız.
2: Ağam, köye anama ne zamandır para yollayamadım. Haber geldi, hastaymış.
3: Ne yapayım bunları ağam?
1: Sat. Hepsi kıymetlidir. Epey para eder. Anana yolla.
3: Ağam, hiç olur mu?
1: Al diyem lan.
3: Alamam ağam. Öldür beni ama al deme.
1: Müsallim efendi. Seni sevdiğim için yapmayayım bunu. Ben bir ağayım. Kimseye borçlu kalamam. Başım eğik gezemem. En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Seni azat etmişim. Gidebilirsin.
3: Sen beni öldürmek mi istiyorsun?
1: Lan oğlum lafımı dinle. Burada ağalık bitmiştir. Köylünün bana nasıl baktığını bilmiyor musun sanırsın? Ama ben gene bir ağayım. Sen hamallık yaparsın, ekmeğini taştan çıkarırsın. Ama ben yapamam. Sana yazık olmasın. Git kurtar kendini.
0: Bu arada ilginç bir filme de yer vermek istiyorum ben aslında. Hani Yeşilçam'dan ve çevre bilincinden bahsettiğimiz zaman. Baraj filmi 1977 yılı yapımı, Orhan Aksoy'un yönetmenliğini yaptı ve Tarık Akan, Türkan Şoray ve Nasır Melih'in başrollerini paylaştıkları Baraj filmi çok ilginç bir yapım bence. Çünkü filme baktığınız zaman bir ilginç bir aşk hikayesi var aslında, ilginç bir etkileme hikayesi var. Ben biraz Selvi Boylum Al Yazmalı'ndaki dengenin olduğunu filmde düşünüyorum. İşte filmde Kadir İnanır yerine Tarık Akan var. Öteki tarafta da Ahmet Mekin yerine Nasır Melih'in olduğunu söyleyebiliriz. Yani emek açısından, ilişki açısından ilginç bir hikayesi var aslında Baraj filminin. Baktığınız zaman 3 kişi arasındaki aşk üçgeni gibi derken aslında bir toplumsal eleştiri var. Fakat filmin geçtiği yer çok ilginç. Çünkü bir baraj şantiyesi. 1977 yılında çekilen bir film. Filmin geçtiği Oymapınar Barajı, Manavgat'ta da bazı sahneler çekilmiş ve o bölgede değişimlerin başladığı, özellikle işte 70'ler, 80'lerin başlarına kadar sürecek olan bir süreçte o bölgedeki hani bu baraj inşaatları ve buralarda geçen bazı işçi sorunları ile ilgili ya da onların yaşamları ile ilgili konuların da geçtiği, fakat çevrenin değişimi, çevrenin nasıl değişebileceği, topluma nasıl etki edebileceği ya da o dönemde zaten işçileri nasıl etki ettiğini çok güzel gösteren filmlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve bence bazı sahneler, yani filmin çekildiği özellikle Manavgat çevresinde, Antalya çevresinde filmin çekildiği bazı noktalarda hala günümüzde belge olarak kullanabileceğimizi düşündüğüm sahnelere sahip bir film Baraj. Ve bu açıdan baktığımız zaman hani çevre bilinciyle ilgili araştırma yapıyorsanız eğer ya da Yeşilçam'da özellikle kuraklık ya da barajlar ya da baraj inşaatları ile ilgili inceleme yapıyorsanız bence bu filmi de bir ele almak gerekiyor. Çoğu insan genelde bu aşk hikayesi, ki çok ilginç bir konusu var aslında filmin, bu aşk hikayesinden dolayı filmin bu fondaki gelişen gerçekleri ve sosyoekonomik durumu bazen göz ardı ettiğini düşünüyorum ben, ama ilginç bir filmdir bu. Gerçekten konumuz böyle olduğu zaman da ben 1977 yılı yapımı Baraj filminde sizlere özellikle tavsiye ederim değerli takipçilerimiz. Evet değerli Apaçak Radyo takipçileri, değerli Yeşilçam Arkeolojisi takipçileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bildiğiniz gibi özellikle yaz döneminde Yeşilçam ve çevre konulu bazı programlar sizler için derledim. Elimden geldiğince de bir liste çıkartmaya çalıştım. Özellikle ülkemizde çekilen çevreyle ilgili, doğa sorunlarıyla ilgili, kısmen de olsa filmin içerisinde bahsedilen kısımlarda, ufacık bir kısım dahi olsa, pek çok filmin bir şekilde çevremizle ilgili durumlara ayna tuttuğunu göstermek amacıyla bu derlemeleri yaptım. Elimden geldiğince bir liste hazırlamaya çalışacağım ve Apaçık Radyo'nun blogunda da bu listeyi yayınlayacağım sizlere. Ama bu 3 bölümlük serimizin de sonuna gelmiş olduk. İlk başta Kadir İnanır'ı da andığımız 3 filmle başladığımız, daha sonra Su filmiyle devam ettiğimiz bu seride, bu haftaki programda da Züğürt Ağa, Baraj filmlerinden bahsettim. Biraz Kibar Feyzo'dan da bahsetmiş olduk. Listeyi merak ediyorsanız böyle 20 film kadarlık bir liste oluşturmayı, derlemeyi düşünüyorum ben. O da umarım yakın zamanda sitede yer alacak. Evet, bu haftalık da bu kadar diyorum sevgili dinleyiciler. Sizler için bir film müziği seçtim. Fakat bugün seçtiğim film müziği Cahit Berkay'dan gelecek. Cahit Berkay'ın Deprem filminden. Aslında Deprem filmini de bu listelere eklemeyi düşünüyordum. Fakat konu olarak hani deprem kendisi bir doğal afet olduğu için başka bir başlık altında ele almak gerektiğini düşünüyorum. Deprem film müziğini filmden alarak temizledim. Umarım bu temizlediğim kaydı sizler de beğenirsiniz. Yani plak kaydından değil, filmde yer alan kaydından sizler için çalacağım. Umarım hoşunuza gider. En temiz ve en net kayıt. Daha sonra Cahit Berkay'ın yaptığı kayıtlardan daha çok bu kaydı beğeniyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Önümüzdeki hafta yeniden yeni bir konuda görüşmek üzere. Efendim Yeşilçam Arkeolojisi'nden sizlere bu seferlikte bu kadar diyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güzin Ertüzün'e teşekkür ederiz.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da La Turca programına hoş geldiniz saygıdeğer dinleyenler. Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz alaturka2026@gmail.com, Twitter ve Instagram'da alaturka2001 hesapları, Facebook'ta alaturka grubunu kullanabilirsiniz. Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederek başlıyoruz programımıza saygıdeğer dinleyenler. Bugün 14 Kasım 2024 tarihine gideceğiz ve Christopher Russell yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın kayıtlarına yer vereceğiz. Ali Kamruz'un Bursa Filarmoni Derneği adına yaptığı kayıtlar olacak bunlar. İlk olarak programımıza kadın besteci Jessie Montgomery'nin bir yapıtıyla başlıyoruz. Yaylı orkestra için yazılmış tek bölümlü eserin adı Yıldız Çarpışmaları. Hızla değişen müzikal renklerin imgeleriyle bir oyun niteliğini taşıyan bu eser, patlayıcı jestler, çok boyutlu bir ses manzarası yaratma çabası barındırır, nazik ve geçici melodilerle yan yana getirilir. Bir yıldız patlamasının yaygın tanımı olan bir galakside, galaksinin yapısını önemli ölçüde değiştirecek kadar yüksek bir hızda çok sayıda yeni yıldızın hızla oluşmasını eser bir tür betimleme ile sunar. Çeşitli ülkelerde seslendirilen bu yapıtı bizde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın 14 Kasım 2024 tarihinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda gerçekleştirdiği konserden dinleyelim. Apaçık Radyo'da La Turca programında.

Russell yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 14 Kasım 2004 tarihli konserinde Jesse Montgomery'nin Yıldız Çarpışmaları, Yıldız Patlamaları adlı eserini seslendirdi. Aynı konserden bu kez George Frederick Handel'ın Arp Konçertosunu getireceğiz radyolarınıza. Handel'ın Sivol Majör Ton'da tasarladığı eser aslında Alexander'ın Ziyafeti, yani İskender'in Ziyafeti adlı oratoryonun arasında seslendirilmek üzere tasarlanmış. Rus kökenli İsviçre vatandaşı besteci Alexander Baldacheva'nın yorumuyla getireceğiz radyolarınıza. İlk bölüm Andante Allegro, ikinci bölüm Larghetto ve üçüncü bölüm Allegro Moderato Tempolu. Sanatçıya Christopher Russell yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. 14 Kasım 2004 tarihli konserde biz de Ali Kamlus tarafından Bursa Filarmoni Derneği adına yapılmış olan kayıttan dinleyeceğiz.

Harp sanatçısı Alexander Baldacheyev'in solistliğinde Christopher Russell yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası George Frideric Handel'ın Arp Konçertosunu seslendirdi. Bu kayıt 14 Kasım 2004 tarihli bir konser kaydıydı. Aynı konserden son olarak Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın re majör tonda yazdığı Opus 36 2 numaralı senfoniyi dinleyelim. Linçowski Prensi Karl Aloya'ya ithaf edilen yapıt 4 bölümden oluşuyor. İlk bölüm Adagio Molto Allegro con Brio. İkinci bölüm Larghetto tempolu. Scherzo formundaki üçüncü bölüm Allegro Trio. Ve son bölüm Allegro Molto tempolu. Christopher Russell yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı dinliyoruz.

0: Russell yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 14 Kasım 2024 tarihli konserde Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 2 numaralı senfonisini yorumladı. Böylelikle Ala Turka'nın sonuna geldik. Bizlere ulaşmak isterseniz alaturka2026@gmail.com adresini, X ve Instagram'da Ala Turka 2001 hesaplarını, Facebook'ta Ala Turka grubunu kullanabilirsiniz. Destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine, dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Ala Turka'da bir araya gelinceye dek hoşça kalın, esen kalın, müzikle ve sevgiyle kalın değerli dinleyenler.
1: Alla Turka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seçil Altınışık'a teşekkür ederiz.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertürk, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
3: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Seçil Altınışık'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Teyit'in eş kurucusu, gazeteci, araştırmacı ve medya girişimcisi Gülün Çavuş. Gülün Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
4: Hoş buldum, merhaba.
3: Evet, Aziz Şasa, Elvan, Muzaffer, Nazan, Tuğçe, sizler de programa hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
6: Hoş bulduk.
7: Hoş bulduk.
3: Merhaba. Bugün programda Gülün Hanım'la birlikte afet durumlarında bilgiyle kurduğumuz ilişkiyi, bilgi ve güven konusunu, dezenformasyonu, platformların afet dönemlerindeki rollerini ve yeni gelişen teknolojilerin potansiyelleri üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz. Gülün Çavuş'u kısaca tanıtmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Tezinde yerel yönetimlerin sosyal medyayı katılımcı iletişim aracı olarak nasıl kullandığını inceledi. Teyit'in strateji sorumlusu olarak görev aldı. Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı'nın eski yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Ulusal Komitesi'nde yer alıyor. Bilgi ekosisteminin daha sağlıklı ve toplumsal fayda odaklı bir yapıya kavuşması için içerik üretimi, eğitim ve stratejik çalışmalar yürütüyor. Kurucusu olduğu Yapay Gündem ile yapay zekanın toplumsal etkileri konusunda hem Türkçe bilgi üretimini desteklemekte hem de yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımı konusunda eğitimler tasarlamaktadır. Evet, bugün biraz bilgiyi konuşacağız. Özellikle de afet dönemlerinde bilgiye ne oluyor, ne bitiyor, bunlar üzerinde duracağız. Gülün Hanım, tekrar hoş geldiniz. Ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Bu kriz anlarında, afetlerin ilk saatlerinde panik ve belirsizlik hakimken insanların her türlü bilgiyi paylaşma eğilimi bize neyi gösteriyor? Bu konuda siz tecrübeli bir medya iletişimcisi olarak nasıl değerlendirmeler yaparsınız ve tabii bir de hayatımıza son derece önemli bir kurumu, Teyit'i dahil ettiniz ve başımız sıkıştığında herhangi bir bilgiyi de doğrulatmak istediğimiz zaman hemen Teyit'e başvuruyoruz. Bu özellikle afetlerin ilk günlerinde karşılaştığımız bilgiyle ilgili sorunları nasıl değerlendirirsiniz? Söz sizde, buyurun.
4: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani sizin bahsettiğiniz gibi, başladığınız gibi afet yaşanıyor ama bu başladığında bir fiziksel sonucu varmış gibi düşünüyoruz sadece. Ama burada bozulan sadece bir işte fiziksel altyapı bozulmuyor. Aslında biz bunu bir bilgi altyapısı sarsılması ya da bozulması olarak da tarif edebiliriz. Yani normal zamanda bizim bilgiyle kurduğumuz ilişki şöyle değil mi? Bir şeyi öğrenmek istediğimizde ya da sadece merak ettiğimiz için ya da bazen ihtiyaç duymadığımız halde yeni teknolojiler karşımıza çıkardığımız için bir bilgi tüketiyoruz. Ve bazen çoğunlukla da farkında olmuyoruz tükettiğimiz bilginin. Ama afet anında şöyle bir şey oluyor. Yani devreye bir hayat yaşamak dediğimiz şey girebiliyor. Hayatta kalmaya dair belirli güdülerimiz devreye girebiliyor. Ve orada bir sürü bir koordinasyon sorunu da beraberinde geliyor. Çünkü bu sefer bilgi sizin sadece tükettiğiniz bir şey değil, beraberinde bir aksiyon almanız gereken bir duruma dönüşüyor. O yüzden de daha hayati bir hal alıyor. Yani normal bir zamanda bizim bilgiyle kurduğumuz ilişkiyle, afet dönemlerinde bilgiyle kurduğumuz ilişki kesinlikle bambaşka bir boyuta evriliyor. O yüzden hani o bilginin bize nasıl ulaştığı bir mesele, nereden ulaştığı bir mesele oluyor. Ya da bilginin ulaşılıp ulaşamadığımızda bir mesele oluyor. Yani bazen sadece sorun yanlış bilgi olmayabiliyor. Hani dezenformasyon bir sorun oluyor elbette. Ama yanlış bilgi değil. Bazen bilginin olmayışı da bir sorun haline geliyor. Yani o bilgi eksikliği, o bilgiye erişememede, o bilginin bağlam kaybına uğraması da. Ve bununla beraber tabii ki bizim aklımıza gelebilecek en önemli mesele de güven. Güven meselesi. Kurumlardan bu aldığımız bilgilere ne kadar güveniyoruz? Burada işte o devreye bilginin kaynağı gibi bir sorun aslında başka bir şekilde sorun karşımıza çıkmaya başlıyor. O yüzden de biraz böyle şöyle düşünmek gerekiyor afet dönemlerini. Biz eğer bir afet dönemine kadar bilgiyle kurduğumuz ilişki, bilgi kaynaklarına ilişkin yeterli onları tüketme kapasitesine sahip miyiz, değil miyiz? Acaba güvenilir kaynaklar nerelerdir, ne değildir gibi. Eğer çok temel bazı sorunları ve tartışmaları yapamamışsak ne yazık ki afet döneminde bu tamamlayamadığımız eksikliklerimiz çok ciddi hayati sorunlara ve krizlere dönüşebiliyor. Yani bir afet kriziyle uğraşırken bir yandan da bir bilgi kriziyle uğraşmak durumunda kalabiliyoruz. Belki böyle özetleyebilirim.
3: Evet, aslında özellikle afetler döneminde bilgi paylaşımını doğru bir şekilde gerçekleştiren ülkelere baktığımızda bunların ciddi ilkeleri olduğunu görüyoruz. Ve bu ilkelere başta medya olmak üzere bütün afetle ilgili yetkililer, yöneticiler beş aşağı beş yukarı uyuyorlar. Bu programa başlamadan önce kendi aramızda sohbet ederken Japonya'dan bahsetmiştik ve Muzaffer Japonların herhangi bir afet söz konusu olduğunda ciddi raporlar çıkmadan pek fazla konuşmak istemediklerini belirtmişti. Gerçekten öyle ve bunun Türkiye'de baktığımız zaman medyanın rolü konusunda neler söyleyebilirsiniz?
4: Ya medyanın rolünden önce dediğiniz şey çok önemli. Mesela kurumların bir prensibinin olması gerekiyor. Yani özellikle kriz zamanlarında bizim yani insanların doğal olarak en fazla işte doğru bilgi alabileceğine inandığı yerler, değil mi? Resmi kurumlar, işte kuruluşlar. Şimdi burada şöyle bir şey dönüşüyor. Bence Türkiye'deki diğer büyük sorun, hani medyaya gelmeden önce büyük bir sorun, kurumların özellikle aldığı pozisyon. Ya bence şunun netleşmediği pek çok krizi yaşadık biz. Afet iletişimi kısmında özellikle. Biraz böyle kurumlar güçlü görünmek için her şeyi biliyoruz görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Ama tek başına bu görüntüyü veriyor olmamız güven verebildiğimiz anlamına gelmiyor. Mesela Japonya örneğinde dediğiniz gibi neden bütün araştırmalar yapılmadan resmi bir açıklama yapılmıyor? Çünkü bunun belirli bir etik sorumluluğu var ya da işte bunun bilgiyi paylaşmaya dair bir standartlar var. O yüzden de kurumların en başta şunu bence çok net çizebiliyor olması gerekir. Bildiklerimiz neler? Henüz doğrulayabildiklerimiz neler? Bir sonraki bilgiyi bize ne zaman verebilirler? Ya da neye dair bilgi verebilirler ya da vermeyebilirler? Buna dair bilgileri biz hangi kaynaklardan bulabiliriz, araştırabiliriz? Aslında kurumların en başta bize bunu sağlayabilmesi lazım. Biraz böyle o güvenle de bağlantılı olduğu için orada zaten çok kurumlara dair bir güvensizlik yaşarken üstüne her şeyi bildiğini göstermeye çalışan bir kurumun yanılması sürekli o afet dönemindeki aslında bizim bilgi açlığımızı, bilgiye dair olan güvenimizi giderek düşürüyor. Medya tarafına baktığımızda da yine aynı şey. Yani ne yazık ki bizim de afet dönemlerinde de medyaya dair, yani genel olarak bence şu an tabii ki Türkiye'deki medyanın içerisinde bulunduğu koşullar çok yani çok tartışmalı. Tabii ki dünyada da öyle. Yani işte sosyal medya ile birlikte gelen başka bir dinamik var. Hız meselesi çok önemli. İşte yeni bir finansal model var karşımızda. İşte reklam gelirlerinin sürekli o hıza ve internetin akışına, dijitale bağımlı olması. Burada bir sürü dinamiği de değiştirdi. Bu ne yazık ki afet dönemlerinde tabii ki çok daha hızlanıyor. Haberi, bilgiyi insanlar çok daha kolektif bir şekilde almaya çalıştıkları için en önce veren olmak adına medya bence bir sürü etik değerlerden taviz veriyor. O yüzden de bu büyük kurumlardan, bu büyük kurumların, büyük medya kuruluşlarının eliyle de çok fazla dezenformasyon yayılabiliyor. Yani o belki kötü niyetle yapılmıyor ama belirli etik standartların aşındırılması, o kontrol mekanizmalarının ortadan kalkması, kaynaklarla kurulan ilişkilerin zayıflaması ki afet dönemlerinde bu çok mümkün. Bunların hepsi böyle medyayı biraz böyle ne diyelim yani başarısını ve etkisini gölgede bırakacak işler yapmalarına neden oluyor. Bunun yani tabii ki çok farklı nedenleri var. Ama bizler için tabii burada çok net gazetecilik adına etik standartlar ve ayrımlar olması gerekiyor. Biraz da bir teknik kapasiteler de var. Şimdi hele de yapay zekayı düşününce afet dönemlerinde artık böyle yapay zeka ile üretilen ya da işte deforme edilebilen ya da başka bir yerden olan görüntülerin farklı biçimlerde paylaşıldığı gibi şeylerle de karşılaşıyoruz. Tabii ki sıradan kullanıcılar olarak bizler her zaman bunları ayırt edebilme, bunları bilebilme şansına sahip değiliz. Bu yetkinliğe sahip olmak zorunda değiliz ama medya kuruluşları en azından bu görselleri paylaşırken ya da bu içerikleri üretirken burada bir sorumlulukları olduklarını hatırlamaları lazım. O yüzden internette gördükleri her bir bilgi ya da kaynak doğru olmayabiliyor. Bir de böyle bir sorunla uğraşıyoruz. Yani işin bir de teknik kapasite, yetenek gibi bir kısmı da var. O yüzden biraz evet çok farklı aşamalardan bakmak gerekiyor. Ama genellikle Türkiye'de de medyanın bence en büyük sorunu genel etik standartlarına ve o kurallarına, değerlerine pek de fazla uymuyor olması denebilir. Ve tabii ki o bilgi akışı kanallarının da ne yazık ki kesilmesi de afet süreçlerinde sıkça karşılaştığımız bir şey.
3: Evet, Nazan'ın bir sorusu var.
6: Evet, şimdi aslında baktığımız zaman sanıyorum afet dönemleri özellikle afetin ilk dönemleri, kriz döneminde bir taraftan çok sayıda bilgi, veri var, bir taraftan da ihtiyacımız olan bilgi yok. Şimdi üçlü sac ayağı olarak baktığımızda yani hem kişilerin, bireylerin bilgi ihtiyacı ve bilgiyi yaymaları, hem kamu kurumlarının bilgi ihtiyacı ve bilgiyi sunmaları, hem de medyanın bilgiyi elde etmesi ve paylaşım olarak değerlendirdiğimizde sadece afet yönetiminde, afet anında değil ama afet öncesi dönemde de bilgi kaynağı olma konusunda yani doğru bilgiyi üretme, paylaşma, kullanma konusunda kamu kurumları ve medya ilişkisini nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü medyanın da bir sorumluluğu var sadece afet anında değil. Yani haber konusu teşkil edecek, tabii ki afetin içinde bir sürü olay haber konusu teşkil ediyor ama bu bilgi konusunda afet öncesi dönemde kamu ve medya ilişkisini, kamu kurumları ve medya ilişkisini nasıl açıklayabiliriz? Burada sorunlar neler?
4: Bu afet öncesini aslında artık kurumlar yani işte WHO gibi, IFRC gibi kurumlar artık aslında afet öncesi iletişim çalışmalarını ya da bilgi çalışmalarını çok daha merkeze koyuyorlar. Çok daha önemli görüyorlar. Yani sizin dediğiniz gibi bir de bu işin afet öncesinde ne yapılması gerektiği gibi bir yaklaşım var. Çünkü belli ki kriz anında bunların hepsiyle baş edebilme kapasitemiz yok. Yani ne devletlerin var, ne medyanın var, ne işte sıradan kullanıcıların var, insanların var, ne de platformların, sosyal medya platformlarının var. O yüzden böyle çok temelde buradaki yaklaşımlardan birisi şu. Bilgi ekosistemi analizi yapılmasını öneriyor bu kurumlar. Genel olarak işte hangi topluluğa, hangi dili kullandığını, hangi kanalları takip ettiğini, kimlere güvendiğini ya da hangi yanlış anlatıların tekrar tekrar bu topluluklarda bir karşılık bulduğunu, çevrim dışı bilgi akışının nasıl devam ettiğini, ne kadar güçlü olduğunu, hani çevrim dışı da biz bu kitlelere ulaşabiliyor muyuz? Bunların araştırılmasını yapılması gerekliliği gibi böyle bir aslında daha bütünlüklü bir sistem çalışması öneriliyor. Ve genel olarak da yani hangi kanallar ve hangi kaynaklarda boşluklar yaşıyoruz? Bunların tespiti en başa yazılıyor. Yani biz bir kriz anında, bu krizin hangisi olduğuna göre de değişir. En büyük sorunu hangi kaynaktan ne tür bir bilgiyi alma konusunda yaşıyoruz gibi bir tespitin yapılmasıyla başlanması bile kriz anında bir sürü sorunun çözülebileceği yolunda bir aslında donelerde sunuyor. Yapılan araştırmalarda da bunu gösteriyor. Yani biraz şöyle bir şey öneriyorlar. Hani güvenilir bir iletici matrisi hazırlanmalı gibi bir öneri de var. Yani şunu kastediyorum. Kimlerin o topluluklarda bir karşılığı olduğunu, o toplulukları harekete geçirebileceğini ya da o topluluklar için güven inşa etmiş kişiler olduğunu, kurumlar olduğunu tespit etmek ve onları da bu afet dönemlerinde ya da öncesinde kriz iletişimini yapacak kişiler olarak belirlemek. Çünkü tek başına bir yerden, yani tek bir kaynaktan bilgiyi almaya çalışmanın kendisi, biraz önce dediğiniz gibi çok fazla bilgi varken çok yorucu. Ve o kriz anının içerisinde insanlar bununla uğraşırken pek de mümkün olmuyor. O yüzden de o bilgiyi kimin taşıdığı, hangi yollarla, hangi aracılıkla taşıdığı bir hayli önem kazanıyor. O yüzden işte bu yerel gazeteci ise yerel gazeteci. Yani illa da bir büyük medya kuruluşunun bize kriz zamanında bir şey söylemesi gerekmiyor olabilir. Belki bir yerel gazeteci, güçlendirilmiş ve bu kriz iletişimi konusunda donatılmış bir yerel gazeteci bunu yapabilir. Ya da atıyorum oradaki işte o bölgedeki bir işte meslek odasının çalışmalarını yapan kişiler ya da temsilcileri. İşte belki belediye ise belediye ya da işte ne tür topluluk liderleri varsa onlar. Biraz böyle afet öncesine hazırlanmalı diye yorumluyor pek çok kurum bunları. O yüzden hani orada şöyle belki toparlayabilirim. Yani evet biz öncelikle şunu yapalım. Hani dezenformasyon kısmında da tabii ki yine buna uyumlu olarak şöyle öneriler var. Toplumun ya da kişilerin işte afetlere göre hangi yanlış bilgilere daha açık olduğunun tespit edilmesi, bunlara ilişkin bilgilerin toparlanması, analiz edilmesi, teyitlenmesi ve onların doğru aracılarla yaygınlaştırılması gibi. Ama bu her türlü yani yanlış bilgi olmak zorunda değil ama genel olarak bizi afet zamanında ihtiyacımız olan tüm bilgileri ve bu bilgi boşluklarını nasıl dolduracağımıza ilişkin biraz hani erken uyarı sistemlerini yerleştirmek gibi bir şey karşımıza çıkıyor, tablo karşımıza çıkıyor. O yüzden hani burada medyaya da rol düşüyor, işte yerel medyaya da rol düşüyor, kurumlara düşüyor. Ama biraz böyle bunu önce anlamakla ve biraz böyle işte haritalamakla, o analizi yapmakla zamanı biraz harcamak lazım. Oraya pek kafa yorulmadığını düşünüyorum ve görüyorum. O yüzden de hani bunu hazırlık yapmadan da kriz dönemlerinde her ne yaparsak yapalım işte o bilgi fazlalığı ya da bilgi boşlukları arasında biraz perişan oluyoruz bence.
3: Elvan.
7: Ben bu konuyla ilgili olarak şeyi söyleyeyim. Yani sosyal medyanın bu kadar yoğun kullanıldığı, bilginin yanlış ya da doğru bilginin bu kadar hızlı dağıldığı bir ortamda bu mümkün olabilir mi?
4: Ya çok haklı bir soru. Evet, ne yazık ki yani bence en büyük sorunlarımızdan birisi o çok fazla bilgi akışının olduğu ortamlara biraz mahkum olmuş olmamız. Ya benim genel olarak tabii ki burada sosyal medyalara dair daha sosyal medya platformlarına dair daha radikal düşüncelerim var açıkçası. Yani bunlara keşke bağımlı olmasak, bilgileri sadece buradan tüketiyor olmasak. Ama ne yazık ki tabii ki böyle bir gerçekliğimiz var. Ama biraz böyle hani belki de tam da bu sebeple bu ön çalışmaları yapmak lazım. Hani ben işte Ankara'da yaşayan, şu mahallede yaşayan biri olarak başıma bir kriz, bir afet geldiğinde nerede kime başvuracağımı önden bilsem belki sosyal medyaya girip zaman kaybetmeyeceğim. Ya da kafamı karıştırmayacağım ya da yanlış bilgilerle yanlış hareket etmeyeceğim. O yüzden bunun aslında bir yandan da önden biliyor olsam belki de daha hazır bir hale geleceğim ve o yüzden de o sosyal medya platformlarının kaosu, işte o kendi dikkat ekonomileri ve kendi gelir elde etme motivasyonlarıyla yarattıkları kendi kaoslarına belki teslim olmayacağım. Ya evet, bu çok böyle iyimser ve böyle umutlu bir şey gibi görünüyor olabilir. Ama hani bunun örnekleri de ufak tefek de olsa var. Bence hani yani genel bir sistem incelemesi yapabilsek bence çok daha iyi ve böyle tartışmayı yapabileceğimiz en azından kaynaklarımız ve fırsatlarımız olur diye düşünüyorum. Yani en azından içgörülerimiz olur diye tahmin ediyorum.
7: Buna bağ pardon Nazan, buna bağlı olarak bir şey sormak istiyorum. Sosyal medyanın bu kadar yoğun kullanılması acaba medyanın afetlerdeki performansını olumlu veya olumsuz yönde mi etkiliyor? Bunu değerlendirmek mümkün mü? Ben sanki medyayı daha fazla baskı altında tutup olumsuz bir performans göstermesine neden oluyor gibi gözlemliyorum. Ya da o şekilde bir şeyim var, görüşüm var. Siz ne dersiniz?
4: Bir başta sesinizi çok az alamadım ama doğru anladıysam eğer sorunuzu, hani sosyal medyanın aslında afetlerde faydalı mı zararlı mı ya da medyaya faydası nedir diye. Ya ben biraz böyle iki yönlü olduğunu düşünüyorum. Ya örneğin bu 2023 depremleri sırasında pek çok kişinin bu sosyal medya araçlarını kullanarak yardım aldığı ve insanların birbirlerine ulaşabildiği bir görüntü vardı karşımızda. Ama aynı şekilde yine bu platformlar nedeniyle pek çok insanın daha zorlu koşullarda yaşamasına sebep olabilecek pek çok dezenformasyona da tanık olduk. Çok fazla manipülatif içeriğin hızlıca yayılabildiği yerler buralar. O yüzden hani yani toptan böyle burası iyidir, %100 işe yarar, kötüdür, buralara asla bakmayalım demek doğru değil. Biraz böyle hani bu platformların da kriz zamanlarında neler yaptığı da önemli. Yani işte bazı teknoloji şirketlerinin örneğin işte erken uyarı sistemleri var. Bunların hayat kurtarabileceğini görüyoruz mesela. Bu tip şeyler de tabii ki çok önemli. Genel olarak hani bu büyük teknoloji şirketlerinin, büyük platformların biraz kendilerini nasıl konumlandırdığı ve o yerele göre bu kriz dinamiklerini anlayıp anlayamadıkları. Yani biraz bence temel sorun şurada. Bu platformlar çok Amerika ve Batı odaklı, çok merkezi buralarda ve genel olarak da farklı coğrafyalarda, farklı dillerde yaşanan krizlerde çok hızlı aksiyon alamıyorlar. Yani dezenformasyonu durdurma vesaire gibi şeylerde de öyle. Genellikle de böyle çok devletin ne dediğine bakan bir tarafta kalabiliyorlar. O yüzden biraz böyle o açıdan bana negatif bir sonuç doğurduklarını düşünüyorum ben. Yani genel olarak bizim bilgiyle zaten kurduğumuz ilişkiyi zedelediklerini düşünüyorum. Ama tabii ki hani kaynaklara ulaşmak, belki daha fazla insana ulaşmak, daha fazla insanın o araçlar sayesinde sesini duyurabilmelerini sağlamaları falan bunlar bence avantajları. Ama bizim bir şekilde buraları da afet dönemlerinde düzenleyebilmemiz, koordine edebilmemiz, buralardaki yapıları yani ne olduğunu, afet kriz dönemlerine nasıl adım atacaklarını yine onlarla da önden istişare etmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani onları tamamen serbest bıraktığımızda bu platformları kriz döneminde de onların yarattığı o büyük krizlerle yine biz baş etmek zorunda kalıyoruz. Hani belki böyle toparlayabilirim. Bilmiyorum. Tam dediğim gibi sorunuzu umarım doğru duymuşumdur.
6: Ben burada bir şey ekleyebilir miyim? Hem bir ekleme hem de sizin görüşünüzü de almak isterim. Aslında burada temel sorun şu değil mi? Sanki bana öyle geliyor. Hani masa başında işte bir sistem oturtmaktan ziyade Bu bilgiyi niçin kullandığımız konusuna sorusunu sorduğumuz zaman aslında bir bilgiye ihtiyacımız ne zaman var? Bir ilişki kurma biçimi bilgi. Yani illa bir mesajın verilmesi, illa bir konuda sözel bilginin veya bir verinin paylaşılması değil, bir ilişkinin kurulması şeklinde anlıyorum. Özellikle güven konusuna vurgu yaptığınız için söylüyorum. Yani o ilişki kurulursa insanlar kurdukları ilişki üzerinden sosyal medyayı kullanıyorlar diye düşünüyorum. Yani sosyal medya kendi başına tabii ki bir filtre olmadan çok hızlı vesaire yayılıyor ama o sosyal medya mecraları da yine daha önce kurulan ilişkiler üzerinden gitmiyor mu? Yani buradaki asıl amaç yerelde en küçük ölçekte bir ilişkinin kurulması konusu. Yani bu illa bir mesajın iletilmesi değil, güven söz konusu olduğunda afette de bunun devreye sokulması, iletişim kanalları vesaire seçimi konusunda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Ya yani dediğinizi katılıyorum. Yani şöyle kesinlikle o kurduğumuz güven ilişkisi ya da güven duyacağımız kurumlara dair sonuçta biz yani bizlerin hepimizin kendi tecrübelerimize göre ya da kendi tükettiğimiz kaynaklara bilgi kümelerine diyeyim göre bir karar bir tercihleri var ve elbette yani benim için dediğim gibi bir sivil toplum kuruluşu ya da daha yerel bir aktör daha güvenilir bir şey olabilir. Bir bilgi sağlayıcısı olabilir. Ben doğal olarak tabii ki sosyal medyada takip edeceksem onu takip ediyor olabilirim. Ama her zaman tabii şöyle gelişmiyor. Yani bu sosyal medya platformlarının algoritmaları bizi birincisi çok kendi kaynaklarımıza işte bizim filtre balonu olarak tarif ettiğimiz bir şey var. Yani hep aynı kaynakları görmek, hep aynı insanları duymak, hep aynı düşüncelerin içerisinde kalmak gibi. Bu bence böyle afet dönemlerinde bir sıkıntı yaratıyor. Ya yani biz normal zamanlarda belki televizyonda baktığımızda televizyonu zaplarken atıyorum daha farklı kanalları görme şansımızı arttırabiliyorduk. Ama bugün sosyal medya platformları bizim dışımızda bir algoritma sunuyor. Yani bu algoritmalar tamamen şirketlerin aslında sizin hakkınızda topladıkları veri, sizin neyi beğeneceğiniz, neyden bilgi almak isteyeceğinize yönelik olasılıklar ve tahminlere ilişkin algoritmalar. Ve bu algoritmalar sonucunda da bizim afet dönemi olsun ya da olmasın karşımıza belli bilgi akışları geliyor. Ve bu bilgi akışları dolayımıyla biz bilgiyi tüketiyoruz. Yani bazen evet giriyoruz belki bir profile bakıyoruz ya da belki bir haber kanalına özel olarak giriyoruz. Ama genel olarak alışkanlığımız o akışın içerisinde kalmak ve onu takip etmekle şekilleniyor. Ve buralar özellikle kriz zamanı gibi yerlerde işte bot manipülasyonları gibi yollarla çok fazla aslında içeriğinin manipüle edilebildiği, içeriğinin değiştirilebildiği, o doğru bilginin bulunmasını giderek zorlaştığı bir hale de dönebiliyor. Yani o yüzden biraz böyle evet bizim var olan kendi güven dinamiklerimiz platformları nasıl kullandığımıza çok bağlı. Ama bir yandan da burada bizim kontrol edemediğimiz çok fazla da dinamik var sosyal medya platformlarına baktığımızda.
8: Ben bir kısa küçük bir ilave yapabilir miyim?
3: Tabii.
8: Şöyle bakın zaten bu yardım olayında yaşanan kaosun da sebebi yine ucu geliyor yine buna dokunuyor. Yani iletişimle ilgili öncesinden başlayan bir sorun var. Öncesinden hazırlık yapılmadığı için olay patlak verdikten sonra bu bilgi akışında da problem oluyor. Yani orada bir kaos oluyor. Sonrasında da zaten sonradan şeyde yaşanan olay bu yardım dağıtımı noktasında bir de daha sonra biliyorsunuz iyice şey yapan farklı boyutlara ulaşan başka şeyler oluyor. Dolayısıyla önceden şeyini çok iyi yaptınız aslında önceden vurgusunu. Önceden yapılabilecek şeylerin önce yapılması lazım. O olmadığı zaman da bir de güven ilişkisi doğru çok önemli bir problem o. Güven ilişkisi kayboldu. Yani aslında bir başka bir problem daha var. Şöyle bir şey şeması var aslında. Yani Türkiye Afet Müdahale Planı diye bir şey, bir yapı var. Çalıştırılmıyor. Çünkü şey yapılmıyor. Mesela orada iki tane çok enteresan şey var. Yani bizim bu şu anda konuştuğumuz şeyle ilgili olarak afet bilgi yönetimi diye bir şey var. Bir de afet iletişimde iki tane çalışma grubu var. Burada maalesef burada sadece kamu kurumlarına atılmış, onların kucağına atılmış bir olay. Buna bu gruplara destek, yani devlet dışı destek, yani gönüllülerden veya uzman kuruluşlardan gelen herhangi bir destek yok. Bunun muhakkak yapılması bence bir, önemli bir eksik bu olmaması. İkincisi, ben genellikle sahanın yani ilk saatlerden itibaren yaşadıklarından hareketle sizin yine çok değindiğiniz çok önemli nokta var. Yerelden başlayan, yani yerel mesela mahalle afet gönüllüleri, yani mahallede olan haber sonradan mahallelerin hepsinin birlikte oluşturduğu bilgi, bunlar toplanıp doğru yere gitmesi lazım ve oradan yayılması lazım. Yani şeyden bu tür böyle bir kaosa neden olmadan şey yapmak lazım. Yani bilgiyi, bununla ilgili bir şey var. Yani bir şema var, fakat bu konuda hiçbir gayret yok. Benim dikkatimi çeken şey bu. Bu kadarını söylemek istedim şimdilik. Sağ olun.
3: Evet, bir kısa ara veriyoruz şimdi. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müziğimizin bilgilerini de Tuğçe'den alıyoruz.
9: Hemen Gürhan. Bugün yine sevgili Didem Gençtürk bizim için çok güzel bir parça seçti. Vasco Rossi'den La Verita'yı dinleyeceğiz. Küçük bir kısmını, Türkçe çevirisini paylaşmak istiyorum. Gerçek istediği zaman gelir. Gerçek hiçbir zaman mazerete ihtiyaç duymaz. Gerçek can yakar. Çünkü gerçek şu ki herkes yanılabilir. Önemli olan hangi tarafta durduğunu bilmektir. Evet, gerçek can yakar. Buyurun.

0: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Teyit.org'un eş kurucusu, gazeteci, araştırmacı ve medya girişimcisi Gülün Çavuş arkadaşımız. Evet, buradan hareketle hemen Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın da program başlar başlamaz aramıza katıldığını belirtmek istiyorum. Şunu merak ediyorum. Şimdi siz gerek Teyit'te gerekse halen yürütmekte olduğunuz çalışmalarda bilgi ekosisteminin daha sağlıklı ve toplumsal fayda odaklı bir yapıya kavuşması için içerik üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Eğitim ve stratejik çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu Teyit'in başarısı çok ortada. Türkiye doğru bilgiye ulaşmanın yollarını aslında sizin gösterdiğiniz şekliyle çok rahatlıkla edinebilir ve buradan hareketle doğru bilgiye ulaşabilir. Şunu merak ediyorum, gerek medya kuruluşları olsun, gerek yerel yönetim ve merkezi yönetim olsun, hiç sizden bu konuda eğitim talebinde bulundu mu? Herhangi bir medya kuruluşu veya yerel veya merkezi iktidarın kurumlarından herhangi biri.
1: Ya ben artık tabii Teyit'te değilim. O yüzden hani belki şu an öyle çalışmalar varsa fikrim olmayabilir. O konuda yanlış bilgi vermeyeyim. Ama hani tabii ki yani bizim bir kere üretmeye çalıştığımız tüm bilgi o dönemden beri aslında herkesin kullanımına açık ve her zaman yaptığımız eğitimlerde herkesin katılımına açık olduğu ya da farklı paydaşlarla çalışmalar yaptık. Yani ama doğrudan böyle işte yani bir dönem aslında deprem özellikle bizim için kritik bir zamandı. O zamanlar Teyit'teydim. Ama onun öncesindeki dönemlerde de henüz bu kriz yaşanmadan önce de biz işte depremye yönelik ya da farklı afetlere yönelik pek çok içerik hazırlıyorduk. Farklı kurumlarla da işbirliği yapıyorduk. Birlikte eğitimler tasarlayabilir miyiz diye konuşuyorduk. Ama çok dürüst olman gerekirse böyle çok somut doğrudan buna yönelik ya da medyanın faydalanabileceği böyle eğitim talepleri ya da işte bu tip şeyler yaşanmadı. Ama özellikle kriz zamanlarında her zaman tabii ki bir araç ve yöntem olarak yaptığımız şey yani teyitleme davranışının kendisi bence herkesin işine öyle ya da böyle yaradı. Ve orada herkesin de bir yandan baktığı bir bilgi aracısı haline geldi. Yani bu burada bence işte sorunlardan birisi bu. Yani kriz anında daha fazla işbirliğine açık oluyoruz. Kriz yaşanınca biraz panikleyerek ya burada kim işe yarar acaba kim bize nasıl yardımcı olur diye herkes böyle bir arayışa giriyor. Ama bunun öncesinde pek fazla buna zaman ayrılmıyor. Ya da bir kriz yaşandıktan sonra bununla ilgili bir durum değerlendirmesi yapmak da böyle pek kimsenin aklına gelmiyor bence. Genel olarak böyle uluslararası yine kurumların önerdiği şeylerden birisi yani evet tamam afet yaşandı karşımıza bir şeyler çıktı peki ya biz bundan sonra ne yapmalıyız yaklaşımı olmalı bir kriz değerlendirmesi olmalı yani nerelerde bilgi boşlukları oldu nerelerde eksik kalındı ya da gerçekten de doğru kanallarla doğru kişilere ulaşabildik mi eğer yapıldıysa buradaki başarı ne gibi. Bence durum değerlendirilmeleri de pek yapılmıyor. Yani yine böyle işte bazı tabii ki sivil toplum kuruluşlarının çabalarını görebiliyoruz. Ama böyle çok sistemsel düzeyde bir çözüm arayışı varmış gibi görünmüyor bana o yüzden. Ne yazık ki böyle çalışmalar vardı diye bahsedemiyorum.
0: Evet,
1: olmak gerekirse.
0: bu başlangıçta belirttiğim.
1: Ama böyle çok sistemsel düzeyde bir çözüm arayışı varmış gibi görünmüyor bana o yüzden. Ne yazık ki böyle çalışmalar vardı diye bahsedemiyorum.
0: Evet,
1: Olmak gerekirse.
0: bu başlangıçta belirttiğiniz kurumlar sivil kurum.

0: ihtiyaçlarımızı kolaylaştıracak bazı çözümler sundukları şeyler oldu. Ama bunların hiçbirisi böyle uzun soluklu, uzun dönemli bir işbirliği modeline dönebilecek şeyler olmadı ne yazık ki. Yani afet için söylemem gerekirse. Yani çok vardı diyemem. Daha böyle o yani anlık kriz zamanlarında o haber ve bilgi akışını biraz daha düzenlemeye yönelik işbirlikleriydi ya da işte irtibattı diyeyim. Belki bazı zamanlarda sadece bir irtibat düzeyinde yani.
1: Nazan? Nazan, mikrofonun kapandı.
2: Evet, afeti konuşuruz ama günümüzün genel bir gerçeği de aslında hiçbir konuda tek bir veya doğru bilgi veya işte gerçeğe veya hakikate yönelik bilgiyi elde etmek güç. Bu sağlık alanında da böyle. Özellikle artık hani bilimsel veriler bile artık aynı konuyla ilgili çok farklı görüşleri de gündeme getiriyor. Siz konuşmanın başında yapay zekadan bahsettiniz ve belli algoritmalardan da söylediniz, platformların algoritmalarından. Bugün bir sürü birçok platformda doğrudan yapay zeka ile çalışıyor. Sizce bu önlem alınabilir bir durum mu? Bu konuda fikirleriniz neler?
0: Yapay zekada afet döneminde aslında benim yani şöyle bir iki tarafını konuşmak gerekiyor bence. Her bir yeni teknoloji çıktığında bunun illaki olumlu ya da olumsuz tarafını bir listelemek, temel riskler ne, temel olanaklar ne bunlara bir bakmak gerekiyor bence. O yüzden böyle yapay zekada da pek çok avantajımız var. Biraz belki önce onunla başlayabiliriz. Yani burada böyle bir yani deterministik bir yerden söylemiyorum ya da tekno iyimser bir yerden de söylemiyorum. Ama dümdüz teknoloji karşıtlığı da yapmadan bakmaya çabalıyorum ben. İkisi arasında bir denge kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ya özellikle yapay zeka bu kurumlar tarafından işte daha yerel yönetimler vesaire tarafından daha fazla bence bu dönemlerde yani biraz daha araştırılmaya başlandığını görüyorum. Yavaş yavaş bazı çalışmalar olduğunu da görüyorum. Özellikle kriz döneminde işte pek çok kişinin yardım istediği bir zamanda bu yardım çağrılarının otomatikleştirilebilmesi, bunların sınıflandırılmasının otomatikleştirilmesi gibi avantajlar sağlamak açısından çok önemli. En başta bu. Bir diğeri özellikle yapay zekanın artık böyle işte uydu sistemleri aracılığıyla görüntülerin çok daha hem hızlı işlenebildiğini biliyoruz, hem daha hızlı erişilebildiğini biliyoruz. O yüzden orada görüntüler tespiti, işte eğer bir yıkım varsa yıkılan yerlerin tespiti vesaire gibi konularda çok başarılı sonuçlar alınıyor. Yani örneğin atıyorum bir yardım kuruluşu bir yere gitmeye çalıştığında o yolun ya da oradaki lojistik olanakların neler olduğunu hızlıca yapay zekanın çalışmalarıyla ve işte belki teknikleriyle öğrenebilmesi ve buna göre bir aksiyon alabilmesi daha mümkün. Onun dışında işte yani dediğim gibi o çağrıların tasniflenmesi, o erken uyarı sistemlerinin kurulması, buralarda risk tahminlerinin yapılması vesaire bunların hepsi aslında eğer biz doğru biçimlerde kullanırsak yapay zekayı çok büyük miktarlardaki veriler hızlı biçimde işlenebildiği için burada bizim karar mekanizmalarımızı, aksiyonlarımızı ve yardım özellikle sistemlerini çok güçlendireceğini düşünüyorum. Yani pek çok dediğim gibi uzmanın da beklentisi bu yönde. Buraya ayrılan kaynaklarda da ciddi bir artış var. Ama tabii ki neler var? Yani bunun beraberinde gelebilecek de çok fazla riskler var tabii ki. Yani yapay zekanın uydurma potansiyelleri, işte halüsinasyon potansiyelleri, işte belki kendi yanlılıkları, o yanlılıklarına göre yardım yapılacak yerlerin seçilmesindeki bahisler, yanlılıklar falan bunlar gibi sorunlar da bir başka mesele. Yani o yüzden hani yapay zeka kesinlikle afet yönetiminin bence çok merkezinde yer alacak. Çok yakın zamanda buna tanık olacağız diye düşünüyorum. Bir karar destek mekanizması olarak da ve bir yandan da belki de o kurtarıcı pozisyonunda da bazı yerleri tutacaktır diye tahmin ediyorum. Yani işte burada kimin ne kadar akademik olarak da çalışmalarda ya da

0: kaynak olarak neyi nasıl baktığı ve hangi perspektifle yaklaşıp buraları güçlendirdiği diye önem kazanacak. Ama günlük kullanımda, yapay zekanın günlük kullanımında afetlerde bizim karşımıza nasıl riskler çıkartabilir? Ya özellikle bu sahte içeriklerin, görüntülerin ortaya çıkarılması çok büyük bir bence sorun şu an. En fazla karşılaştığımız şeyler bu. Özellikle ABD'deki işte bu kasırgalarda ya da işte İspanya'daki sel felaketi sırasında vesaire yapay zeka ile üretilmiş çok fazla içerik örneğin ortaya çıktı. İnsanlar da bu içeriklere tabii ki doğal olarak inanıyorlar. Çünkü çok gerçek artık yani çok iyi üretilen yani kapasitesi çok yüksek çünkü artık yapay zeka araçlarının. O yüzden o sahte görüntülere yani inanmak da doğal. O yüzden onların yaygınlaşması konusunda da bazı adımlar atılıyor. Çok yakın zamanda Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası var. Bu yapay zeka yasasına göre belirli aslında risk temelli bir yaklaşımdır Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası. Bu risk temelli yaklaşıma göre de en yakın zamanda uygulamaya geçen ve denetlenmeye başlanacak Ağustos ayında başlandı hatta. Çalışmalardan bir tanesi yapay zeka ile üretilmiş içerikleri bunun yapay zeka ile üretildiğini açık ve net bir şekilde belirtilmesini sağlayacak bir kurallar bütünü hazırladılar. Bunların yaptırımları da var. Yani en iyi özelliği Avrupa Birliği'nin bu yapay zeka yasası çerçevesindeki çalışmalarından en önemlisi. Özellikle tabii ki bu çalışmalar biraz daha böyle rıza dışı cinsel içerik üretimlerinin gerçekleşmesinin önüne geçmek için tabii ki ağırlıklı olarak bu böyle. Ama her türlü deepfake ya da sahte içerikler eğer toplumsal bir krize neden oluyorsa ciddi yaptırımlarla da karşılaşacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden hani bazı çabalar var. Bence bunlar önemli. Bazı işte sosyal medya platformları yapay zeka ile üretilen içeriklere işte tagler koyabiliyor, etiketler koyabiliyor, küçük uyarılar koyabiliyor. Bunlar bu seviyede şu an çok yetersiz ama yani bir noktada da işte bu Avrupa Birliği'nin pozisyonundaki gibi kurumların ya da devletlerin pozisyonu değiştikçe de bence orada daha özellikle insani kriz dönemlerinde yaşanabilecek şeylerin önüne geçmek için bunlar uygulamaya alınacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Yapay zeka aslında, özür dilerim ben araya girdim ama yapay zeka sonuçta insanların inputlarıyla şekilleniyor. Yani bilgi yanlış girerse o çoğalarak ve de farklı şeylere o algoritmalar onu bambaşka bir hale getirebiliyor. Ama işin kökü doğru bilginin hızla sisteme girmesi. Orada bir problem olduğunu düşünüyorum ben.
2: Evet, bir
1: Aslında
2: burada sanıyorum benim asıl söylemek istediğim şey şuydu. Yani bilginin tekelleşmesi konusuydu. Özellikle kişilerin işte arama motorlarına bir soru sorduklarında ilk önce yapay zekanın cevabı çıkıyor. Bir de günümüzde tabii hız her şeyin önünde bir tetikleyici. Yani bu noktada bir taraftan güveni sağlayacağız. Güveni sağlamak için güvenliğin sağlanması lazım. Ama güvenliği sağlarken de işte kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması bir sürü konu gündeme geliyor. Hatta bir ikilem de oluşturuyor. Yani güvenlik ve özgürlükler arasında bir ikilem de oluşuyor. Ve günümüzde insanlık daha çok güvenlikçi tarafı benimsemiş durumda görünüyor. Yani bütün devletler sadece kurumlar, devletler işte Avrupa Birliği de buna dahil her ne kadar Avrupa Birliği kendi sınırları içinde bir şeyler yapmaya çalışsa da o sınırların dışında çok farklı bir dünya var. Buradaki şey nasıl oluşturulacak? Yani bu konu bir taraftan enformel bilgi çok belirleyici oluyor. Yani resmi kurumların verdiği bilginin dışında sahadan gelen bilgi. Buradaki ikilemleri siz nasıl görüyorsunuz?
0: bu ikinci dediğinize dönmeden kusura bakmayın belki ilk sorunuzu tam anlayamamışım o halde. Dediğiniz çok önemli çünkü onu belirtmekte fayda var. O yüzden altını çizeyim istedim. Kesinlikle yapay zeka ile birlikte şu an bambaşka bir bilgi alma biçimine geçtik zaten. Yani tabii ki bu akıştan bilgi alma vesaire dönemleri bitmeyecek ama Google örneğiniz çok önemli. Google için artık strateji işte siz bir şey aradığınızda sonuçları listelemek ve o listelenen sonuçlardan kişilerin işte kaynaklara gidip bir bilgiyi alması değil. Artık orada bir yapay zeka var ve kendince bir bilgi sentezliyor. Bu özellikle bence de çok riskli ve ileride bence bir soruna da dönüşecek. Çünkü eskiden en azından sosyal medya platformları ya da bu tür büyük teknoloji şirketleri şunu yapabiliyordu. Diyorduk işte ben bilgiyi üretmiyorum ki. Burada işte kullanıcılar var. Onlar bu bilgiyi üretiyor. Onlar işte bundan sorumlu. Ben sadece burada bir aracıyım ve yayın yapıyorum diyordu. Şimdi ise işte OpenAI'yi düşünelim, Google Gemini'yi düşünelim, işte Google'ın kendi AI modunu düşünelim vesaire. Bunların hepsinde aslında artık bilgiyi toparlayan, sentezleyen ve insanlara öyle sunan bir şey haline geldiler. Bilgi kaynağı haline geldiler. O yüzden bence burada daha da fazla sorumluluklar alacaktır artık. Ama daha da fazla güçleri olacak. Çünkü tamamıyla artık diledikleri gibi bir bilgiye aktarma şansları var. İstedikleri kaynakları seçme şansları var. Ve bu kaynaklar doğrultusunda bizim bazı yanıtları bulma şansımız var. Bir konuşmamın bir arasında bir filtre balonları ifadesini kullanmıştım. Belki hatırlarsınız. Şimdi onun yerine Eli Pariser'dir bu kavramın kurucusu, bulucusu diyeyim. O şöyle bir artık yeni bir döneme girdiğimizi söylüyor. Bir cevap balonunun içindeyiz artık. Herkese kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş yanıtlardan bahsediyoruz. Belki bu o yüzden devamındaki sorunuza da bir yanıt olabilir. Yani bizim şu an kamusal bilgiyle kurduğumuz ilişki aslında topyekün zedeleniyor. Yani bizim için kamusal bilginin değeri nedir? Bunu tartışmaya başlayacağız. Çünkü her bilgi artık yapay zeka ile özelleştirilmiş bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Bizim beğenilerimize, bizim ilgi alanlarımıza göre haberler kürete ediliyor. O yüzden de bence işte oradaki güven, kamusal bilginin önemi, kamusal bilgiyi kimin aslında sahip olduğu, sahip olacağı ya da oluşturacağı gibi çok temel sorunlarla karşı karşıyayız. Bizim ürettiğimiz bir bilginin bir anlamı var mı, değeri var mı? Onu da bence zaman içerisinde göreceğiz. O yüzden sorunun ikinci tarafı da biraz bu yeni bilgi edinme alışkanlıklarımızın çok şekillendireceğini düşünüyorum ben.
3: Evet, ben hemen programın sonuna yaklaşıyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Aslında bu hatalı bilgiyi, yanlışlar konusunda çok organize bir durum var. Bunu olumsuz anlamda kullanıyorum. Çünkü herhangi bir afet söz konusu olduğunda televizyonlar, medya kuruluşları hemen bazı uzmanlara ulaşıyorlar ve onlarla birlikte bu afetin durumu hakkında daha alandan bilgi gelmeden bilgiler paylaşmaya başlıyorlar. Yani buna televizyonda soruyu soran, alanda muhabirlik yapan bazı bilim insanı olduğunu belirten herkes dahil oluyor. Biz de bireyler olarak ve toplum olarak ne olup ne bittiğini bir an evvel öğrenmeye çalışıyoruz. Yani biraz sakin olup işi belli prosedürler çerçevesinde götürmeye kalksak belki de birçok yanlışı önlemek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Programın son dakikalarında, son 2 dakikasında bu konuda diğer eksik bırakmış olduğumuz sorular elbette var ama sizin özellikle dinleyicilerimize ulaştırmak istediğiniz görüşleriniz, mesajlarınızı almak istiyorum.
0: Çok haklısınız. Özellikle bence medyanın bu afet dönemlerinde nasıl bir habercilik yaptığı ile ilgili ciddi bir hani öz eleştiri de vermesi gerekiyor gibi görünüyor bence de. Bizler de o kriz anlarındaki panik ve duygusal yükle Çoğu zaman bilgiyi almak için biraz fazla çaba sarf ediyoruz bence de. Ortalığa fazla bilgi koyuyoruz. Bu her zaman kötü niyetli olmak zorunda değil ama dezenformasyonu alan açan şeylerden birisi de bu. Bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler ne yazık ki kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bunu işte yangınlarda da görüyoruz, sel felaketlerinde de görüyoruz, deprem zamanlarında da görüyoruz. O yüzden biraz böyle bence en temelde yani bizi dinleyenler için söyleyebileceğimiz şey her zaman o afet döneminde sakin kalabilmemiz gerekiyor. Doğrudan eğer etkileneni değilsek biraz böyle bilgi akış kanallarını gerçekten ihtiyacı olanların hizmetine sunmak lazım. Bu kişilere bırakmak lazım. Özellikle işte her zaman söylenen bir şey vardır. Yani afet zamanında eğer doğrudan etkilenicisi değilseniz hani telefon etmeyin işte telefon hatlarını meşgul etmeyin gibi çok temel bir hani bilgi var. Evet yani biraz öyle. Sosyal medyaya da bence böyle yaklaşmak lazım. Bilgi kanallarında hemen bir bilgiyi tüketmeye çalışmanın bize bence bir faydası yok. Biz eğer aksine oranın bir şey parçası haline geliyorsak, orayı daha kötü bir ortama dönüştürüyorsak, orada bir durmamız lazım. Biraz sakin kalmamız lazım. Bir diğer önemlisi de ben hani en genel meseleye şöyle bakıyorum. Afet dönemlerindeki iletişimin bir öncesi, sırası ve sonrası var. O yüzden öncesine hazır olmamız gerekiyor. Bu bilgi ortamlarının nelere ihtiyacı olduğunu kavramamız, analiz etmemiz gerekiyor. Bence Türkiye için bunun hiç gecikmeden yapılması lazım. Nasıl bir katkı, çaba varsa da bunun hızlandırılması gerekiyor. Çünkü bu kriz anında yapacaklarımızı çok fazla etkiliyor. En azından örneğin 2023 depremlerinden sonra bu alana dair nasıl değerlendirmeler yapıldı? Belki bunların bile toparlanması ve paylaşılması bizi apayrı bir aşamaya taşıyabilir. O yüzden ben hani bu stratejilerin daha sağlıklı ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım yakın bir zamanda bu bilgiyle kurduğumuz ilişki, bilgi boşlukları, dezenformasyon, genel olarak o bilgi ekosistemini tanımaya dair daha fazla çaba sarf ederiz. Böyle diyeyim.
3: Gülün Çavuş, size çok çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler, görüşlerinizi aktardınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
3: Evet, bugün Apaçık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Teyit.org'un eş kurucusu, gazeteci, araştırmacı ve medya girişimcisi Gülün Çavuş idi. Programda afet durumlarında bilgiyle kurduğumuz ilişki, bilgi ve güven, dezenformasyon, platformların afet dönemlerindeki rolleri üzerine sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seçil Altınışık'a teşekkür ederiz.
6: Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
15: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
16: Reklamlar bitti.
17: Şimdi ve burada. Sakat Muhabbet. Did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Geçen hafta Sağlamcılığa Karşı Özel Platformu'nun 3 üyesini Burak Sarı, Devrim Nesin ve Seda Solakları konuk etmiştik ve hayli uzun bölüm olmuştu. Hatta tam ortasında gibi bir bölümde kesmiş ve haftaya devamı olacağını söylemiştim. Ve bu hafta da o bölümün devamı olacak. Dinleyenlere açıklıyorum ben bu bölümü. Son kısımda Seda Solaklar, nöroçeşitlilikle ilgili özde olan uzmanlara değil de psikiyatri alanındaki uzmanlara soru sormasını eleştirmişti ve Açık Bilinç programından, Açık Adı programından ve de Artı Gerçek'te İrfan Aktan'ın Yankı Yazgan'la röportajından bahsetmiştik. Açık Bilinç'e de Yankı Yazgan konuk olmuştu. Tam o eleştiriyi yaptığı anda araya girmiştim ben. Sözü balda kesiyorum demiştim ve haftaya devam olacak demiştim. Şimdi kaldığımız yerden Seda Solakların sözü devam ediyor ve program boyunca da Burak Sarı ve Devrim Nesin de konuşacaklar. İkinci bölümü dinliyoruz. Program devam ediyor. Dinleyenleri bu bölümünde iyi geçmesini diliyorum. Dinleyelim.
1: Şimdi biz bu durumu hak savunusu uzmanlarıyla da yaşıyoruz. İşte onun için de kapsayıcı ol platformunu kurduk ve engelli onur ayında duyurusunu yaptık. Zira bu tekrar tekrar üretilen bir paternalizm var. Tekrar tekrar üretilen ve üzerinden kar makinesi dönen klişeler var. Ve toplum buraya tutunuyor zaten. Buna şöyle bir örnek vereyim. Ben işte dedim ne 2020'den beri çok aktif çalışıyorum desem bu konuda. 2024'ün sonuydu sanırım ya da 2025 var tam hatırlamıyorum. Etnografi atölyesine başvurdum ve güzel bir eğitim alacağım diye falan seviniyorum. Ve ilk defa orada alternatif iletişim tercih eder misiniz sorusuyla karşılaştım. Engellilik alanında hiçbir etkinlikte ben alternatif iletişime ihtiyacınız var mı sorusuyla karşılaşmadım. Toplantı süreleri, çalışma biçimi tamamen nötipiklerin ihtiyaçlarına göreydi. Ve bunu sonra fark ettik ki hep aynı duvara tosluyoruz ve o sokakta yaşadığımız, iş yerlerinde yaşadığımız, eğitim hayatında yaşadığımız, sağlık hizmeti almaya çalışırken, adalet mekanizmasına başvurduğumuzda yaşadığımız çoğunlukçuluğun getirdiği o sağlamcılık, yani ciddi bir ideolojik çekirdek ve kökleri milattan önceye ve dinlere kadar uzanıyor. O sağlamcılık hak alanında da devamlı bizi yıpratıyor, sözümüzü geçersizleştiriyor. Özellikle nöroçeşitlilik alanında ama kronik hastalıklar alanında da engelliler herhangi bir sebeple hastaneye gittiklerinde de ya bedene müdahale edildiğinde zihne de müdahale ediliyor. Zihne müdahale edildiğinde de bedene de müdahale ediliyor. Ve biz hala yetişkin engelliler yokmuş gibi başarılı engelli örneği, makul engelli örneği, istersen yaparsınlarla falan uğraşıyoruz. Öz belirlenim hakkı ama en önemlisi ve güvenli bir alan sunmadan insanların yetişe şıklarını yok sayarak rampasız toplantılar düzenleyerek ki geçenlerde Almanya'da bu konuda bir fırtına esti. Engelliler resmen rampa, asansör gibi detaylar nedeniyle Almanya'da kendilerine dair yapılan yasa görüşmelerine katılamadı. Ve bu Türkiye'de işin doğalı zaten. Karanlık bir tablodan bahsediyorum. Fakat eğer hak alanlarındaki insanlar, demokrasi istediğini söyleyen insanlar, tüm ülkeler için söylüyorum bunu. Bunda samimilerse, kadın haklarını savunurken, LGBT haklarını savunurken, diyelim ki totaliteryen bir devlet görevlisi var, onu eleştirirken kör, sağır, dilsizsiniz, zulme dememeyi öğrenmek o kadar zor. Kişilerin otonomisi, temsiliyeti bedenleri ve zihinleri, yaşam koşulları konusunda aynı şey diğer engel grupları da içinde geçerli. Kimse gidip mesela bir körün öğretmenlik yapıp yapamayacağını doktorlara sormak durumunda olamaz. İşte bu noktada da biz bir yerden sonra dayanamadık ve bu işin hani çok ciddi bir ideolojik mücadele gerektirdiğini fark eden diğer arkadaşların da olduğunu görünce çeşitli toplantılarda zamanı gelince birlikte buluşuruz, üretiriz diye biz de Kapsacı Ol platformuna başladık.
0: Ya şey, bu arada Seda, eleştirin çok değerli, o açık bilinçle alakalı. Şey, burada şunu anlamak için soruyorum. Yani Yankı Bey'in kendisinin mi demesi gerekir? Bu alanda uzman ben değil mi? Oradaki hata kimde, Yankı Bey'de mi? Soranda mı? Onu ben anlamak için soruyorum aslında şu anda.
1: Ya bunu sorduğum iyi oldu. Bence bu kısım yayınlansa da olur.
0: Evet.
1: Esas şey nasıl diyeyim, boşluğa düşmek mi, boşa düşmek mi derler bilemedim. Soru soran da. Yani soru soranın Yankı Bey'i uzman zannetmesi, bu arada Yankı Yazgan'ın yeri geldiğinde bu konunun öznesi ben değilim ya da işte hani aslında esas sorulması gereken kişi ben değilim dediğini de biliyorum. Ve hani kendisi imkanı olan insanlar için gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir doktor isim. Hani burada bir problem yok ama gazetecilerin halkın geri kalanı gibi birçok farkındalık çalışmasının odağında olduğu gibi gidip avukatlara hakkımızı sorması, hak ihlallerini sorması. Yani mesela biri kadın hakları alanında çalışıyor olabilir. Ama engelli kadın hakları dediğimizde bambaşka bir şey var, bambaşka bir detay var. Ve kalkıp işte vesayet yasalarını anlatmakla vesayet yasalarının sağlamcı perspektifinin nasıl bir tahakküm biçimi olduğunu, nasıl bir hak gaspı olduğunu anlatmak bambaşka şeyler. Anlatabiliyor muyum? Hani
0: Evet.
1: burada soru soranların sağlamcı, hatta kanıksanmış sağlamcılığı çok yüksek engellilerin de düştüğü durumlar var. Yani patriarka gibi adı konmuş, varlığı kabul edilmiş bir ideoloji değil sağlamcılık. Ve muazzam belirleyici. Göçmenlik yasalarında da çok belirleyici. Ama bunu sorduğunuz gerçekten iyi oldu.
0: Duygu, ben zaten öğrenmek
1: Teşekkür
0: istiyorum.
1: ederim.
0: Ben de bilmiyorum. Peki şey, ben gazeteciyim. Ben kime sorulacak? Yani, doğru özne kim bilmiyorum mesela. Sadece Yankı Bey'i tanıyorum. Kendim için söyleyeyim. Başka programları katmayayım da. Bilmiyorsam nasıl öğrenebilirim mesela? Bu konuda doğru kişiye ulaşmak için yöntemler nelerdir? Siz eğer biliyorsanız bunu açalım mı?
1: Ben
0: Çünkü
1: de ben bir parantez açabilir miyim?
0: tabii ki, tabii ki Burak,
1: Seda
0: tabii
1: izin
0: ki.
1: verirse, Seda da izin verirse çünkü ona kalmış.
0: Tabii.
1: bence öyle bir soru soracak gazeteci yol yakınken mesleği bırakmalı. Çünkü gazetecilerin en fazla düştüğü hata bu oluyor. Kolaycılık da diyebiliriz buna. Daha çok popülizm de diyebiliriz.
0: Hangi soru ya? Bir tam anlamadım. Onu detaylandıralım. Dinleyenlere tam yansıtsın diye
1: Yani
0: söyledim.
1: özne kim sorusu? Ya
0: Hayır,
1: özne kim
0: özne kim diye
1: sorusu?
0: sorması demiyorum yani. Bu, kendimi
1: Ya
0: koyuyorum öyle
1: isim
0: şimdi.
1: olarak hani
0: Yani
1: herkes
0: böyle bir
1: isim.
0: konu var. Haber yapacağım. Tek tanıdığım da Yankı Yazgan. Başka bir kişiyi tanımıyorum. Nereden bulacak?
1: İşte
0: Gazeteci için soruyorum
1: tamam,
0: bunu.
1: ben de diyorum ki orada bu soruyu soruyorsa mesleği bıraksın diyorum. Çünkü şu devirde bir külliyat da oluşmuşken, bak Türkiye için bile çok geç bir külliyat oluşmuşken, yani mesela açın bizim Eh Dergi'nin sayfalarında birçok alana dair kimden kime dair kiminle konuşacağını çok rahat bulabilirsin. Ya da bugün bir yıllık çalışması olan sakat cenahtan bulabilirsin. Bugünün koşullarında bunu sormak, ya belki 1800'lerin sonunda evet belli birkaç kişi vardır ama şimdi burada ben gazetecinin derdine bakarım, tamam mı? Yani derdi şu mu? Gerçekten meslek etiğiyle bir gazetecilik yapmak mı? Yoksa popülizme oynamak mı? Yani popülizme oynamaksa zaten yanıt bellidir. Açarsın sosyal medyayı ve televizyonu,
2: Orada sesi en çok çıkanı alırsın. Ki genelde böyle yapıyorlar. İşte bizim tam karşısında durduğumuz noktada odur. Ama alternatifini yaratmak istiyorsan ne yaparsın? Anahtar kelimelerine gidersin. Sağlamcılık nedir? Bunda kim alternatif bir şey sunmuş? Oradan çok rahat bulabilirsin.
0: Programda ortalara bir yere geldik. Ben konuklarımıza mesaj attım. Kurduğumuz grup üzerinden müzik ne dinleyelim diye. Ve bu hafta da geçen hafta olduğu gibi Seda Solaklar müziği seçti. Gevende grubundan Düş şarkısını dinliyoruz.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Burak Sarı, Seda Solak'la ve Devrim Nesin'in sohbetimiz ikinci bölümünde ve müzik arası devam ediyoruz. Burak Sarı'dan sonra sözü ben, sonra ben Seda ve Devrim'e iletiyorum. Ve kaldığımız yerden programı dinlemeye devam ediyoruz. Devrim ya da Seda, siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Devrim, sen bayağıdır konuşmadın. Sen başla istersen aktar.
1: Şimdi soracak kısmında bulunma hususunda katılıyorum. En başta biz birbirimizi bulduk. Ve bunu aslında şey değil de çok imkanlarımız ya da yüksek mercilerde değildi hiçbirimiz. Sadece kendi alanlarımızı, kişisel alanlarımızı kendimiz bir şeyler ifade etmeye çalışırken birbirimizin sesine ses olduk. Hatta şeyde ilk Burak Gül'le proje yapmaya başladığımda Adana Depremzede Dayanışma Platformu'nda engelli komisyonunda yapmıştık. Zaten işte Twitter üzerinden birbirimizi kısmen tanımaya başlamıştık ve bir noktada ben o zamanlar yeni mezundum. Çalışma hayatını hiç daha denememiştim ve işte bağımsız bir yaşantı içerisinde de değildim ama benim perspektifimin, bakış açımın önemli olduğunu hiçbir statüm o zaman yokken değer verip bana ulaşmışlardı. Sonrasında bu o kadar iyi geldi ki birlikte olabilmek ve bizim açımızı da ifade edebilmek. Orada ilk etkinliğimizde yani Burak'la birlikte yapmaya başladığım benim toplumsal olarak dahil olduğum ilk engelli aktivist etkinliği olan bu şeyde şunu fark ettim. Benim için o kadar sıradan ve normal detaylar bir otistik olarak da benim için çok normal olan şeyler diğer insanların hiç aklının ucundan geçmiyormuş ve bir noktada iyi niyetlerle birbirimize destek olamıyor. Çünkü iyi niyet işin içinde bitmiyor. Tanımak da gerekiyor ve o tanışma içinde dahil olmaya başladıkça bir şeyler değişiyor. Çünkü şunu da devlet mesela otizmin ne olduğunu bilmeyen otistiklerin ve diğer nöro çeşitlilerin deneyimlerine karşı bir anlayış geliştirmeyen insanlar için en iyi niyetli davranışlar direkt zarar verici eylem olabiliyordu. Ama bu noktada yani birçok kez çok fazla negatif tecrübeler yaşamamıza rağmen birbirimize alan açarak, birbirimize dayanışma göstererek mücadele alanı yarattık ve bunu da büyüteceğiz. Büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü en başta bizim özne olarak zaten bunu yapmaktan başka şansımız yok. Bu şey değil, bu bizim için bir kariyer yolu değil. Biz hayatta kalmak için bu pratikleri öğrenip birbirimize diyalog kuruyoruz ve bu şekilde varoluş geliştiriyoruz. Bazen insanlar için bu zorunda olan bir hareket olmayabiliyor. Şu an yine ben cümleyi nereye bağlayacağımı kaçırırım, böyle
0: Yok,
1: bırakıyorum.
0: hiç önemli değil, hiç
1: O
0: önemli değil.
1: zaman
0: Yani Seda, sen bir şey eklemek ister misin?
2: Evet, sözüm balla yani nöroçeşitlilik paradigmasıyla gireyim. Yani şimdi nöroçeşitlilik paradigması dediğimizde normal denilen şeyin sanayi devriminde istatistikçi Galton'un ve diğer öjenik eğilimli bilim insanlarının hani ortalamalara göre yaptığı ve kapitalizmin çıkarı için kurgulanmış bir şey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu şu demek. Teşhisi ne olursa olsun, Parkinson, Alzheimer, otistik, işte bir beden hastalığı ama meğer zihni de etkiliyormuş. Bu tür bir sürü kesişim var. Her şeyin beraber olduğu. durumlarda devamlı nörotipik bir ideal ideal beden, ideal standart beyin kurgusu üzerinden biz güçlenemiyoruz, biz iyileşemiyoruz. Tam tersine habire sağlığımızdan gol yiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanamıyoruz. Yani şey değiliz sonuçta. Bu sistemin recycle edip normallerin yanına ekleyeceği kişiler değiliz. Çünkü normal diye bir şey yok. Ve bunun basıncını zaten bütün toplum hissediyor. Özellikle Covid'den beri. Covid'e girdiğimizde dünyada iki marjinalize edilmiş kitle aramıza hoş geldiniz dedi. Teşvikte yaşadıkları için zaten daha önce. Birincisi Filistinliler, ikincisi dünya engellileri.
3: Evet, evet.
2: Çünkü dünya engellileri zaten hani çalışma hayatında da o kadar çok mikroagresyonla birlikte yaşıyorlar ki. Hani bu ama bir taraftan da çok güzel bir alan. Hani hep böyle sert konuşuyorum ama. Yani kişiye özel zindelik aksiyon planı diye bir şey var mesela dünyada. Ya da hasta haklarının biyoetikle birlikte oluşturduğu ve kullanılabilecek ve şey yapılmasa hani nasıl olsa Down sendromlu denmese uygulanabilecek bir sürü şey var. Acil kriz planları var. Aslında gereken bilgiler her yerde. Fakat sağlamcılığı yani sorgulama gereği dar duymamış. Kişilerin süzgecinden geçtiği zaman o bilgiler işte bugün Elon Musk'ın Neuralink'ine falan diyoruz ve hani oradan ne çıkacak Allah bilir. Yani garip bir gidişatta varoluş çalıştırıyoruz ve şey çok da arkadaşımızı kaybettik. Her sene de kaybediyoruz. Özellikle öyle çeşitler olarak.
0: Yani,
2: ciddi ve beraber mücadele etmek zorundayız.
0: Yani ben kendi adıma çok çok zenginleştim. Entelektüel anlamda. Çok çok sağ olun üçünüz de konuk olduğunuz için. Sakat Muhabbet'te bu hafta Sağlamcılığa Karşı Özenler Platformu'nun 3 üyesi Burak Sarı, Devrim Nesin ve Seda Solak dedi konuklarımız. Bu sefer sondan başa vereyim sözü. Seda, Devrim ve Burak olarak son sözleriniz nelerdir? Ne söylemek istersiniz?
2: Ben hani alan açtığınız ve eleştiriyi de kapsayabildiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra umarım beraber öğrenişmeye karşılıklı işler üretmeye devam ederiz. Sözü bırakıyorum.
0: Tamam. Devrim?
1: Evet, çok pratikleri deneyimlerimiz çok güzel oldu. Ben nereden bileceğimi çok bilmiyorum.
0: Sağ ol, çok sağ ol. Burak?
4: Tekrar ben de teşekkür ederim alan açtığın için. Yani platform zaten özellikle Devrim'in ve Seda'nın da anlattıklarından anladığın üzere alışılagelmiş bir sakatlık hareketini tekrarlamak amacı gütmüyor. Bunu karşısına alıyor. Bu bağlamda da şu destek önemli. Hepimizin sağlamcı yönelimleri var. Kanıtsamlı sağlamcı yönelimleri var. Şimdi burada bir taraftan bize söz açarken sizin de işiniz zor. Hani o sağlamcılıktan hiçbirimiz arınamadığımız için sizler de hani bunu bize yansıttığınızda belki biz buna biraz daha tepkisel yaklaşabiliriz. Buna da hazır olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü böyle böyle anlayacağız birbirimizi. Böyle böyle bir şeyler değişecek. Yani hiçbir şekilde zaten niyetten şüphe duymuyoruz. Zaten öyle bir şey duysak burada olmayız. Sağlamcılık hepimizin zihninde hala önemli bir yer tutuyor. Ve bunu yenebilmemiz gerçekten çok zaman alacak. Tamamen yenebilmek belki imkansız bu koşullarda. Bizim insan ömrünü düşündüğümüzde. O yüzden bazen sözlerimiz dik gelecek ama biz o sözlerimizin arkasında duracağız. Ve alışılagelmiş engelli aktivizmini dışında anti sağlamcı bir mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü her şeyin kökeninde sağlamcılık var. Yani bizim yolda dizlerimizi parçalayan mantarlardan erişilebilir sağlık hizmeti alamamaya kadar, her yerde sosyal ilişkilerde uğradığımız ayrımcılığa kadar her şeyde sağlamcılık var. Biz de bunun artık değişmesi gerektiğini düşündüğümüz için gücümüzün yettiği kadarıyla bunu anlatmaya çalışacağız. Tekrar alan açtığınız için de teşekkür ederiz.
0: Yani rica ederim. Yani sakat muhabbet bu yüzden var. Sakat muhabbetin sonuna geldik. Bayağı detaylı bir program oldu. Dünyanın bütün sakatları eyleşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh,
3: granny. Sakat muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz.
5: Dünyanın cazı.
6: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağındasınız. Her çarşamba ben Leyla Diana Gücük sizinle birlikteyim. Ve bu hafta canlı yayındayız. Çok sevdiğim iki müzisyen dostumla birlikte olacağız. Sevgili Sibel Köse ve Kamil Erdem. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Leyla.
0: Yepyeni bir albüm ve yepyeni parçalarla ilk defa bugün Apaçık Radyo'da sizin bu parçalarınız dinleyicilerle buluşuyor. Hayırlı olsun diyelim bu albüme. Keyifli ve dinlemesi güzel ve bizden müzisyenlerin besteleriyle, sözleriyle oluşan bir albüm var bugün. Şimdi
1: Teşekkürler.
0: sözü size bırakacağım. Albümün ismi Özgün ve ilk parçamız Kardelendi. Evet, heyecanlıyız herhalde, değil mi? Albüm çıktı.
1: Heyecanlıyız. Çok teşekkürler. Pazartesi günü, aslında pazar gecesi çıktı zannediyorum.
0: Evet.
1: Hem biz paylaşıyoruz hem de dinleyenler çok olumlu geri dönüşler yapıyorlar. Zannediyorum Kamil de ekleyecektir bununla ilgili kendi görüşlerini.
2: Evet Leyla, teşekkür ederiz öncelikle davetin için. Çünkü Sibel'in dediği gibi pazartesi günü gün dönümüyle çıktı. Sen de aşağı yukarı işte 36 saat sonra yayınında yer verdin. Sağ ol. Biz tabii ki heyecanlıyız. Biraz da meraklıyız. Acaba nasıl bir ilgi görecek? Özgün adı da bizim özgün çalışmalarımızı yansıtması bakımından umarım bir ilgi görecek ve beğenilecektir.
0: Evet, kesinlikle sizin bu parçalarınızı daha evvelden vermiş olduğunuz konserlerde dinlemiştik. Bunun aslında bir hikayesi var benim bildiğim. Ama o hikayeyi de sizden almak isteriz. Turlara çıktı, turneye çıktı ve ondan sonra da dedik ki bu mutlaka bir albüm olmalı. Ve nitekim de öyle oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Bu hikayeden başlayalım mı biraz?
2: Olur, bu hikaye şöyle. Türkiye'deki Avrupa Birliği delegasyonunun bir önerisiyle gerçekleşti bu. Her sene Avrupa Birliği gününde çeşitli etkinlikler yapılıyormuş. Bu sene de bizden böyle bir etkinlik yapmamızı istediler. Sizin geldiğiniz konser aslında bu dörtlünün, yani Sibel ve benim dışında bir de Mark Alban-Lotz, Alman flütçü arkadaşımız ve Peter Somos var davulda. Bu ilk konserimizdi. Daha sonra biz 5 ayrı şehirde 5-6 konser verdik. 5 şehirde 6 konser. Onun sonunda da Ankara'da kayıtları gerçekleştirdik. Kısa, yani özeti değil, ana fikri böyle şeyin,
0: Evet,
2: albümün.
0: sizin bestelerinizden oluşuyor, sözler sizin, besteler sizin,
2: Evet.
0: özgün besteler zaten adı üstünde çok da güzel olmuş albümün ismi. Peki, o zaman şöyle yapalım, bir sonraki parçayla devam edelim, ondan sonra dinledikten sonra yine üzerinden sohbet etmeye devam ederiz. Sıradaki parça Aksak Sevda.

0: Evet, Aksak Sevda'yı dinledik. Bugün stüdyo konuklarım Sibel Köse ve Kamil Erdem'le birlikteyiz. Yepyeni albüm Özgün'ü dinliyoruz. Sevgili Sibel, sana geliyor sorum şimdi. Bu albümde sen Türkçe sözler söyledin ve birçok dinleyici belki seni ilk defa Türkçe yorumunla dinleyecek. Hatta bugünkü paylaşımımda da bunu sordum, nasıl buldunuz diye. Tabii herkes senin İngilizce yorumlarını dinlediği için bu biraz farklı geldi. Fakat o kadar yakışıyor ki sana, bunu söylemem gerekiyordu. Evvelden de söyledim sana. Çok güzel yorumlar çıkmış ortaya ve çok güzel bir bütünlük olmuş. Biraz bunun üzerinden belki konuşabiliriz.
1: Daha önce de bir Alp'in Beşik parçasına söz yazmıştım çok yıllar önce ama Kamil'in parçaları gerçekten yani bu proje için özellikle bana gönderdiği şarkılar yani söylenmeyi bekleyen şarkılar da aynı zamanda. Kamil de benim çok eski müzisyen dostum, birlikte hem usta müzisyenlerle birlikte projelerde yer aldık. Kendimiz işte onun bas çaldığı dönemde diyorlar yaptık falan. Sonra hızla ilk enstrümanı gitara dönüş yaptı Kamil.

0: bu güzel parçalar çıktı galiba. Yani ben biraz da daha böyle ana akım caz şarkıları söyledim yıllar boyunca, evet. Onlar
1: Evet.
0: da farklı dillerde ama sonunda hakikaten iş biraz da absürt bir yere geldi. Yani pek çok farklı dilde söylüyorum, özellikle yurt dışında hani insanlar rica ediyorlar Türkçe bir şey falan.
1: Hı.
0: Yani kısmet bugüneymiş diyeyim, çünkü biraz benim için şarkı sözü yazmak da bir olgunluk gerektiriyordu herhalde diye düşünüyorum.
1: Hı.
0: Bir de böyle Kamil'in müzik zevki çok kıtalar arası de işte ülkeler arası çok böyle sevdiğim dokunuşları var. Hem Türk müziğini duyuyorsunuz, hem Güney Amerika, Afrika bile belki de işte çok farklı. Bilmiyorum yani, ben çok keyif alarak bu sözleri yazdım. Kendim yazdığım için de galiba daha rahat söyledim. Yani hakikaten bu kadar çok parçayı tek kayıtta ilk defa ben de söylüyorum. Biraz çekincelerim de olmadı değil. Çünkü
1: Neydi
0: mesela
1: çekinceleri? Neydi
0: şöyle,
1: mesela?
0: İngilizce'de mesela doğaçlama yaparken dil biraz daha esnetmeye yakın oluyor. Farklı düşünebiliyoruz öyle. Ama Türkçe işte şeye uyması benim için en önemlisiydi. Melodiye uygunluğu ve onun üzerine ondan sonra yapabileceğim. Yani Türkçeyi bozmadan ama daha işte ne bileyim yoruma açık ne yapabilirim diye düşündüğüm şeyleri gönderdim, Kamil'le paylaştım. Onu da onayını aldıktan sonra umarım kendisinin de hoşuna gidiyordu. Sonuç
1: Gidiyor
0: böyle
1: tabii ki.
0: oldu.
1: Hakikaten çok güzel
0: Önemli.
1: dokunuşlar yani Kamil. İkinizin de yani hepinizin tabii ki emeğine sağlık. Ben özellikle ilk parça için de bir şey söylemek istiyorum. İlk parçanın ikinci bölümü yani birinci ile ikinci bölümü arasında fark var. Fakat ikinci bölüme geçince insan böyle bir coşuyor. Ondan sonra havaya giriyor. Hemen söze dahil olmak isteyip o parçayı söylemek istiyor insan. Yani sözleri ezberleyip falan.
0: Bir şey de oydu aslında. Yani şöyle bir insanlarla da birlikte şarkı söyleyeyim
1: Değil
0: artık.
1: mi? Evet.
0: Hani hep böyle birine söyleyip karşıdakini dinlediği değil de. Umarım yani gelen yorumlar da öyle. Çok insanların en çok söylediği şeylerden bir tanesi, hani umut verdi, mutluluk verdi, huzur verdi diyorlar. Benim en yakın çevremdekiler. Ne mutlu bize diyorum ben de.
1: Ben bir iki şey söyleyebilir miyim Tabii ki
0: bu?
1: lütfen, tabii ki
0: Ha,
1: ama.
0: yani müzik arasına falan şey yapmayayım da müdahale. Şöyle ki şimdi Sibel'in Türkçe şarkı söylemesinde benim açımdan daha önce hep evet İngilizce ağırlıklı olmak üzere diğer dillerde söylemiş olmasına rağmen ben sonuçtan hiçbir şekilde kuşku duymuyordum. Yani sonuçta caz şarkıcısı olarak kariyeri, başarısı, yeteneği ortada. Ana dil de Türkçe. Burada yalnız yani Sibel'in Türkçe söylemesi beni hiç şaşırtmadı da ya da oradaki başarısı beni şaşırtan başka bir şey oldu. Ben doğrusu ya söz yazarlığında bu kadar mahir olduğunu bilmiyordum. Bilmeme de imkan yoktu çünkü böyle bir vesile olmamıştı. Şimdi parçaları hepsi değil bu arada 7 parçamız var albümde. 5'i işte şey oldukça bittikçe gönderiyordum Sibel'e. Artık
1: Evet.
0: ne kadar sürede yazdığını söylemeyeyim. O bizim aramızda sır kalsın ama
1: Tabii.
0: gelen şeye şaşırıyordum açıkçası. Yani bu prozodi mükemmel. Hani hiç benim bir şey yapmama gerek kalmıyordu. Şurada da şu olsun, burada da bu olsun. Birebir hani tailor-made derler ya işte adeta hani özel dikilmiş gibi. Dolayısıyla burada hani sözler beni gerçekten olumlu anlamda çok şaşırttı. Yoksa performanstan benim zaten en ufak bir kuşkum yoktu. Yani şaşırmadım da hani bekliyordum diye. Daha doğrusu beklemekten daha doğal bir şey olamaz. Şarkıcılığı ortada. Ana dili.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sonuç gayet olağan bence. Ama söz yazarlığı gerçekten şaşırttı beni.
1: Evet, sözler gerçekten güzel. İsterseniz hangi parçaları kim söz yazdı onu da bir belirtelim. Kardelen ilk açılış parçamızın sözleri kime aitti?
0: Hepsi Sibel'in sözler. Onu
1: Hepsi. Tamam.
0: bütün albüm Sibel'in sözleri.
1: Tamam.
0: Kardelen'in bestesi bana ait. Hayaller. Şimdi hangi sıra?
1: Şimdi hayaller ardında dinleyeceğiz. Birazdan. Şey de demin Sibel'in söylediği de çok aslında hoşuma gitti. Söylenmeyi bekleyen şarkılar. Yani bu gerçekten güzel bir şey. Yani beklemişler gerçekten. Yani can
0: Sabırla,
1: damarlarından
0: sabırla bekle,
1: sabırla.
0: sabırla.
1: Evet. Hakikaten onu söylemek lazım. Peki, o zaman hayaller ardındayı dinleyelim. Sonra devam ediyoruz.

0: Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de selamlıyoruz. Bugün stüdyoda iki konuğumla birlikteyim. Yani stüdyoda değiliz ama canlı yayındayız. Sibel Köse ve Kamil Erdem. Yeni albümleri Özgün'ü dinliyoruz ve konuşuyoruz. Evet Sibel, bu parça da dinlediğimiz bu parça da hayaller arasında insanın söyleyesi geldiği ve eşlik edeceği parçalardan bir tanesi. Umut veren, insana mutluluk veren çok güzel bir şey var. Sarıp sarmalıyor.
1: Evet, melodisi öyle çok gerçekten ona da müsait zaten. Bu albümün süreci de bir de ideal oldu bence. Yani hani girip stüdyoda kaydedip ondan sonra çalıp söylenilen değil. Yani çaldıkça söyledikçe oturan bir şey oldu bu turne sayesinde ve çaldığımız diğer işte konserlerde. Daha sözler oturmamışken bile o sondaki bölümü zaten insanlarla beraber söylüyorduk. Yani sevileceği de oradan belli olmuştu. Kamil'in gönlüne sağlık diyorum.
0: Valla ikinizin de emeğine, yüreğine, ruhuna, hislerinize sağlık. İki ustadan, tabii diğer arkadaşlar da onları atlamıyoruz tabii ama hani ikiniz başı çekiyorsunuz. Emeklerinize
1: Onların
0: sağlık
1: katkısı da
0: diyelim.
1: çok değerli. Mark eski dostum.
0: Tabii.
1: Alban Lotz, Mark Alban Lotz Türkiye'ye geldikçe ve hatta bizi davet etti, Hollanda'da birlikte konserler verdik. Kamil Peter'ı çağırdı, Peter Somos'u. Kamil oraya da belki sen anlatmak istersin.
2: Evet, Mark Sibel'in dediği gibi eski dost. Hatta benim 2004'e kadar gider yani beraberliğim. 2008'de aynen Türkiye'deki Simetri'yi bir Hollanda turnesi yapmıştık, albüm yaptık. Peter'ı da Almanya'dan bir ortak müzisyen arkadaşımız vasıtasıyla onun tavsiyesiyle buldum. Biraz şey yaptık, çalışmalarını inceledik. O da çok farklı müzik türlere aşinalığı olan, sadece ilgi duymayıp onun müzisyenlik pratiğine de yansıtan çok ünlü bir müzisyen. Yani biz de gayet iyi bir çaldıkça dedi, Sibel'in söylediği gibi çaldıkça olgunlaşan bir performans düzeyini yakaladık. İyi bir sonuç ve iyi bir kimya ortaya çıktığını düşünüyorum dördümüzle.
0: Evet, kesinlikle. Yine ben ilk parçaya vurgu yapacağım. İlk Kardelen'de o flüt ne kadar egzotik, ne kadar güzel bir sound vermiş o şey parçanın ikinci bölümüne. Yani dikkat çekiyor gerçekten.
2: Tabii ben başından sonuna klasik gitar, bildiğimiz altı telli, naylon telli klasik gitar çaldım. Her enstrümandan uyuşmuyor onun sesi. Flüt en iyi uyan bence, en azından benim kulağıma göre. Mark'la da bunca yılın birlikteliği olunca bir müzikal uyum için fazla beklememiz gerekmedi. Sağ olsun, o da bütün hünerini ortaya koydu. Daha da egzotik örneği ileriki parçalarda sanırım, bundan iki sonraki halim sormada göreceğiz. Çünkü orada Hint enstrümanı bansuri çaldı.
0: Evet. Bu albüm dijitalde mi olacak sadece yoksa elimize alabilecek miyiz?
2: Ne diyorsun Sibel?
1: Yani şu anda evet dijital platformlarda biraz şu an artık CD pek basılmıyor zannediyorum.
2: Hiç hatta
1: Yani
2: yani.
1: hiç basılmıyor. Yani onun da meraklıları var diye özellikle Avrupa'da duyuyorum, görüyorum falan ama Türkiye'de basılmaz oldu. Long Play'de biraz daha maliyetli bir prodüksiyon. Umarım inşallah ileride neden olmasın diye. Buraya not düşelim.
2: Yani şöyle, artık vinil deniyor bizim eski 33'lük ya da LP dediğimiz şeye. Vinil, açık konuşmak gerekirse sadece onu basan matbaaya belki bir şeyler kazandırıyor. Onun dışında vinilin basılması bir maddi külfet. Bu böyle. Dolayısıyla bir prestij manası taşıyor ki bu da aslında önemli. Ama biz şöyle bir karar verdik birlikte. Dedik ki dijitaldeki performansa bakarız. Vinil yapmamıza değecek belli bir ilgi görürsek de vinil olarak da basmanın yollarını Ararız. Ararsak da buluruz muhtemelen.
0: Evet.
2: Ama öncelikle bir
0: Bir
2: gidişatı
0: bakalım.
2: görmek lazım. Daha çünkü 48 saat olmadı.
0: Evet, tabii.
2: Doğalı.
0: Evet, doğru. Dün yine dostlarla birlikte oturuyorduk ve şimdi reklama girmesin diye söylemeyeyim ama orada şöyle bir şeyden bahsedildi. CD'lerin, yani söylediğinizde çok haklısınız tabii ki. Yani dijital müzik dinlenmeye başladıktan sonra fizikseller pek dinlenmiyor gibi görünse de CD'lerin basımında bir artış yeniden olmaya başlamış. Dolayısıyla evet, LP'ler bizim için koleksiyonerler için, koleksiyoncular için elimize almak için çok ayrı bir keyif tabii ki ama en azından CD şeyi yine devam ediyor. Ama dediğiniz gibi bunu siz kendiniz karar vereceksiniz. Biz elimizde bulundurmaktan son derece mutluluk duyarız tabii ki, yani o ayrı bir şey.
2: Evet, biz ve izleyici karar vereceğiz birlikte.
0: Tamam, o zaman. Peki şimdi bu an, o zaman o parçayı dinleyelim. Şimdi bu an.

0: Evet, şimdi bu An isimli çalışmayı dinledik. Sevgili Sibel'in sakin ve güzel yorumuyla Kamil'in de kattığı bu melodiler.
1: Bu parça, pardon, söz müzik Sibel Köse idi.
0: Müzik, müzikte ama
1: Beste de
0: gitarıyla.
1: kendisi. Ya o başka, o yorumcu
0: Evet.
1: olarak tabii ki elimizden geleni yaptık ama bu parça, dolayısıyla demin söylediğime ek, bu projeyle bir de besteci tarafını da ortaya çıkarmış olduk. Daha
0: Evet.
1: da kim bilir neler vardır şeyde, ne diyelim, çıkında. Onu da inşallah ileride göreceğiz.
0: Evet, Sibel, sen ne diyeceksin şimdi bu işe?
2: Utandırıyor musunuz efendim? Vallahi Kamil'in teşvikiyle şeyden, sandıktan iki tane parça çıktı gerçekten. Hoşuma da gidiyor dinlemek. İnşallah belki ileride de bir şeyler olur. Teşekkür ederim tekrar.
0: Bence devamı gelir çünkü yani bu şey gibi, ne derler, bulaşıcı gibime geliyor. Bir kere başladı mı devamı da gelir sanıyorum. Dinleyicilerimizi tekrar hatırlatalım. Bu parçaların sözleri Sibel Köse'ye ait ve aslında hani senin geçmişten kalan, aklında kalan, belki not aldığın, değil mi? Böyle bir takım şeylerin artık vücut bulmuş şekli. Belki de bazıları daha yeni.
2: Ben sözler için mi söylüyorsun?
0: Evet, evet, evet sözler için.
2: Yok, sözler yeni yazıldı. Şimdi şöyle bir tane bir başka parça var. Onu da ismini vermeyeyim. Sonra gene Kamil'le kaydedeceğiz herhalde. Onu ben önce orijinal dilinde çalışmaya başladım. Sonra da dedim ki şu ne anlatıyormuş, ben kendim bir iyice anlatayım diye çeviri yaptım. Sonra da o çevirinin prozodisiyle, ama bu böyle hani alıyorum, elime alıyorum, bırakıyorum falan, yıllar sürdü gerçekten. Orada belki bir şeyler aydınlanmıştır, hani sözler olmalıyla ilgili. Çünkü hani orijinal dilindeki sesleri vermeye çalışıp, o daha da zor bir iş. Yani şöyle sıfırdan yazmak belki biraz daha kolay, ama zaten hali hazırda bir tema var, bir melodi var, bir prozodi var. Bir de onun orijinal söylenişine yakın bir şeyler bulmaya çalışınca ve çok uğraşınca onunla, öbürleri biraz böyle çorap söküğü gibi, hafif kolay kolay çıkmaya başladı gibi. Yani onunla bir böyle epey bir uğraştım gibi. Bazen de deniyorum, olmadığı da oluyor. İngilizce yazmışlığım var. İşte Önder abinin parçalarını, Önder Hoca'nın, Aycan Testel'in albümlerinde falan. O başka, ama tabii Türkçe kendi dilinde söyleyince insan biraz da böyle kendi hikayeleri de dökülüyor gibi oluyor. Hani orijinal bir parçaya söz yazarken işte böyle biraz daha nasıl diyeyim, kendinden katıp işte yeni bir şey ortaya çıkarmak hakikaten şey bir şey.
1: Organik oluyor, değil
2: Organik oluyor, evet.
0: mi?
2: Biyolojik, organik bir
0: Bir de
2: oldu.
0: kendi dilinde duyduğun için yani o da önemli. Hani başka bir dilde onu söylerken ne kadar içselleştiriyorsun veya ne kadar hani senden
2: Ben
0: olduğunu.
2: içselleştiriyorum da dışarı çıkıyor. Onunla ilgili yani şöyle bir şey oldu bir gün, atölyede bir parça çalışılıyor. Belki yani 5. 6. katılanlar biliyorlar, çok tekrar oluyor. Şimdi oraya gelen herkes de şarkı söylemek için geliyor yani. Ben istiyorum ki biri söylerken hani herkes her şeye işte konsantre olsun. Yarın öbür gün onlar da söyler veya orada anlatmaya çalıştım filan. Neyse, çokça döndükten sonra bir parça bu ne anlatıyor burada diye soruyorum. Birden cevap yok. İkincisi, aa ben başka şey düşünüyordum diyor. Üçüncüsü, ay vallahi dikkat etmemişim dedi. Dördüncüsü başka bir şey filan. O benim için böyle biraz üzüntülü bir an oldu. Yani demek ki o kadar gitmiyor. Yani algı o kadar açık olmuyor başka bir dilde dinlerken. Her ne kadar o dili bilseler bile, ki hepsi biliyorlar. Yani hepsi şarkı söyleyen insanlar. Belki o gün çok dağınık olmuş olabilir şey. Yani yurt dışında da ben tabii şarkı söylüyorum. Bir de söylediğim parçalar ne kadar işte bazıları çok bilinen şeyler de olabiliyor.
0: Evet,
2: Buna
0: tabii.
2: rağmen kaçabiliyor. Ama insanın kendi dilinde olduğu zaman belki ne bileyim yani şey kurması, bağlantı
0: Bağ
2: kurması,
0: kurması.
2: eşleştirmesi kendisini daha Kamil de dediği gibi organik mi dedim?
0: Organik.
2: Doğal oluyordur, evet. Olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki, o zaman albümdeki parçaları dinlemeye devam edelim. Şimdiki parçamız Halimi Sorma.

0: Evet, halimi sorma. Bu da son derece keyifli bir parça. Bununla ilgili demin söylediğin zannedersem Kamil yine Mark burada maharetini döktürmüş.
1: Evet, Mansur'u çaldı. Parça aslında biraz Orta Anadolu havalarından da esinlenerek yazdığım bir parça oldu. Ama işte araya biraz Hint tınıları da eklemek, hani o enstrümanı çalan bir müzisyen arkadaşımız olunca ondan da niye yararlanmayalım düşüncesiyle Hint tınıları da eklemek bence bir renk kattı. Yani burada tabii benim bu vesileyle söyleyeyim. Farklı müzik türlerini bestelere ya da icraata ya da düzenlemelere yansıtmak bayağı bir trend oldu son zamanlarda. Yalnız bir eksik husus var orada ki aslında bütün sihri de bozuyor. Örneğin yani en basitinden bir Türk müziği melodisini alıp da altına caz akorları döşenmekle bu iki müziği aslında birleştirmiş ya da kaynaştırmış olmuyoruz. Birazcık hazmedilmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Oradaki o kriter ya da o eşik, o müzikleri sadece ilgi duyup 3-5 kez ya da 30-40 kez dinlemek değil de müzisyen kimliğinizi etkileyecek kadar bir hazmedilmişlik söz konusu mu değil mi, ona bakmak lazım. Şimdi benim bir şanstır bu, öyle diyelim. Birçok müzik türüne ilgim oldu. Yani bu iyi müzisyenliğin şartı değil tabii. Yani tek bir müzik türüne ilgi duyup bütün kariyerini böyle geçirip onda da çok başarılı olan müzisyenler de var. Bu bir vakıa yani. Ben hani Yunan müziği, Türk müziği, işte biraz olsun Arap
0: Arjantin.
1: müziği, Latin Amerika zaten ve tabii caz. Bunların hepsine ilgi duyuyorum. Ama mesela Mark olmasaydı bu parçada bir Hint tınısı şey yapmazdım. Çünkü onu hazmetmişliğim yok ilgim olmasına rağmen. O zaman daha böyle Orta Anadolu'nun tınılarıyla ya da onun etkisiyle, onun izlenimiyle yetinirdik. Şey bu. Genel müzik anlayışım bu. Farklı kültürleri birleştirme bağlamında tabii.
0: Ama tabii ki doğru, yani söylediğin şeyde onu bir hazmetmek, bir anlamak daha doğrusu gerekiyor. Biraz zaman gerekiyor belki de bunun için.
1: Evet, tabii ki.
0: Evet, peki. Sıradaki parçayla devam edelim mi, yoksa Sibel, senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı bu parçaya dair?
2: Benim ekleyeceğim özel bir şey yok. Biraz böyle hava olarak Ankara havası olduğu için, Ankaralı olduğumuz için bu
0: Evet,
2: parçada
0: ikimiz de
2: böyle
0: Ankaralısınız.
2: ayrı bir yeri var, evet.
0: Evet. Peki, sıradaki parçamız Alıştırır Zaman.
1: Buna ilişkin çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu
0: Tabii ki.
1: projeden önce bestelenmiş ama epey önce bestelenmiş tek parça. Yani benim buradaki bestelerim arasında. Bunu yaklaşık 10-15 yıl kadar bir geçmişi var. Çok daha kısaydı. Bu vesileyle biraz elden geçirdim. Biraz yeni bölümler ekledim. Onun için de tını olarak biraz diğerlerinden farklı olabilir. Yani daha böyle caz vals havasında şey olarak.
0: Ve zamanı gelmiş işte, yani bu
1: Ne
0: parça
1: öyle tabii.
0: demek ki. Dinleyelim o zaman, Alıştırır Zaman.

0: Evet, dünyanın cazı kuşağındasınız ve programımızın ne yazık ki yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Bugün çok sevdiğim dostlarım Sibel Köse ve Kamil Erdem'le birlikteydik. Canlı yayında birlikteyiz ve yeni albümleri Özgün'ü dinledik. Size bu kanalla ulaştırmaya çalıştık. Yepyeni, taptazecik albümlerini yolları açık olsun diyelim bu albümünde ve sizin de.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz Leyla'cığım. Sağ ol.
2: Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum ben tekrar size ayrıca. Sizinle beraber olmak çok büyük keyif her zaman olduğu gibi. Süremiz kısıtlı olduğu için tabii ki sohbetimizde biraz kısıtlı tutmak zorundaydık ama son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar?
1: Bu şarkıları aslında ilk dinleyenlerden biri de sensin Leyla'cığım. İlk İstanbul'daki ilk konsere gelmiştik
2: Evet,
1: sizinle
2: evet.
1: beraber. Hem oradaki hem programına verdiğin ilgiye, desteğe teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim, her
1: Evet
2: zaman isterim.
1: Leyla. Yani sıcağı sıcağına ilk destek senden geldi. Çok teşekkürler davetin için, programda yer verdiğin için.
2: Rica ederim. Çok büyük bir keyif benim için. Yaptığınız müzikler hem kişisel olarak benim hoşuma giden kendimde bir şeyler bulduğum müzikler ve eminim ki dinleyicisi de bol olacaktır. Ben teşekkür faslına geçerek programı kapatacağım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Desteklediğiniz için de çok teşekkürler. Teknik masaya ayrıca sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve son parçamızı da siz anons edin isterseniz.
1: Yaşasın hayat, söz müzik Sibel
2: Yaşasın
1: Köse.
2: hayat ve evet daha güzel günlerde ve
1: Bu arada küçük bir anekdot yansıtmak istiyorum. Hem bu
2: lütfen.
1: vesileyle Ahmet Özgül arkadaşıma da teşekkür edeyim. Bütün kayıtları, miksajı büyük bir titizlikle yaptı her zaman olduğu gibi. Ta 1990'ın ortasından beri beraber çalışıyoruz. Şimdi Ahmet meğer bu parça sözleri de benim yazdığımı düşünürmüş ve işte hayretten şaşkınlığa, şaşkınlıktan dehşete düşeceğim. Ya bu adam bu sözleri nasıl yazar falan. Müziğini tamam biliriz de. Bu Yaşasın Hayat da şimdi bana bir an onu çağrıştırdı.
2: Yani
1: Sözlerim.
2: yaşasın hayat senden çıkmayacak gibi sözlerle
1: Sadece o değil, sadece o değil. Yaşasın
2: tabii.
1: hayat içimizde en azından yaşasın hayat diyoruz her gün, her an tabii de.
2: Tabii.
1: Bunları tabii söze yansıtmak başka bir şey. Beste daha böyle nasıl diyelim dolaylı bir ifade oluyor. Söz olduğu zaman dolaylılık falan kalmıyor.
2: Evet.
1: Sibel'e bu güzel sözler için tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten prozodisiyle yani tekniğiyle olsun, manasıyla olsun birebir oturdu. Böyle parçayı da harcamayalım şimdi vaktimizi şey yapıp.
2: Benim
1: Peki
2: parçam.
1: tekrar.
2: Çok teşekkürlerimle yaşasın hayat diyoruz ve veda ediyoruz size. Hoşça kalın. Yeniden buluşmak.
1: Hoşça kal. Teşekkürler Leyla.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
7: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
8: Bertolt Brecht, Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Sizlerle Avrupa'yı kavuran ısı dalgasının Tuna Nehri'ni, Macaristan nükleer santralini ve Yunanistan orman yangınlarını nasıl vurduğunu, Kuzey Kutbu permafrostunun denize taşınan kadim karbonun deniz tabanına gömüldüğünü gösteren Nature Geoscience çalışmasını, Güney Avrupa'nın yangına yatkın günlerinin 1981'den bu yana ikiye katlandığını ortaya koyan bilimsel raporu, resmi gazetede yayınlanan iklim değişikliği koordinasyon yönetmeliğine, Orman Genel Müdürlüğü'nün 9 il için yüksek yangın riski uyarısını, yapay zeka destekli uydu analizinin küresel yüzen Alk patlamalarındaki hızlı artışı ortaya koymasını ve Balıkesir, Marmara Adası ve Erdek'te süregelen orman yangını müdahalelerini ele alacağız. İkramımız Avrupa. NPR'ın dün aktardığına göre Tuna Nehri'nin rekor düşük seviyeleri Macaristan'ın tek nükleer santrali Pax'ı gece boyunca kapanma eşiğine getirdi. Başbakan Peter Magyar birkaç milimetreden dönmedik dedi. Roma'nın iki nükleer reaktörü zaten kapatmış ve soğutma suyu için kontrollü patlatma yapmıştı. Tuna'nın çekilmesi Sırbistan'da 1944'ten kalma Nazi savaş gemisi enkazlarını da ortaya çıkardı. Avrupa'nın geri kalanında Yunanistan Batı Atika'da 500'den fazla itfaiyeci yangınla mücadele etmeye devam ediyor. İki helikopter ise havada çarpıştı. Ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. İtalya'nın 27 büyük şehrinden 25'i kırmızı alarmda. Çekya, Bastice ve Podhostiem'de gece sıcaklığı 27,9 dereceye ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Yangınlar Avrupa'yı kavurmaya devam edecek. Scientific Reports dergisinde yayınlanan ve El Cezire'nin aktardığı analiz, kıtanın güneyinde yangına uygun yaz günlerinin 1981'den bu yana iki katına çıktığını ortaya koydu. Araştırmacılar iklim değişikliğinin sıcaklık ve kuraklığın yükselttiğini, yakıt ve tutuşma koşullarının da doğal olmayan biçimde birleştiğini vurguluyor. Rapor, orman politikalarının ve yerleşim planlamasının yeni iklim gerçeğine göre yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtmiş. Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan kayıtlı en yıkıcı sezonlarından birini yaşıyor bu yıl. Kuzey Kutbu'ndan bilimsel bir bulgu. Alfred Wegener Enstitüsü ve Bremen Üniversitesi Marum Merkezi araştırmacıları Nature Geoscience dergisinde 2 Ağustos'ta yayınladıkları çalışmada çözünen permafrost'tan Kuzey Kutup Denizi'ne akan kadim karbonun büyük bölümünün deniz tabanına gömüldüğünü gösterdi. Kanada Herşel Adası açıklarındaki sediman karotları karadan gelen karbonun yalnızca %10'unun sera gazına dönüştüğünü, kalanın deniz zeminine kalıcı olarak yerleştiğini ortaya koydu. Kuzey Kutbu karasal permafrost ekosistemleri 1300 gigaton karbon depoluyor. Okyanus ve nehir deltası sedimanlarında ek 400 gigaton var. Bulgu, Arktik iklim modellerinde deniz tabanını hapsetme mekanizmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Okyanusların önemi ortada. Amerika Birleşik Devletleri Güney Florida Üniversitesi ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi araştırmacıları 1 milyon 200 bin uydu görüntüsünü yapay zeka ile analiz etti. Küresel alg patlamalarının hızla arttığını ortaya koydu. Nature Communications'da yayınlanan çalışma tropikal Atlantik'te ve Batı Pasifik'te alg patlamalarının 2003'ten bu yana yılda 314,4 büyüdüğünü gösterdi. Okyanus sıcaklıklarındaki artış, akıntılardaki ve besin maddeleri seviyelerindeki değişiklikler bu gelişmeyi hızlandırıyor. Devasa yüzen alg örtüleri kıyı ekosistemlerini ve balıkçılığı ve turizmi de tehdit ediyor. Bir yandan da karbon depoluyor. Gelelim Türkiye'ye. Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı meteorolojik verilere göre bugün ve yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır illeri için yüksek orman yangını risk uyarısı yayınladı. Kıyı bölgelerinde saatte 65 kilometrenin üzerinde şiddetli rüzgar var. Yumaklı vatandaşları açık alanda ateş yakmamaya, anız ve bahçe atığı yakmamaya, sönmemiş sigara izmaritlerini, küçük bir kıvılcımın bile ormanı yok edebileceğine dair azami dikkat göstermeye çağırdı. Bakanlık 14 İHA, 776 gözetleme kulesi ve 28 bin orman personeliyle sahada bulunmaya devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan önemli bir yönetmelik var. 4 Ağustos tarihli 3330 sayılı resmi gazete, yerel iklim değişikliği eylem planları ve iklim değişikliği koordinasyon kurulu ile içme kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelikte önemli değişiklikler yayınladı. İllerde iklim planlaması, kurumlar arası işbirliği ve eylem planı uygulaması için yeni koordinasyon esasları tanımlandı. Havza korumasında koruma bantları, tarımsal uygulama sınırları ve endüstriyel deşarj eşikleri güncellendi. Uzmanlar düzenlemenin uygulanması halinde iklim adaptasyonu ve içme suyu güvenliğinin yerelde somut biçimde güçleneceğini belirtiyor. Programımızın son haberine gelelim. Şimdi de Vali İsmail Ustaoğlu Marmara Adası Topağaç Mahallesi ile Erdek Narlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü açıkladı Balıkesir Valisi Ustaoğlu. Söndürme çalışmalarına 5 uçak, 2 helikopter ve 70 personel katılıyor burada. Adanın kısıtlı hava koridoru ve şiddetli rüzgar bu müdahaleleri ne yazık ki zorlaştırıyor. Bölgedeki üzüm bağları ve zeytinlik alanları risk altında. Batı Anadolu bu hafta riskli günlerin ardından iklim krizinin somut yükünü taşıyor. Gördüğünüz gibi her yer yanıyor ve yanma tehlikesi altında. İklim krizi ne işte, bu yangınlara neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben teknik masada Feryal Kabil ile birlikte haftanın 3. dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. Yazı özel müzik yayınlarımız sürüyor. Açık Dergi'de bu akşam John Spencer dinleyeceğiz. Efsanevi müzisyenin ekibiyle kaydettiği Songs of Personal Loss and Protest albümü kulaklarımızda olacak. Albümün ardından Açık Dergi'nin köşeleri yayında. Tabii ki tarlanın, pazarın, sofranın geleceği, dönemler arası ve Hüsnü Kuruntu kuşaklarıyla yayınımız saat 8'e kadar sürecek. Ama şimdi müzik zamanı. John Spencer'la Açık Dergi başlıyor. Night time falls on the small city. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success? Or achievement? Pour another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: These things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. John Spencer'dan Songs of Personal Loss and Protest albümüne kulak verdik. Yaza özel müzik yayınlarımız yarın saat 6 itibariyle devam edecek. Ama şimdi köşelerimizin sırası Açık Dergi'de Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği şimdi yayında.

0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Merhaba, Buğday Derneği'nden Emel ben. Bugün konuğumuz yok. Oya ile birlikte geçtiğimiz haftalarda konu ettiğimiz agroekolojik gıda sistemleri ve uygulama konusunda dünyadan, Türkiye'den birkaç örnek daha paylaşacağız.
3: Evet, örneklerden bahsetmek önemli çünkü dönüşümün mümkün olabileceğini gösteriyorlar bize. Ve hayata geçirilmiş başarılı agroekoloji uygulamalarından öğreneceğimiz çok şey var. Nasıl, nereden başladılar, endüstriyel sistemden agroekolojik sistemlere geçişte ne tür zorluklar çektiler, bu zorluklarla nasıl başa çıktılar? Tüm bu soruların yanıtları sürdürülebilir, adil ve ekolojik sistemler için yola çıkarken, bu örnekler yola çıkarken bize rehber oluyorlar aynı zamanda.
2: Evet, bugün ben Avrupa'da agroekoloji hareketine öncülük eden Fransa örneğine değinmek istiyorum. Oya da Buğday Derneği'nin 3 yıldır Hatay'lı çiftçilerle birlikte yürüttüğü tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm projesinden ve gıda topluluklarından söz edecek. Oya, istersen Hatay'la başlayalım. Türkiye'de agroekoloji uygulamaları için en etkileyici örneklerden biri Hatay. Ayrıca sen proje danışmanı olarak ilk günden beri içindesin. Senden dinlemek çok daha iyi olacak.
3: Evet, gerçekten hepimiz için çok öğretici bir proje oldu. Biz de Hataylı çiftçilerden çok şey öğrendik. Buğday Derneği'nin Hatay'da deprem sonrası üretimini bırakmak üzere olan çiftçilerle 3 yıldır yürüttüğü bir proje bu. Tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm projesi. Üretimi bırakmak üzere olan çiftçilerin agroekolojik yöntemlerle topraklarını ve üretim yöntemlerini iyileştirmelerine odaklanıyor. Proje kapsamında hali hazırda 64 çiftçi agroekolojik üretim yöntemlerine geçiş yaptı. Bu çiftçilerin arasından bir grup çiftçi bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, işte makine ve malzemelerin kullanımında ortaklaşmak, pazarlamada özellikle birlikte hareket etmek üzere bir birlik kurdular. Bu çok sevindirici bir gelişme hepimiz için. Çünkü Türkiye'de agroekolojik üretim yapan çiftçilerin kurduğu ilk birlik aynı zamanda bu. Bu birliği kuran çiftçiler şimdi kooperatifleşme yolunda ilerliyorlar. Diğer yandan da agroekolojik yöntemlerle üretim yaparken işin pazarlama kısmında tüccar bağımlılığından kurtulmaya çalışıyorlar. Ve bu niyetle biz de dernek olarak onlara destek oluyoruz ve bu destekle pazarlama kanallarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Son olarak biliyorsun Mayıs ayında bir büyük bir sel felaketi yaşandı Hatay'da ve bu sel felaketinde çok çiftçinin ürünleri sel çamuru altında kaldı ve çok ciddi kayıplar söz konusu. Agroekolojik yöntemlerin işe yaradığını fark ettiler fakat yani bütün bu şeyde süreçte selden sonra da Hatay'da bu geçiş döneminde olan çiftçilerimizden biri Atra Kayabaşı sözleri aslında çok çarpıcı gerçekten. Onu da burada anmak isterim. Bu selden sonra toparlanmak için neler yapabileceğimizi konuşmak için bir araya gelmiştik ve Atra şöyle demişti: 47 yaşındayım. Daha önce de sel olmuştu ama böylesini görmemiştim. Bahçemi aylarca temizlemem ve iyileştirmem gerekecek ama bu sel deneyimi bana tekrar ders oldu. Agroekolojik tarımın önemini anladım, dedi. Gerçekten de bu anlamda başka çiftçilerimiz de aynı şeyi söyleyerek üretimlerini ve topraklarını iyileştirmeye devam ediyorlar. Sevindirici bir başka gelişme aynı zamanda örnek alınacak bir gelişme de proje katılımcısı çiftçiler bölgede agroekolojik üretimin yayılması için çiftçiden çiftçiye deneyim aktarımı programı üzerinde çalışıyorlar. Çünkü çiftçinin halinden ve dilinden ancak çiftçiler anlıyor. Onlar da birbirlerini bu anlamda deneyimlerini paylaşıyorlar ve bu çok kıymetli gerçekten. Açıkçası Hatay'lı çiftçiler topraklarını onarma ve sağlıklı üretimle devam etme konusunda sadece Türkiye'de değil, dünyadaki çiftçilere de örnek olabilecek bir çaba sergiliyorlar gerçekten.
2: Evet, öyle çok haklısın. Hatay'daki dönüşüm gerçekten örnek nitelikte. Çiftçilerin agroekolojiye devam etme kararlılıkları da çok umut verici bu selden sonra. Yani hani her şerde bir hayır vardır.
3: Evet,
2: Bu da
3: gerçekten.
2: buna vesile olmuş oldu. Avrupa'da agroekolojik yaklaşımı en yaygın şekilde uygulayan ülkelerden biri Fransa. Ben de ona değinmek istiyorum örnek olarak. 2015 yılında Paris'te düzenlenen COP21 iklim zirvesinde Fransa Tarım Bakanı Stéphane Le Foll, küresel ısınma ile mücadele ve gıda güvenliğini, tam bizim üzerinde durduğumuz konular, aynı anda hedefleyen tarihi bir uluslararası girişim önermiş. Binde 4'müş bu girişimin adı. Basit ama etkili matematiksel bir hesap koymuşlar ortaya. Demişler ki bu hesaba göre küresel ölçekte tarım arazileri, meralar, ormanlar gibi üst topraktaki karbon miktarını her yıl yıllık binde 4 oranında artırırsak insan kaynaklı yıllık sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını dengeleriz ve aynı zamanda toprağın organik madde miktarını artırarak verimliliği, gıda üretimini iyileştirebiliriz. Bu hedefe ulaşmak için de yine bizim çözüm agroekoloji dediğimiz gibi onarıcı tarım, agroekoloji, tarımsal ormancılık, örtü bitkileri kullanımı ve organik gübreleme önerilmiş. Paris Anlaşması'nın üzerinden 10 yıl geçti. 2016'da imzalanmıştı anlaşma. Buna rağmen ne yazık ki önerilen bu yöntemler küresel boyutta hayata geçirilemedi. Çok ciddi yol alınabilirdi eğer yapılsaydı. Fakat Le Foll ve sonraki hükümetler bu girişimi Fransa'da bir stratejiye, çevre stratejisine dönüştürmüşler. Toprak sürme gibi karbon salımını arttıran uygulamalar azaltılmış, tarım arazilerinin otlakların içine ağaçlar, çitler dikilerek köklerin ve biyokitlenin karbon depolaması sağlamak için tarımsal ormancılık yaygınlaştırılmış. Fransız Ulusal Tarım Araştırmaları Enstitüsü, Fransa'nın farklı bölgelerindeki toprakların binde 4 hedefine ulaşma potansiyelini haritalandırmış ve çiftçilere rehber modeller önermiş. Ve çiftçilerin toprağa emdirdikleri ya da azalttıkları karbon karşılığında finansal teşvik alabilmelerini sağlayan bir sistem hayata geçirmişler. Epey yol alınmış bu konuda. Agroekolojinin üçüncü ayağı olan toplumsal hareket boyutu da çok etkili dönüşümler yaratıyor bildiğin gibi. Hatay örneğinde mesela üreticilerin birlikte hareket ederek güçlenmesi çok iyi bir örnek. Aynı zamanda bu sistemler üreticilerle türeticilerin işbirliği yapmasını, ortaklıklar kurmasını ve bu sayede pek çok sorunun üstesinden birlikte gelmeyi mümkün kılıyor. Türkiye'de sayıları giderek artan gıda toplulukları bu anlamda çok heyecan verici. Burada yine sözü sana bırakıyorum. Bu senin en sevdiğin konu.
3: Evet, gerçekten öyle. Gıda toplulukları heyecan verici. Son yıllarda da sayıları giderek artıyor Türkiye'de. Hani dünyada da çok yaygınlar. Sen zaten bahsedeceksin. Şimdi bu gıda toplulukları ve topluluk destekli tarım grupları derken, sağlıklı ürünlere ulaşmak için gıdanın kimler tarafından, nasıl, nerede, hangi koşullarda yetiştiğine dair soruların cevaplarının peşine düşenler ile, ki biz onlar için tüketici değil türetici kavramını kullanıyoruz. Yetiştirdiği sağlıklı ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak üzere emek veren çiftçilerin bir araya geldiği organizasyonlardan bahsediyoruz. Türkiye'de farklı şehirlerde faaliyet gösteren 35-40 kadar gıda topluluğu var. Bu konuda daha geniş kapsamlı bir program yapacağız ama iyi örnekler arasında kısaca bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu topluluklara katılanlar doğa dostu, sağlıklı üretim yapan üreticilerle bağ kuruyorlar. Onlardan belli periyotlarda sipariş veriyorlar. Ya da sezonluk alım garantili ortaklıklar yaparak sağlıklı ürünlere ulaşıyorlar. Bunlar aynı zamanda ekolojik yaşam, sağlıklı beslenme, üretim konularında birbirlerinden öğrenen organizasyonlar. Tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışıyorlar. Herkes gücü zamanı ölçüsünde destek veriyor bu gruplarda. Yani bir yönetici ya da hiyerarşi yok. Herkes birlikte karar veriyor. Sipariş vermekten, üretici belirlemeye, ürünlerin dağıtımında çiftçiye destek olmaya kadar her şeyde birlikte yardımlaşarak hareket ediliyorlar bu gruplar. Bunlar arasında mesela Ankara Merkezi Doğal Besin Bilinçli Beslenme Ağı var. İşte katılımcı onay sistemini uyguluyor bu grup. İzmir'de Gediz Ekoloji Topluluğu var. İşte Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubu var. Orijin Gıda Topluluğu var. İstanbul'da Adil Gıda Topluluğu ve Boğaziçi Üniversitesi de kurulmuş olan yine ilk gıda topluluklarından biri BÜKOP var. Bu topluluklar sağlıklı gıdaya doğrudan erişimi olanaklı kılmanın ötesinde üretici tüketici arasında şeffaflık ve güven ilişkisiyle devam ediyorlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir web sitesi verelim. Gıdatoplulukları.org sayfasından hem toplulukların listelerini ve iletişimlerini hem de bu gıda toplulukları nasıl kurabiliriz, neler yapabiliriz o konuda bilgiye ulaşmak mümkün.
2: Evet, bu sitede gerekler bilgi var, ulaşabilecekleri bütün bilgiler var. Gıda toplulukları dünya çapında da yaygın, senin dediğin gibi doğal olarak. Çünkü iyi çalışan sistemler bunlar. Yine Fransa örneğinden gideceğim ben. Fransa'da kurulan büyük topluluğun adı AMAP. AMAP bir derneğin adı aslında. Türkçe tercümesiyle Köylü Tarımını Koruma Derneği. İlk onlar kurmuşlar. Yerel çiftçilerle üreticiler arasında doğrudan adil ve sürdürülebilir bir ilişki oluşturmak amaç. 25 yıl önce kurulmuş ama. Bir tüzük çerçevesinde işliyor. Agroekolojik uygulamalara dayalı köylü tarımını, katılımcılığı, çeşitliliği, ürünlere aracısız ve doğrudan ulaşımı esas alan sosyal, ekonomik, ekolojik ve etik bir taahhüt var aralarında. AMAP kapsamında türeticiler çiftçilere ön ödeme yapıyorlar. Sezon öncesi finans desteği sağlıyorlar. Üreticiler de ne kadar üretmeleri gerektiğini öngörerek planlama yapabiliyorlar. Yapılan ödeme karşılığında türeticiler genellikle 6 ay boyunca işte haftalık taze ürün ve diğer kuru gıdalardan oluşan sepetlere ulaşıyorlar. AMAP üyeliği sırasında taraflar sorumluluklarını içeren bir anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmada çiftçiler biyolojik çeşitliliğe, doğaya ve sağlık kurallarına uygun üretim yapmakla yükümlüler. Türeticiler ise doğal felaketlerin ve iklim olaylarının çiftliğin üretimin, tarımsal üretimin bir parçası olduğunu kabul ederek bunun sonucunda doğacak zarara ve masraflara dayanışmanın bir parçası olarak ortak olmayı peşinen kabul ediyorlar. Anlaşmada kolilerin dağıtım ve teslimat koşulları, katılım katkı payı, çiftlik ziyaretleri gibi konular da yer alıyor. Çok net ve anlaşılır bir sistem. AMAP'ın internet sitesinde güncel verilere bir göz attık programdan önce. 2300'den fazla yerel AMAP topluluğu varmış. 4800'den fazla çiftlik üretim yapıyormuş. Ve bu sistemde yaklaşık 250 bin kişiye sağlıklı ve adil gıda sağlanıyormuş.
3: Evet, oldukça işleyen bir sistem. 25 yıldır da çalışıyorlar. Bu iyi örnekleri verdikten sonra tabii ki devam edeceğiz ama bu hafta da süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gıda sistemlerindeki dönüşüm ve agroekoloji hakkında konuşmayı sürdüreceğiz. Bugün de programımız her zaman olduğu gibi iklimi değil alışkanlıklarımızı değiştirelim diyerek bitiriyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
4: Açık Dergi desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslı Tekin'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
0: Herkese merhaba, ben Hatimet. Apaçık Radyo'da Kanonlar ve Karşı Sesler programındasınız. Bugün yine yalnız değilim ve bugün ekstra heyecanlıyım. Çünkü ilk kez bir kitap üzerine sohbet edeceğiz. Açıkçası ben kitap ve yazar sohbetlerinde biraz çekingenim. Çünkü bir kitabı birkaç temaya indirgemekten ya da yüzeyde sohbet etmekten çok korkuyorum. O yüzden bugün konuğum tam da merak ettiğim soruları rahat rahat sorup sonra arkamı yaslayıp rahat edeceğim bir konuk. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu, edebiyat çevirmeni Dilara Erdem bugün benimle olacak. Aynı zamanda filmler üzerine düşündüğü, benim de çok severek dinlediğim Filmden Sonra Konuşuruz adında bir podcast'ı var. Kendisi podcaster çevirmenliği dışında. İlginizi çekerse onu mutlaka göz atmanızı öneririm eğer sinemayla ilgileniyorsanız. Dilara hoş geldin.
4: Hoş buldum Hatice.
0: Davetimi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederim sana.
4: Davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Burada olmak çok değerli, kıymetli.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi ben çok kısa bir giriş yapmak istiyorum seninle. Bu programda biz her bölüm aslında aynı sorunun peşinden gidiyorum. Bir dönemin kanonunu oluşturan şey nedir? Bir eser neden merkezde yer alır? Bir başkası neden kenarda kalır mesela sanat tarihi özelinde, özellikle sanat tarihini didiklediğim yerde? Ve belki daha da önemlisi, kanon dediğimiz şey yalnızca hangi eserlerin büyük eser tırnak içinde kabul edildiğiyle mi ilgilidir, yoksa nasıl düşünmemiz, nasıl üretmemiz ve hatta nasıl anlatmamız gerektiğine de dair kurallar da içinde barındırır mı gibi soruların peşine düşüyorum. Bugüne kadar bu soruları daha çok böyle sanat tarihinin içinden, plastik sanatlardan ve müzikten ilerlettim. Öyle konuklarım oldu. Ama kanondan söz edip edebiyattan bahsetmemek de olmaz. Ben yıllar önce kanon nedir, kanonla ilgili okuma yapmaya başladığımda edebiyatla ilk önce karşılaştım tabii ki. Çünkü düşündüğümüzde edebiyat da yalnızca hangi ürünün klasikleştiğini, klasiklerden söz ediyoruz ya, o klasikleştiğiyle alakalı değil de iyi bir romanın da nasıl yazılması gerektiğine dair böyle güçlü kabulleri de üreten bir tür diyeyim edebiyat. Bir romanın mutlaka bir olay örgüsü olmalı mı mesela? Bir doruk noktası na çıkmalı mı, ulaşmalı mı o roman? Sonra bütün düğümleri çözüp bitmeli mi? Bunu müzikte de konuşmayı çok seviyorum. Aynı zamanda işte resimde de, plastik sanatlarda da yani. Yoksa roman bambaşka bir dilde ve üslupta da, bir çizgide de yazılabilir miyi? Ben düşündüm seni davet ettiğimde. Senin seçtiğin bir kitap, bir yazar var, müthiş. Öncelikle çok teşekkür ederim bu kadar. Biliyordum zaten ne seçersen seç çok beğeneceğimi, ama çok çok iyi bir yazar seçtin. Ocean Wong'u bu programa davet ettin. Neden Ocean Wong diye düşündüğümde sonra seninle birlikte. Onun, o yazarın yani itirazı yalnızca anlattığı dünyaya karşı değil ya da duruşuyla değil, romanın kendisine de bir itirazı var anladığım kadarıyla senin sayende, evet, biraz okuduğumda. Yani klasik olay örgüsünü, doğrusal anlatıyı, her şeyi çözüme ulaştıran roman fikrini alaşağı eden bir tarzı ve düşüncesi var. Yani romanı tamamlanmış bir yapıdan çok bir arayış olarak görüyor. Birazdan seni de detaylandıracağın gibi. Bir not aldım, onu okumak istiyorum. Sonra sana topu atmak istiyorum.
4: Tabii ki.
0: Bir söylesinde diyor ki, en iyi roman nereye varacağını bilmeyen romandır. Şimdi bu çok büyük, çok anlama geliyor. Çok uzun uzun konuşulur. Bizim vaktimiz yettiğince konuşacağız bunu. Senin çizdiğin çerçeveden. Başka bir romanında da şöyle bir şey söylüyormuş. Benim yani okumadım bunu, bir yerden referans aldım. Yollar seni ancak bilinen yerlere götürebilir. Ben tam da bu kısmıyla ilgileniyorum. Ocean Wong'un hangi hayatı, hangi hayat tarzlarını nasıl bir üslupla, dille yazdığının yanı sıra bilinen yerlere gitmek. Yollar seni ancak bilinen yerlere götürebilir. O yolların dışına çıkmakla ilgileniyorum ve Ocean Vuong bu yolların dışına nasıl çıktı? Yani nasıl bir yazar, nasıl bir insan? Çağdaş bir roman yazarı ve şair aynı zamanda. Buradan yola çıkarak onun son kitabı, çok da yeni sanırım, sen daha çok detay vereceksin şimdi, Mutluluk İmparatoru. Neden bu kitabı seçtin? Ocean Vuong bize ne anlatıyor ve ne yapıyor da kanunun dışından bir karşı sesle bize karşımızda duruyor yani?
4: Öncelikle neden bu romanı seçtiğime dair bir açıklama yapmak isterim. Kurgu okumak şu son dönemde biraz zor bir şey. Seçici olmak zorundasın. Şu açıdan çok emek vererek, yorularak hayatlarımız geçiyor, idame ettiriyoruz. Bir kitaba vakit ayıracaksan bu kitap bana kimin sesinden sesleniyor, bana ne anlatıyor, nasıl bir hayat tarzı biçiyor vesaire. Bunların peşine düşüyorum ve son zamanlarda açıkçası mutluluk teması, fikri ve pazarlamasıyla aramın çok iyi olmadığını söyleyebilirim. O yüzden Mutluluk İmparatoru başlığına baktığımda, yani Ocean Vuong'u kimliğiyle bildiğim için kesinlikle mutluluk vaat etmeyeceğini tahmin ettim. O yüzden bir göz attım. Kendisi Vietnam kökenli bir yazar. 2 yaşında Amerika'ya göç ediyorlar ve bir göçmen statüsünde hayatını orada idame ettiriyor. O yüzden kitabında bu Vietnam kimliği her zaman ön planda. Göçmen kimliği, emeğin, yas tutmanın, işte aile kaybının, anne kaybının, annesiyle olan ilişkisi. Yani göçmen kimliği ve annesiyle göç ettiği için aralarındaki ilişkinin bir ülkenin kendi sistemi içerisinde nasıl bozguna uğruyor, nasıl bunun yasını tutmaya başlıyor, bunu anlatıyor. Bunlar da benim ilgilendiğim konular. Çünkü İstanbul'daki karşılaşmalarım, arkadaşlıklarım, dostluklarım hep bu İstanbul'a başka bir şehirden gelme üzerine kurulu. Herkes kendi geldiği şehri anlatıyor ve İstanbul'da biraz yabancılık ve yalnızlaşma yaşıyor. Tutunabilmesi zor bir şehir çünkü. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. İş kolları çok zorlayıcı. O yüzden seçilmiş aileler oluşturuyoruz bizler bu bağlarla. Hem iş arkadaşlarımızla hem karşılaşmalarımızla. Hayatı devam ettirmemiz için elzem bir şey bu karşılaşmalar. Kesinlikle. Ve çok önemli. O yüzden Ocean Vuong da bu karşılaşmaları detaylandırdığı için ana yol dediğim şey de benim aileyle başlayan hayata ve aileyle devam eden anlatının dışarısına çıkıp, yani dışına çıkıp aileyle başladık. Birisi doğurdu bizi ama hayata atıldık, yani fırlatıldık. Hayata fırlatılmışlıkla ilgileniyor. Buralara önem veriyor ve patikalar çiziyor. Bu patikalardan devam etmesi çok hoşuma gidiyor.
0: Bir ana metinden devam edip, yani merkezde bir şey oluşturmuyor. Tam tersi, merkezi kenara bırakarak etrafındaki o patikalardan aslında metin, nasıl denir, merkeziyetçiliği yok ediyor. Evet. Yani bir merkezi yok ediyor kitabında.
4: Ben senin programın adını duyduğumda da Kanon Karşı Sesler diye, kanonun karşısında durmak, kanonun dışına ne çıkar diye düşündüğümde de tam bu patikalar aslında kanonun karşısında durur, merkezi söylemden dışarı çıkar diye düşündüm. Çünkü edebiyatın kanonu da uzun süre savaş, fethi, iktidar meseleleri üzerine kurulmuştur. Mesela biz edebiyatın ilk yılında klasik edebiyat diye bir dersimiz oldu. Burada İlyada ve Odysey destanları işlendi. Çünkü modern edebiyatın kurgusu da işte modern insan kendisiyle savaşır, daha çok kendisiyle savaşır. Ama bu metinlerde işte doğayla savaşma, tanrıyla savaşma, tanrılar vardı, mitoloji vardı, mitolojik kahramanlar vardı işte. Hep bu savaşmanın sonunda bir kazanan olacak, kazanmayı daha çok öne süren metinlerde. Ama biz şimdiki zamanımızda, Ocean Vuong da bunu söylüyor, kaybedenleriz ve neden kaybediyoruz? Ama bu bizim elimizde olan, yani bir sistemin içerisinde aslında zorla kaybettirilme hali var. Sistemin bizi kaybeden olarak konumlandırışı var. O yüzden kendisi bunu biraz karşı konumun olarak sunuyor. Yani klasik metinlerdeki kahraman yolculuğu, işte Odysey şu aralar çok popüler. Kendi yolculuğu uğruna bütün mürettebatı yerle yeksan etti, göz ardı, yani gözden çıkarabildi çünkü bir amacı vardı. Ve bu uğurda bu savaşı kazanabilmek, evine dönebilmek, ailesine kavuşabilmek için bütün mürettebatı gözden çıkarabildi. Biz de açıkçası bu kapitalist sistemin içerisinde gözden çıkarılan işçileriz, hı-hı, emekçileriz. Ve kendi aramızda nasıl bir diyalog geliştiriyoruz? Bu önemli. Çünkü birbirimizle olan iletişimimiz, bu çok saçma sapan konuları birbirimize anlatmamız, birbirimizle gülmemiz dahi olsa... Çok
0: bir karşı duruş.
4: Bir karşı duruş.
0: Çok zaman.
4: Evet.
0: Ocean Vuong aynı zamanda şair. Kitabının böyle şiirselliğinden bahsetmek istiyorum. Ve ondan bahsetmeden önce de kitabı hala ben okumadığımdan bahsetmek istiyorum. Okumadım ve bunu biraz önce dert ettim ama sonra dedim ki yo hayır yani kitabı baştan sona okumadım şu an. Ama karşımda hem o kitabı okuyan ve detaylıca inceleyen birisi var. Belki sorularım çok daha... merakla daha içeriden olur diye düşündüm. Ben romanın ritmini de sana sormak istiyorum. Şimdi bu kadar üslubu da biraz gelenek dışı kurgulayan, kendisinin duruşu da, kimliği de biraz o geleneğin dışında olan, buna da karşı yani savunan ve bu şekilde ayakta duran bir karakter olarak Ocean Vuong, bu şair olmasının da verdiği bir şey olduğunu düşünüyorum.
4: Boşlukları
0: çünkü,
4: ve sessizlikleri var romanın.
0: Var değil mi?
4: Evet.
0: Bu da çünkü üzerinde durulması gereken ama çoğu zaman yine kenarda duran dinamiklerden birisi sanatta, sanat tarihinde de yani her türlü sanatta olduğunu düşünüyorum ama bunu roman üzerinden sormak isterim sana, o boşluklar nasıl hissettiriyor?
4: Ya yani müzikte John Cage sessizlikler üzerinde nasıl duruyorsa ve sessizlik hayatın içinde merkezinde yer alıyor diyorsa, Ocean Vuong da şair olarak boşlukları romanına yerleştiren bir yazar. Döngüsel bir anlatıya sahip, doğrusal değil. Yani karakter çok doğrusal ilerliyor, şimdi bir şey olacak. Hayatın içinde merkezinde yer alıyor diyorsa, Ocean Vuong da şair olarak boşlukları romanına yerleştiren bir yazar. Döngüsel bir anlatıya sahip, doğrusal değil. Yani karakter çok doğrusal ilerliyor, şimdi bir şey olacak, bir olay.

0: bir göçmen olarak sonradan ailesiyle olan bağlarının nasıl koptuğunu ve kendini Amerika gibi göçmenlerin daha çok çalıştığı bir ülkede nasıl yalnız hissettiği ve o kapandan asla çıkamayacağını nasıl kavradığıyla da alakalı.
1: Daha girişte veriyor bunu
0: aslında. Daha
1: girişte aslında.
0: Veriyor. Hatta orayla ilgili güzel bir paragraf var. Kendisi konuşuyor, diyor ki sana yalan söylediklerini anladığın anda, yani sistemden bahsediyor, bir yalan üzerine kurulu kendini gerçekleştirme Amerikan rüyası yalanı vardır, yani Amerika'nın çok çalışırsan yapabilirsin yalanıdır bu.
1: Çok çalışsan
0: da yapamayacaksını anlamıştır bu karakter. İşte bu dandik sistemlerine inancını kaybediyorsun, yeni bir amaç ararken kendini dışlananların yanında buluyorsun, mazlumların. Fakat bir bakıyorsun ki mazlumları hiçbir yerde bulmana imkan yok. Medya onları senden gizlemiş, hapishane ve tımarhanelere tıkılmışlar. O yüzden dışarıda aklını yitiren bir tek senmişsin gibi geliyor. Halbuki işe gitmekten, uyumaktan ve bitmek bilmez keklerden oluşan bu sözüm ona özgür dünyada kısılıp kalmış senin gibi ne çokları var. Yani hayır, bu işte bizim gibi ne çokları varın yani merkez alıp seslerini duyurmak istiyor. Bu da bir şey restoranı, fast food restoranında çalışıyor ve fast food restoranında çalışan eğitim fırsatı elinden alınmış, ekonomik olarak çok
1: genç.
0: genç, ekonomik olarak çok alt yani bir seviyede bulunan genç çocukların konuşmaları birbiri arasında.
1: Çok içeriden.
0: Çok yani içeriden konuşuyor ve ben bu hizmet sektöründe çalışan insanların da gerçekten romanın merkezinde yer almasını çok sevdim. Çünkü görünmez emek kimse yani alelade geçerek herkes siparişini alıp ayrılmak isteyen bir yerde karşımızda gözlerinin hani feri gitmiş gencecik çocukları görüyor olmanın birisinin canını acıttığını görmek beni bir yerde rahatlattı.
1: Ve genelde şeyi daha çok karşılaşırız. Bu hizmet sektöründeki bu figürler, karakterler bir yan karakter olarak oradan bir geçerken uğranır oraya, bir detay olarak sadece uğranır. Oshimuk tam tersini yapıyor. Kendisi de sanıyorum çok zorlu bir hayatı, yani göçmen kimliğinin yanı sıra işçi sınıfından zaten gelen bir kişi. Üslubu geçiyorum. Romanın denemeye yaklaştıkça, kendisi öyle diyordu galiba, roman denemeye yaklaştıkça özünü bulur gibi.
0: Evet.
1: Tam öz demiyor ama yani neticede roman şöyle giriş gelişme sonuç bilmem ne bizi rahatlatan, sonuca varan ve bunu da diliyle belli bir, nasıl söylenir edebiyatta bilmiyorum, çok yanlış şey söylemek istemiyorum ama o hazza ulaştıran, illa çok iyi bir haz olmak zorunda değil bu. Ama işte çerçevesini çizen bir metin olmanın dışında çok daha büyük bir denizden bahsediyor edebiyattan bahsederken romandan. Bunu içeriye de yansıtıyor anladığım kadarıyla, konunun içeriğine de yansıtıyor.
0: Evet, yani teori, yani kapitalizm üzerine bu kadar kafa yoran, teori okuyan, işte Marx okuyan vesaire okuyan insanların elini alıp kapitalizmin biz insanlara ne yaptığını bir roman aracılığıyla çok rahat görebileceğini hissediyorum ben. Hı hı. O yüzden Ocean Gong tercihim. Bir de ama hani bu kapitalizm bize bunu yapıyorken biz bunu kabullenip birbirimize daha çok hani nasıl desem gözden çıkar, yani biliyorsundur rekabetçi bir sistem.
1: Evet.
0: Birbirimizi gözden çıkarırsak kazanan olabiliriz, bize aşılayan bir sistem. Yanındaki insanı geçmen gerekiyor ve onu kaybetmen gerekiyor ki kazanan sen olasın diyor.
1: Evet,
0: yani
1: kazanmak
0: biraz
1: böyle tanımlanıyor yani.
0: Squid Game filmine dönmüş gibi. Hı-hı. Herkes işte gerçekten hayatını kaybede de bir yerde kazanabilecek mi diye düşünüyoruz. İşte klasik romanın kahramanı dünyayı dönüştürmeye çalışan bir figür verdiği yerde Ocean Gong kurtarabilecek bir dünyamız yoksa da, yani bu sistem içerisinde birbirimizi kurtarabiliriz. Bir bakım emeği vererek yapabiliriz bunu diyor. Çünkü o gün o romanın açıldığı sahnede Grazina diye çok yaşlı bir kadın onu o köprüden atlamasını engelliyor. Yani.
1: Dolaylı olarak
0: evet.
1: Bir de değil mi? Karşılaşmaların da şeyi var burada, büyüsü
0: evet.
1: Diyebilir miyim? O yani hayatımız bu karşılaştırmalarla da değerli ve anlamlı kılınıyor aslında. Tüm bu kural ve kaidelerin dışında.
0: Evet.
1: Nasıl yaşamamız gerektiğini deminki söylediğin o rekabet dünyasında o içeriden dingin ve sakin bir şekilde yanımızdakiyle, karşımızdakiyle, arkamızdakiyle karşılaştığımız

0: küçük detaylarda hayatta nefes alabiliyoruz aslında biraz farkına varınca. Kitap böyle en başta öyle başlıyor, yani dank diye başlıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani buradan çıktıktan sonra hemen kitabı okuyacağım. O yüzden arkadaşlar hani şu an yani daha da heyecanlı oluyor sorularım ama inanılmaz influence ettiğin bir şey oldu bu kitabı. Çok da yeni zaten, eminim dinleyenler de öyle düşünecek benim gibi.
1: Öyle, bir de bu karşılaşmaların önemli, işte Grazina ile çok yaşlı bir kadın ve Litvanya kökenli. O da bir göçmen. Ve yalnız başına metruk bir evde yaşadığını görüyor. Ve aynı zamanda demans hastası bu kadın. Yani
0: unutmak yine.
1: Evet, yani parçalanmanın, benlik parçalanmasının, kimlik parçalanmasının bir örneğinin de karşısında bulunduğunu görüyor. Ve o karakter, yani Hayi, genç erkek çocuk, o kadın için hayatta kalma mekanizmasına dönüşüyor. Eğer ben olmazsam o da hayatta kalamayacak diyor. Bu yüzden birbirlerini yaşatan insanların hikayesine dönüşüyor roman.
0: Çok.
1: Evet, kadın çünkü flashbacklerle, yani hatırlamalarla aslında Avrupa'daki totaliter rejimden, Hitler'den kaçtığını anlıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz onun ağzında. Bir yerde Hayi işte çavuş Pepper olmak zorunda kalıyor. Çünkü kadın sadece asker, o gençlik döneminde askerlerle muhatap olmak zorunda kalmış ve güvendiği bir isime dönüşüyor Çavuş Pepper. İşte seni şimdi saklayacağım, şimdi şuraya gidiyoruz, evet araç bizi almaya geldi vesaire diye. Kurgunun içerisinde bambaşka bir kurgu var. Yani orayı sürdürmek zorunda ve başka bir karakter olmak zorunda o kadın hayatta kalabilmesi için.
0: Yani böylelikle de o zamanın ilerleyişini de durdurmuş oluyor.
1: Evet.
0: O Şamon kitabın içinde.
1: O kadın, işte o kadınla olan karşılaşmasından sonra kendi fast food restoranındaki arkadaşlarının konuşmalarına, dertlerine, sorunlarına, hayatlarına geçiş. Sürekli roman geçişlerle dolu. O yüzden hiçbir doğrusallık yok. Kendini tekrar eden hüzünler var. Yani çok hüzünlü bir yerde duruyor aynı zamanda. İşte bir sahne var unutamadı. Şey diyor o sahnede. Kaybedeceği çok kesin olan bir siyasetçinin sırf seçim propagandasını yapabilmesi için bir ziyafet verecek ve domuzların kesilmesi gerekiyor o ziyafet, o yemek için. Mezbahaya bu göçmenler gönderiliyor. Yani kimlikleri dahi olmayan, görünmeyen emeğin, görünürdeki sesleri çıkan, her yerden propaganda yapan, kazananı gösteren kimliklere görünmez elin sofrayı kurması meselesi var bir de yani. Oradaki sahne, domuzları öldürmek zorunda kalmaları ve o kanlı sahne, işte o kanların yüzlerine sıçrıyor olmaları, öldürme meselesinin konu açılıyor olması. Çünkü öldürmekte zorlanıyorlar ve öldürmek istemiyor hiçbiri. Ve Vietnam Savaşı gibi bir background'u var romanın.
0: Evet.
1: Beyazların, işte beyaz Amerikalı erkeklerin işte başarı için, dünya kazananı olduğunu göstermeleri için masum insanları yok ettikleri ve darmadağın ettikleri bir savaşta öldürdükleri. Yani sonradan birçok filme konu oldu o Vietnam Savaşı. Jacob's Ladder diye bir film vardır mesela. Sinematek'te de bu yıl gösterim listesindeydi. Orada da mesela Amerikalı askerler kolaylıkla öldürebilsin diye kimyasallı enjekte edildiğini öğrendim ben. Bunu bilmiyordum. Yani askerlere kimyasal bir şey verilmiş. İnsanlıktan çıkıp daha rahat, daha kolay insanları öldürebilsinler diye.
0: İnanılmaz.
1: Evet. Bu işte mezbaha sahnesi de biraz öyle bir şeydi. Birbirlerine şu an, yani bu ölümün, biz öldüren pozisyonunu nasıl unutabiliriz diye kendileriyle birbirleriyle bir konuşmaları vardı. İkisi arasındaki savaşla bu hayvanları öldürme meselesi arasındaki ilişkiselliği biraz gösteriyor. Yani kimseyi atlamıyor hoşumu. Bir de yani hayvanları da kendimiz için kolaylıkla nasıl öldürüyoruz ve ikna ediyoruz.
0: Yani bunu... o hayvanla domuz, bu da hiç tesadüf değil diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Böyle pat diye bitiyor işte, demiştin sana.
1: Ben teşekkür ederim. Bu arada yani kitabı Deniz Koç çevirdi.
0: Deniz Koç'un çevirisiydi, evet, onu başta söyleyecektim.
1: Harfa Yayınlarından kendisine de çok teşekkürler. Çok, çok güzel bir çeviriydi gerçekten.
0: Gerçekten evet, ben de karıştırdığımda onu gördüm. Şimdi bir şarkıyla yine programı kapatacağız. Şarkıyı konuğum seçti. Ondan rica ettim. İnanılmaz güzel bir şarkıyla tanıştırdı beni. Sizin de duymanızı isterim. Bu şarkıyı neden seçtin? Çok hızlı bir şekilde anlatabilir misin? Yani bir
1: Tabii
0: bilgi
1: ki.
0: Verebilir misin bize ve ismi ne?
1: 1970'ler Vietnam funk parçası. Hikayesini bilmiyorum ama bir kadın seslendiriyor.
0: Çok etkileyici.
1: Evet, Mai Le Huyen ismi, Nach Tin To. Şarkının adı.
0: Yani umarım siz de ilk defa duyuyorsunuzdur. Eminim çok beğenirsiniz. Ben bayıldım. Çok teşekkür ederim Dilara sana tekrar. Hem geldiğin için hem bu şarkı için hem de bu kitabı yeni çıkan bu çeviriyi bize anlattığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: chung xây mái ấm gia đình trong phút lễ sinh.
1: Dönemler arası. Kanunlar ve karşı sesler.
2: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
3: Açık Dergi.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslı Tekin'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo. Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
2: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
4: Hüsnü Kuruntu'nun 10. bölümü Gerçeklikle Pazarlığa hoş geldiniz. Ben gerçekçiyim. Bu cümle çoğu zaman bir karakter özelliği, bir tür mütevazılık gibi sunuluyor. Oysa biraz düşününce bunun çok iddialı bir önerme olduğunu fark edebiliriz. Çünkü ben gerçekçiyim demek aslında ben olayları duygularımdan, arzularımdan ve önyargılarımdan bağımsız değerlendirebiliyorum. Sen henüz bu bakış açısına sahip değilsin demek biraz da. Hiçbirimiz dünyaya çıplak gözle bakmıyoruz. Ya çocukluğumuzdan beri korkularımızdan, arzularımızdan, hayal kırıklıklarımızdan, kimliğimizden bize kalanlarla, bu filtrelerden süzülen bir bakış açısıyla dünyayı inceliyoruz. Yani hiçbir zaman olan bitenin kendisiyle ilişki kurmuyoruz aslında. Olan bitenin zihnimizde aldığı biçimle ilişki kuruyoruz. Dolayısıyla bizim için önemli olan, olan bitenin ham halinden ziyade bizim deneyimlediğimiz hali oluyor. Bu iddia yalnızca kendini gerçekçi olarak öne sürenlere has değil. Ben romantiyim diyen kişi de dünyayı başkalarının fark etmediği bir gözden gördüğüne inanıyor. Burada gerçekçiyim diyen saf, salt hakikatleri, sert hakikatleri gördüğünü iddia ederken, diğeri de güzelliği ve umudu dünyanın bahşettiği romantizmi gördüğünü iddia ediyor. En başta da söylediğimiz gibi ikisinin de ortak yönü aynı. Ben senin göremediğin bir şey görüyorum diyorlar. Mesele burada gerçekçilik ya da romantizm değil yani. Burada mesele bakış açına tanrısal bir ayrıcalık atfetmek. Şu da var, tarafsız olduğumuza neden bu kadar değer veriyoruz? Ben böyle hissediyorum demekle hani olan biten zaten böyle demek arasında büyük bir fark var. İlki yani ben böyle hissediyorum demek bunun bir yorum olduğunu en baştan kabul eder. İkinci söylem olaylar zaten böyle demekte yorumunu olan bitenin doğal sonucu gibi sunar. Aslında hiç kimse kendi ön yargısını ön yargı olarak deneyimleyemediği için kendi yorumlarımızı da gerçekliğin kendisi sanmaya başlıyoruz. Aslında zihnimizin en büyük marifeti bu. Kendi yorumunu görünmez kılmak. Kendi ön yargılarımız da bize hiçbir zaman kendi başlarına ön yargı gibi görünmez. Yalnızca olan bitenin ham hali, hakikati ya da dünyanın işleyişi gibi görünür. Burada bizim gerçeği yorumumuzdan ayırma kabiliyetimiz önemli hale gelir. Çünkü hiçbir olayı nötr karşılamıyoruz, karşılayamıyoruz. Önce gözlemlediğimiz neyse kendimiz hakkında sahip olduğumuz inançların içinden bir geçiyor. Ancak ondan sonra bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla bizim olan biteni yorumlama biçimimiz kendimiz hakkında inandıklarımızın bir nevi yansıması. Burada bir kas gelişiyor ve artık ben nasıl bileyim sorusuna verdiğimiz cevabı koruyabileceğimiz biçimde anlam üretmeye başlıyoruz. Örneğin, diyelim ki bir iş görüşmesinden olumsuz bir dönüş aldınız ve bir e-mail geldi. Bu e-mailde bu pozisyon için başka bir adayla ilerleme kararı aldık yazıyor. Yani burada sen yetersizsin ya da yeterince zeki değilsin yazmıyor. Ama siz kendiniz hakkında ben yetersizim diye düşünüyorsanız zaten bu maili gördüğünüz an hikayenin boşluklarını zihniniz doldurmaya başlıyor. Zaten olan biten burada size yeni bir bilgi vermekten çok zaten inandığınız negatif inanç kalıbını doğruluyor gibi hissettiriyor. Bu yüzden ya bazı olaylar aslında olduğu ham halinden daha ağır deneyimleniyor bizim tarafımızdan. Çünkü yalnızca bugün olan biteni yansıtmıyorlar. Yıllardır bizim kafamızda, içimizde taşıdığımız kendimizle ilgili negatif bir hükmü yeniden onaylıyorlar. Yüksek ihtimalle bu yüzden ben gerçekçi biriyim demeyi seviyoruz yani. Çünkü bu cümle yorum yaptığımızı değil de sadece olan biteni olduğu haliyle görme kabiliyetimiz olduğunu ima ediyor. Ama çoğu zaman yaptığımız şey zaten inandığımız hikayeyi doğrulayan ayrıntıları seçerek bir yorumlama sürecine girmek. Bizim burada gerçeklik olarak değerlendirdiğimiz benlik anlatımızın en ikna edici versiyonları olabiliyor. Belki de gerçekçi dediğimiz insanların ya da kendini gerçekçi olarak öne süren insanların önemli bir kısmı da kendi karamsarlıklarını objektiflikle karıştırıyorlar. Tabii ki bu değerlendirme alışkanlığı da gökten zembille inmedi. Yani kendimiz hakkında sahip olduğumuz fikirler tabii ki geçmişte yaşadığımız olaylara ya da daha önce verdiğimiz anlamların birikiminden meydana geliyor. Birkaç başarısızlık ben yetersizime dönüşüyor. İnsanlarla ilişkilerimizde hayal kırıklıkları, insanlara güven olmaza ya da ben sevilmeye layık değilime dönüşüyor. Sonra bu inançlar karşılaştığımız her yeni olayı yorumladığımız bir filtre olarak kalıplaşmaya başlıyor. Böylece kendi kendini besleyen bir döngü meydana geliyor. Yani olan bitene verdiğimiz anlam kim olduğumuza dair bir hikaye kuruyor. Bu hikaye de bundan sonra olan bitene vereceğimiz anlamı belirliyor. Burada bir kimlik tartışması da ortaya çıkabilir. Belki de kimlik dediğimiz yıllar boyunca aynı olayları aynı şekilde yorumlamanın sonucunda katılaşmış bir yorum alışkanlığından ibaret. Bir yorum yeterince uzun süre tekrarlandığında artık bir yorum olmaktan çıkıp kimliğin bir parçasına dönüşüyor çünkü. Olan biteni olduğu gibi kabul edebilmek bazen kendimiz hakkında kurduğumuz hikayeyi tehdit eder. Aslında olan biteni inkar etmek zorunda değil zihnimizce. Çoğu zaman onu biraz eğip büker, eksik bırakır, bazı ayrıntılarını büyütür, bazı kısımları görmezden gelir. Sonra ortaya çıkan yorumu da sanki olayların kendisiymiş gibi sahiplenir. Buradaki en büyük yanılgı da en başta bahsettiğimiz gibi yorumlarımızın bize yorum gibi görünmemesi zaten. Bu yüzden insanlar aynı deneyimleri bir arada yaşayıp bambaşka hayatlar anlatabiliyor. Çünkü yaşadığımız şey yalnızca paylaştıklarımız sadece deneyimler değil, yaşadığımız şey sadece olaylar değil, o olayların bizde uyandırdığı anlamlar. Yani kullandığımız filtreden alıştığımız gözden o kadar uzun süre bakıyoruz ki bir süre sonra onun bir filtre olduğunu unutuyoruz. Gördüğümüzün olan bitenin ta kendisi olduğuna inanmaya başlıyoruz. Bu tartışmada gerçekliğe en yakın hal kendini tamamen tarafsız ilan etmek, ben gerçekçiyim ya da romantiyim gibi iddialara bürünmek olmamalı. Zaten bu imkansız da. Tam tersine zaten tamamen tarafsız olamayacağımızı bilip filtresiz bakmaya çalışmak değil. Nötr kalmak, baktığımız gözün de bir filtre olduğunu unutmamakla başlayabilir. Belki de bu gerçeklikle pazarlığı sona erdiren, sonunda bir şekilde haklı çıkmak değil de kendi yorumunun da nihayetinde bir yorum olduğunu kabul edebilmek.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Hüsnü Kuruntu'yla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Yazı özel müzik yayınları ve de köşelerimizde bekliyoruz hepinizi. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
0: Günün Sözü.
4: Biz doğaya karşı savaş açtık. Artık iklim muharebe meydanında yaşamaktayız. Yazar, gazeteci ve iklim aktivisti Rebecca Solnit, bir zamanlar şiirde ve şarkılarda kutsanan yaz mevsiminin artık bir yaşam tehdidi ve sefalet ortamına dönüştüğünü, iklim krizinin de bir varoluş sorunu olmanın ötesinde özgürlük ve keyfimizi kaybettiğimiz anlamına geldiğini yazıyor. Guardian.

0: remember. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
0: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame bir kez daha başlarken merhabalar herkese, ben ve Esra bugün stüdyodayız ve güzel bir şarkıyla başladık. Neyle başladık?
1: Jamaikalı müzisyen Spike Hughes and His Orchestra'dan dinledik Tap Your Feet. Bu hafta Ahengi Hengame Jamaika'da.
0: Evet, aslında bu hafta ve gelecek hafta sizlere Jamaikalı müzisyenlerden seçtiğimiz caz parçalarını çalacağız. Bunun da bir nedeni var. Çünkü 6 Ağustos 1962'de Jamaika İngiltere'den, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. Biz de bunu
1: kutlamak istedik.
0: Evet, bugün 5 Ağustos. Bugün ve haftaya kutluyoruz. Jamaika tabii aslında birçok önemli müzisyenler barındırıyor. Sonradan Avrupa'da ve Amerika'da çok ünlü müzisyenlerle birlikte çalışan, kendileri de ünlü kişiler olmuşlar. İşte Ernest Rankin'in ilk aklımıza gelen Joe Harriet,
1: Don Drummond, Wilton Gaynor, Roland Alfonso,
0: Dizzy Reese,
1: evet.
0: Ve 30'lardan başlayarak gelişen önemli bir caz geleneği var aslında Jamaika'da ve tabii Karayipler'de. Peki bu müzisyenleri aslında bir toplamadan yararlanarak çalacağız değil mi? 3 CD'lik önemli bir toplama.
1: Evet, bağımsız bir plak şirketi olan Fransa'da Fremo kardeşler 2016'da bir toplama çıkarmışlar. Jamaika Jazz 1931-1962 adını taşıyor bu toplama ve de upuzun albüm notları da var içinde. Bunun için araştırmaları da Bruno Bloom yapmış.
0: Jamaika, Karayipler'in en büyük üçüncü adası, Küba ve Haiti'nin ardından. 1494'te Columbus buraya da geliyor. Hatta Santiago ismi vermeye çalışıyor ama yerlilerin Haimaka dedikleri, yani o terim yerleşiyor. 1655'e kadar İspanyol sömürgesi ama sonrasında İngiliz sömürgesi haline geliyor. 1938 yılında başlayan işçi hareketleriyle birlikte iki önemli parti kuruluyor ve sonrasında bu hareketler sömürge rejiminden kurtulmayla, bağımsızlıkla sonuçlanıyor. İşte bu toplamada da biz 1930'lardan 60'ların başına kadar olan Jamaikalı müzisyenlerin caz serüvenini bir anlamda anlatacağız.
1: Jamaika müziği o dönem müthiş bir karışımın eseri olarak ortaya çıkıyor. Kingston, yani başkentteki dans orkestraları swing jazz parçalarını çalıyorlar. Ayrıca Jamaika'nın yerel müziği olan mento var. Daha çok siyahi kölelerin plantationlarda, yani çiftliklerde akustik enstrümanlarla çaldıkları, yani gitarlar, davullar, flütlerle, banjoyla çaldıkları
0: bir müzik. Aslında mento şeyle, biraz da kalipso ile çok karıştırılıyor.
1: Evet, Trinidad'ın kalipsosuyla.
0: Evet, 1950'lerde kalipso çok meşhur olduğu zaman Jamaikalı mento müzisyenlerin yaptığı müziğe de kalipso deniyor ama değil. Mento ama çok benziyorlar ritmik ve melodik olarak.
1: Tabii ki. Ondan da etkilenmiş. Küba'dan duydukları müzisyenler de müzikler de etkisini bırakmış. Ayrıca İngiltere ve Amerika'ya giden müzisyenler de yeni müzikler ve fikirlerle de katkıda bulunmuş.
0: Evet, bu mento özellikle birazdan da çalacağımız hani müziklerde duyacaksınız. Sözler çok, müzikler zaten neşeli, sözlerde daha çok aşk ve işte
1: kadın erkek
0: ilişkileri üzerine yoğunlaşmış gibi gözüküyor ama hep bir çift anlamlılık var. Hep bir sömürge durumunu eleştirme, işte yoksulluktan, açlıktan söz etme var. Zira işte özellikle 30'larda, 40'larda aslında hayat şartları iyice zorlaşıyor Jamaika'da diyebiliriz. Şimdi dilersen müzikle devam edelim artık.
1: 4 şarkı dinleyelim üst üste. Leslie Hutcherson and His Colored Orchestra gelecek önce huzurlarınıza. Big Top Boogie şarkılarının ismi. Onun ardından Lord Fly isimli takma isimli müzisyenimizden 2 şarkı getireceğiz huzurlarınıza. Öncelikle Donkey City'yi dinleyeceğiz. Bu şarkı albüm notlarında özenle kaydedilmiş en eski ve saf Jamaika cazı örneklerinden biri olarak takdim ediliyor. Sonrasında Lord Fly'ın bir toplumsal hiciv şarkısına geçeceğiz. Swine Lane Gal Iron Bar ismini taşıyor bu şarkı. Swine Lane, Kingston'ın en yoksul gecekondu mahallelerinden birindeki sokağın adı. Gal da oradaki kadını anlatıyor. Gecekondu'da yaşayan, müthiş bir fakirlik yaşayan bir kadın olmasına rağmen üst sınıftan biri gibi davranmaya ve giyinmeye çalışıyor. Biraz da mahallenin...
0: Aslında bir anlamda bir metaforik olarak hem eşitsizliği gündeme getiriyor hem de belki kadının yapmaya çalıştığıyla biraz dalga geçiyor.
1: Evet, biraz o hicvi de anlatıyor. Son olarak The Tower Islanders grubu gelecek. Brown Skin Gal bu sefer şarkısının adı.
0: Evet, bunlar çoğunlukla 30'lu yıllardan kayıtlar ve 78 devirlik plakları olan kayıtlar. Şimdi o zaman Jamaika cazından ve mentodan örnekler dinleyelim.

0: Jamaika cazı ve mentosundan enfes şarkılar dinliyoruz bugün. Biraz önce The Tower Islanders grubunu dinlediniz. Brown Skin Gal'dı şarkıların ismi. Onun öncesinde Lord Fly, Lord Fly'dan iki şarkı dinledik. Son duyduğunuz Swine Lane Gal'dı. Onun öncesinde Donkey City'yi dinledik. Ve de bu gruplardan önce Leslie Hutcherson and His Colored Orchestra'ya kulak vermiştik. Big Top Boogie'ydi şarkıların ismi.
1: Evet, bu arada Jamaikalı müzisyenler hep böyle Lord, Count, Duke gibi sıfatlar kullanıyorlar. Bunu aslında o sömürge sistemiyle İngiliz işte soyluluk belirten bu sıfatlarla dalga geçmek için yapıyorlar. Sık sık bu tür şeylere rastlıyoruz müzisyenlerin
0: Evet,
1: kendilerine.
0: çünkü 1930'ların Jamaika'sı tam bir Britanya sömürgesi. Biraz daha zengin olan beyazlar ve açık ten renkli gruplar var. Bir de öbür tarafta alt sınıf olarak görülen siyahiler var.
1: Aslında müzik zevklerine de biraz yansıyor, değil mi? Beyaz sınıf daha çok batı merkezli
0: Caz ve
1: müzikler,
0: swing
1: swing dinliyor, salon
0: dinlemek istiyor.
1: müzikleri. Siyahiler daha yerel, işte mento dinliyorlar. Ama bu arada özellikle siyahi gruplar içinden yetişen çok önemli, işte bugün de çaldığımız müzisyenler var. Ve onlar da cazı öğrenip işte otellerde, lüks otellerde, sadece müzisyen olarak gelebilecekleri yerlerde çalarak bir anlamda sınıf atlamaya çalışıyorlar.
0: Evet, yoksul oldukları için müzik enstrümanlarına ya da müzik eğitimine erişmeleri çok zor. Bunu da askeri bandolarla ve Kingston'daki Alpha Boys School'a giderek başarabiliyorlar yoksul siyahi gençler. Burada nefesli çalgılar, vurmalı çalgılar çalıp eğitimini alabiliyorlar. Alpha Boys School'dan yetişmiş çok önemli müzisyenler var. Bugün de çaldığımız Joy Harriet, Dizzy Reese, Wilton Gayner ve Don Drummond bu isimlerden birkaçı.
1: Evet, istersen hemen sözlerimizi ara verelim. Vaktimiz daralıyor. 4 tane nefis parça göndereceğiz. Bu müzisyenlerden daha sonra zaten uzun uzun söz ederiz.
0: Buddy Pips, High Lifers grubunu dinleyelim öncelikle. Aki Blues şarkılarıyla. Sonrasında Joy Harriet iki şarkı çalacak bize. Öncelikle Cherokee dinleyeceğiz.
1: Ünlü caz standartlarından biri aslında.
0: Evet, Şubat 1954'te Londra'da kaydedilmiş bu şarkı. Charlie Parker'ın izlerini duyacaksınız burada. Sonra Joy Harriet'ın April in Paris
1: Yorumunu dinliyoruz.
0: yorumunu
1: O da
0: dinliyoruz.
1: 55'te Tubby Hayes'te filan kaydediliyor galiba.
0: Hayır, Dizzy Reese bir sonra çalacağımız şarkı Bang 1955'te Londra'da kaydedilmiş. Tubby Hayes ve başka birçok İngiliz müzisyen de eşlik ediyor.
1: Tabii 30'lu 40'lı hatta 50'li yıllarda Jamaika'da kayıt imkanı olmadığı için birçok müzisyenin başta Londra'ya gelerek kayıt yaptıklarını da söyleyelim ve bu şarkılarla mikrofonu müziğe bırakalım.

0: Ahengi Hengame'yi dinliyorsunuz. Biraz önce dört şarkı geldi mikrofonlarımıza. Son olarak duyduğunuz Dizzy Reese'in Bank isimli şarkısıydı. 1955 yılı kaydıydı. Ondan önce Joey Harriet'ın iki şarkısını dinlemiştik. April in Paris ve ondan önce Cherokee'ydi huzurlarınıza gelen. Ve ondan önce Buddy Pips Highlifers grubunu dinledik. Aki Blues isimli şarkıyla.
1: Evet, Jamaika'nın 6 Ağustos 1962 yılında bağımsızlığını elde etmesini kutluyoruz. Tabii Jamaika daha çok işte ska, reggae gibi müziklerle biliniyor. Ama ska'ya giden yolu da bir anlamda bu caz müzisyenleri açıyorlar, mento müzisyenleri açıyorlar. 1940'lara geldiğimizde başkent Kingston'da oldukça hareketli bir gece hayatı var aslında.
0: Evet, Eric Deans, Ray Coburn ve Baba Mott da önde gelen müzisyenler ve Kingston'da 12'den fazla gece kulübü varmış o dönemde ve haftanın 6 günü canlı müzik duymak mümkün. Büyük orkestralar kulüplerde, sinemalarda, dans salonlarında herkesi eğlendiriyormuş.
1: Ya aslında gerçekten önemli çünkü muhtemelen nüfus 500 binin bile altında. Şu anda bile bütün Jamaika'nın nüfusunun 3
0: Milyonun
1: milyona
0: biraz altında, evet.
1: olduğunu düşünürsek 40'lar için gerçekten hareketli bir dönem. Bu arada önemli bir konu, 1948 yılında bir işçi göçü hareketi başlıyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Britanya önemli bir çalışma gücü kaybı yaşıyor. Erkek nüfusun önemli bir kısmı öldüğü için savaşta ve bu da işte Jamaika gibi sömürge ülkelerinden yeni bir iş gücü getirme programını başlatmalarına yol açıyor.
0: Evet, bir gemi 22 Haziran 1948'de İngiltere'ye varıyor. HMT Empire Windrush bu geminin adı. Karayipler'den, Trinidad'dan, Jamaika'dan 500'e yakın işçiyi getiriyor iş gücü olarak. Bu gemiden de ismini alarak bu gelenlere Windrush kuşağı deniyor. 1948'de başlayıp 73'e kadar gelen herkese bu ismi veriyorlar ama.
1: Evet ve az önce dinlediğimiz Dizzy Reese de aslında bu gemiyle işçi olarak Jamaika'ya giden ama sonrasında çok önemli bir caz müzisyenin haline gelen bir kişi. Şimdi iki şarkı daha çalacağız. İlki gene Joe Harriet'tan ama ondan uzun uzun söz etmeyi ikinci programa bırakalım. Neler dinleyeceğiz iki şarkı olarak ne çalıyoruz?
0: Joe Harriet'ten Everything Happens to Me klasiğini,
1: Evet.
0: standardını dinleyeceğiz. Onun ardından Wilton Gayneyer gelecek huzurlarımıza. Blues for Tony şarkısının adı.
1: Belki ondan kısaca söz edebiliriz. O da önemli bir saksafoncu.
0: Evet, takma adı da var, Boogie. Wilton Boogie Gayneyer diyorlar ona. Kingston'da doğmuş. Önce orada çalışmış. 1955'te Avrupa'ya gitmiş. Çoğu Jamaikalı'nın aksine Almanya'ya yerleşmiş. Orada iş bulabilmiş. Sert ve güçlü bir tenor tonu var. Onu hard bop'a yaklaştırıyor bu durum. Dance, swing sonrasında da hard bop'ta karar kılıyor.
1: Evet, şimdi biraz ritmi düşünüyoruz ve iki güzel bluzlu caz şarkısını sizlere gönderiyoruz.

0: Ahengi Hengame'de özel iki bölümlük bir serinin ilk programını dinlemektesiniz. Jamaika cazına ayırdık bu iki programı. Sonlara yaklaşırken biraz önce duyduğunuz şarkıları anons etmek istiyorum. Wilton Gayner geldi huzurlarınıza Blues for Tony isimli şarkısıyla. Onun öncesinde Joey Harriott Everything Happens to Me klasiğini yorumlamıştı. Bugün duyduğunuz şarkıları Jamaica Jazz isimli 1931 ve 62 yıllarını kapsayan ve 2016'da Fremo biraderler tarafından Fransa'da çıkarılan CD'den seçtik.
1: Aslında CD'lerden bir toplam albüm. 3 CD'den oluşuyor. Şimdi son olarak Cecil Lloyd dinleyeceğiz. 3 kısa parçada. Kendisi bir piyanist ve birçok Jamaikalı müzisyenin aksine o göç etmemiş. Kingston'da kalmış. Buradaki Jamaika caz geleneğinin güç kazanmasında önemli de bir pay sahibi olmuş. Bu şarkılarla bugün sizlere veda ediyoruz. Haftaya yeniden yeni örneklerle buluşacağız. Neler dinleyeceğiz Cecil Lloyd'dan?
0: Öncelikle Resort isimli şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Manhattan gelecek ve de programımızı Kumara isimli şarkısıyla kapatacağız.
1: Haftaya yeniden görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Reklamlar bitti.
8: Kainatın tüm sesleri.
4: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Başyurt'a teşekkür ederiz.
4: Akdeniz Güneşi.
9: Müzikli Akdeniz Durum.
4: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dostlar, merhaba. Ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Müzikli Akdeniz turumuzun bu geceki durağı Sicilya. Palermo doğumlu piyanist Salvatore Bonafede ve grubu Before Dreams End bu geceki konuklarımız. İtalyan sanatçı bu yıl 3 ünlü Sicilya şarkısının caz çeşitlemelerini içeren 3 albüm yayınladı. Bu albümlerde şu sanatçılar yer almış: Salvatore Bonafede piyanoda, Giuseppe Pipitone basta, Salvo Casano davullarda, Giuseppe Salerno akordeonda, Eduardo Donato alto saksafonda ve Roberto Genna vokallerde. Dinleyeceğimiz ilk Sicilya şarkısı ve çeşitlemeler 1910 tarihli E Voi Dormite Ancora, sözler Giovanni Formisano, beste Gaetano Emanuel Cali'ye ait. Bu ilk albümden sırasıyla dinleyeceğimiz parçalar şöyle: Theme, Variation No. 1, Variation No. 2, Variation No. 6 to Astor Piazzolla, Variation No. 7 ve Epilogue.

İtalyan piyanist Salvatore Bonafede'nin Sicilya şarkılarından yola çıkarak kaydettiği çeşitlemelerin ikincisi bir Sicilya halk şarkısı Cuti Ludisi, efsanevi şarkıcı Rosa Balistreri'nin ünlendirdiği bir şarkı. Albümde iki tonda çeşitlemeler yer alıyor. İlk dinleyeceğimiz parçalar re minör tonunda, sonra da iki parça mi minör tonunda dinleyeceğiz. Çeşitlemeler şöyle: Variation number 1, Variation number 2, Variation number 7, March, Variation number 10, Caramatiano. Bu parçalar re minör tonundaydı ve mi minör tonunda Variation number 1 ve Variation number 2. Mikrofonda Salvatore Bonafede ve Before Dreams End grubu.

Salvatore Bonafede'nin Sicilya şarkılarının çeşitlemelerini kaydettiği üçüncü albümü, yine Rosa Balistreri'nin ünlendirdiği, söz yazarı bilinmeyen bir halk şarkısı Mi Voto e Mi Rivoto. Bu son albümden de 5 çeşitleme dinleyeceğiz. Variazione numero 1, Variazione numero 2, Variazione numero 5, Variazione numero 6 ve Epilogo. İtalyan piyanist Salvatore Bonafede ve Before Dreams End grubu son kez mikrofonda.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi Müzikli Akdeniz Durum. Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Başyurt'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Açık Radyo'da aynı kanallık üzere bu akşam Kafta Duke dinliyoruz. Aynı adlarında ilk parçalar The Future Hangs, I Really Want to Help You ve Take My Money and Run.

Kanadalı alternatif country grubu Cuff the Duke 2001 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Oshawa, Ontario gibi küçücük bir yerden çıkan grup kendilerine dünya çapında isim yapmayı başarmış. Grubun iki kurucusu var. Ana besteci ve vokalist Wayne Petty ile basçı Paul Lowman başından beri beraber ve tüm eleman değişimlerine rağmen grubu 25 senedir taşıyorlar. Grubun adı Wayne'in ikinci el olarak satın aldığı bir tişörtün üzerinde yazan yazıdan aynı alınma. İlk başta Jeff Pierce ve Brad Fudge ile dörtlü olarak ağırlıkla Wayne Petty'nin orijinal bestelerini seslendirirler. Daha başlangıçtan cover yapmaya karşıdırlar. İki parça sonra devam ediyoruz. No Sleep No Heat ve The Ballad of Poor John Henry.

2002 tarihli ilk albümleri Life Stories for Minimum Wage, aynen adını çağrıştırdığı gibi çalışan ve ayın sonunu zor getiren insanlardan manzaralardır. Çarpıcı ismi yanında ham ve samimi yaklaşımı ile de beğenilir. Carl The Duke sonraki birkaç yılı Hayden Sahne adıyla müzik yapan Paul Hayden Dessler'in grubu olarak geçirir. Resmi olarak bağlantı olmamakla beraber dinlemekte olduğumuz albümün çıktığı 2005 yılına kadar Carl The Duke Hayden'in grubu olarak anılır. Pedal çelik gitar çalan Dale Murray'in gelişi grubun hem vizyonu hem de sound'u üzerinde olumlu etki yapar. Ayrıca hem vokal hem de beste katkısı yapabilen Murray grubun sound'unda dümdüz country'den alternatif indie country janrısına doğru kaydırır. İki parça daha dinliyoruz, Antisocial ve There Was a Time.

Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam Kafta Duyuk dinliyoruz. Bu arada grupta eleman değişimleri başlar. Bir kere grup enstrüman paletini genişlettikçe otomatikman yeni elemanlar gelir. Glockenspiel, vibrafon, perküsyon gibi vurmalılar yanında Moog Synthesizer, rüzgar orgu, Hammond Org gibi çalması bilgi ve ustalık isteyen enstrümanlar sound'a katıldıkça yeni elemanlar da gruba dahil olur. Dinlemekte olduğumuz 2005 albümleriyle Kafta Duyuk artık bambaşka bir gruptur. Kadın arka vokaller, 3 kişiden oluşan yaylılar, Jeff Beers'in Moog Synthesizer'ı gruba daha profesyonel ve odaklanmış bir hava getirir. Bu albüm aynı zamanda bir dönüm noktası olur. Küçük kasaba müzisyeni kafa yapısından çıkıp, önce Amerika ve sonrasında Avrupa'ya doğru açılmanın başlangıcı bu albümle olur. Sıradaki parçalar Belgium or Peru, Meet You on the Other Side, It's Over.

2007 tarihli Sidelines of the City, 2009 tarihli Way Down Here, 2011 tarihli Morning Comes, 2012 tarihli Union ve uzun bir aradan sonra 2024 yılında gelen Breaking Dawn hep belli bir seviyenin üstünde albümlerdir. Grup artık 2000'lerin ortalarında başlayan hızlı günlerinde değil ama yine de fanları var ve yola devam ediyorlar. Son parçalar Life Stories for Minimum Wage albümünden geliyor, Antisocial, Head Smashed in Buffalo Jump ve The Trouble and the Truth.

Bu akşam Cuff the Duke dinledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılı caz portreyle başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: New Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Başyurt'a teşekkür ederiz.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 212. portresi tromboncu Steve Swallow ile 3. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız. 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileği ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swallow bir tromboncu 6 Aralık 1954 Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swallow'dan sunacağım 3. örnek. Kayıtları The Park West Recording Stüdyoları, Brooklyn, New York 3 Şubat 2007'de gerçekleşen, 1 Ocak 2008'de de yayınlanan albüm. Steve Swell Presents Rivers of Sound Ensemble News from the Mystic Oracle olacak. Albümde yer alan müzisyenler Roy Campbell trumpet ve flugelhorn'da, Sabir Mateen alto ve tenor saksafon, klarnet ve flütte, Steve Swell trombonda portremiz, Hilliard Green de basta, Klaus Kugel ise davullarda yer almış. Çok uzun bir parçayla başlıyoruz. 27 neredeyse buçuk dakika sürecek Journey to Omphalos başlıklı parçayla bugünkü dinletilere başlayalım lütfen.

Topu topu 3 parça olarak kayda alınan bu albümden sadece 2 parça size takdim edebileceğim. Şimdi ikinci parçanın dinletilerine geçmeden önce bir eleştiri takdim etmek istiyorum. Bu eleştiri John Sharp tarafından All About Jazz'de 17 Eylül 2008'de yayınlanmış. Şöyle diyor John Sharp: Steve Swell'in Polonyalı Natu Plak şirketinden çıkan 3. albümü, tromboncuyu yeni ancak tamamen yabancı olmayan bir alana taşıyor. Bu vesileyle düzenli olarak birlikte çalıştığı Slam in the Infinite grubu, trompetçi Roy Campbell'ın katılımıyla genişleyerek Rivers of Sound Ensemble adını aldı. Swell'in Gebhard Ullmann ile birlikte kurduğu dörtlüde çalan Hilliard Green, bas gitarist Matt Hayner'ın yerini alırken, davulcu Klaus Kügel ve nefesli çalgılar ustası Sabir Matin ise kadroda yer almaya devam ediyor. Ancak daha da önemlisi, Swell'in burada sunulan 3 tane 20 dakikadan uzun parça için beste yapmaktan vazgeçip her parça grupça yazılmış olması, kolektif bir oluşumu düşündürüyor bize. Bu sadece serbest caz patlamalarından oluşan bir set olduğu anlamına gelmiyor. Ancak elbette bazı arındırıcı anlar da mevcut. Çarpıcı olan sergilenen ölçülük ve kendiliğinden tasarlanmış düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler her bir nefesli çalgı solisti için farklı bir ortam yaratır. Bu kahramanın New York özgür caz sahnesinde yıllarca kazandığı zorlu deneyimin kanıtıdır. Campbell ve Mateen, William Parker'ın Little Hugh orkestrasında Swell ile birlikte ön saflarda yer alıyor. Ancak tromboncunun National We Big Band'inde de yer almaktalar. Bu nedenle empatik anlayışları şaşırtıcı değil. Daha da şaşırtıcı olan ise Green'in sergilediği iddialı niyet. Charles Gayle'den Jimmy Scott'a kadar çeşitli türlerde aktif olan basçı burada gerçekten de sahneye çıkıyor. Öyle ki uzun açılış parçası Journey to Onfalus, Green'in ardı ardına gelen nefessiz çalgılarla ölçülü bir diyalog içinde göz kamaştırdığı anlarda yaylı kontrbas için bir konçerto gibi mevcut tınıya katılıyor. Kügel de zirveye ulaşmakta ve poliritmik buluşlarla her zamankinden daha fazla nominal lider olmaya çabasına giriyor. Swell diğerlerinden daha da fazla solo alanı kaplamıyor ve trombonun dinamik olanaklarından her zamanki gibi tam olarak yararlanıyor. Şimdi aşağıdaki satırlarda parçaları bize analiz etmiş John Sharp. İlk parça için Journey to Onfalus şablonu belirlemekte. Hüzünlü kornoların gevşek üçlü bir diyalog içerisinde ağıtvari bir şekilde harmanlamasıyla başlıyor. Eş zamanlı doğaçlama Swell'in favori bir taktiği. Ardından Mateen'in tenoru uzun bir yolculuğa çıkartıyor dinleyiciyi. Ve Kügel saksafoncunun akışındaki girdaplara özellikle duyarlı davranıyor. Bir dizi solo bölümün ardından daha sakin ve kasvetli bir pasaj geliyor. Ardından Mateen bu kez alto klarnette coşkulu bir diyalog ve daha konuşkan bir korno etkileşimi ateşliyor ve kapanışta uzun süreli bir unison ile sonuçlanmakta. Birazdan dinleyeceğimiz Helix için şöyle demiş: Helix en azından başlangıçta iç içe geçmiş korno çizgilerinin yerine yaylı bas ve seyrek davulların aldığı bir döneme bırakılmasıyla daha rüya gibi bir havaya sahip. Bu ritmik keskinliğiyle Julius Hemphill'ın klasik Dogon AG'sini anımsatmakta. Bu dinleyemediğimiz parça News from the Mystic Oracle. Aynı zamanda albüme de ismini veren parça biliyorsunuz. Bunun hakkında da şöyle demiş: İlk olarak Campbell'ın pastoral flütü, ardından Mateen'in aynı enstrümanlarda daha akıcı bir yorumu ve partneri Green'in tiz yaylı çalgılarıyla başlayan bir açılış prologu sunuyor. Solo bölümlerinin ardından coşkulu bir üçlü korno ön hattı geliyor. Kusursuz bir akış içerisinde dinleyip karşılık veriyorlar ve fısıltılı bir şekilde bitişle heyecan verici bir yolculuğu sonlandırıyorlar. Ve cümlelerle bitirmekte: bu adamlar bu sanatın ustaları ve dikkatli dinleme, özellikle Kügel ve Green'in ritmik ekseninden gelen bu son derece tavsiye edilen çalışmayı aydınlatan zengin bir ayrıntı ortaya koymakta, diyor. Son olarak da ben size Wikipedia'da özet olarak sunulan birkaç satırdan bahsedeyim. Şöyle ki All About Jazz'da gene Jeff Stockton yazısında şöyle demiş: üflemeli çalgılarını sürekli ve kusursuz bir akış içinde bir araya gelip ayrılması ve Green'in yaylı çalgılarının yay altında cıvıllaşmasıyla Campbell, Swell ve Mateen'in mevcut müziğe bağlayan Klaus Kügel'in yorulmak bilmez bir davul performansıdır demiş. Bu çok önemli. Şimdi 3 parçanın oluştuğunu bahsettik bu albümün. İkinci parçayı, 3. parçayı maalesef sunamıyorum. İkinci parçanın başlığını size takdim ederek bugünkü dinletilerimizi bitirmek istiyorum. Helix yaklaşık 19,5 dakikalık bir parça.

0: Evet, Helix başlıklı parçayla bugünkü dinletilerimizi maalesef bitirdik. Maalesef diyorum çünkü üçüncü parçayı yani News from the Mystic Oracle albüme de ismini veren parçayı size takdim edemedim. Bu parça yaklaşık 23 dakikalık bir parçaydı ve de albüm süresi toplam 69 dakika 38 saniye görünüyor bendeki kayıtlarda. Albüm süresine bağlıysa da üçüncü parçayı maalesef size takdim edemedim. Albüm detaylı Discogs'lardan, Wikipedia'dan, nottorecords.bandcamp.com'dan, allaboutjazz'den, nottorecords.org'den, metropolis.com'dan veya jazzsound.pl'den ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 4. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu, virüsten doğal afetlerden ırak, radyomuza çok çabuk bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, şimdi ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenlere.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar, ben Akın Eldes. Eldesler programını dinliyorsunuz. Bu gece çalacağım albümün ismi The Spirit of Rory. Joe Bonamassa'nın yeni yayınladığı bir albüm. Konser albümü, canlı konser albümü. Çok çok güzel. Hem Bonamassa'yı seviyorum, hem Rory'yi seviyorum çok. Dolayısıyla bu çifte kavrulmuş lezzetinde bir albüm benim için. Umarım siz de seversiniz. Epey uzun bir albüm. 1,5 saat sürüyor yaklaşık ama artık programın süresi yettiğince çalacağım. Şimdiden iyi geceler dilerim ve haftaya görüşme dileğiyle. Müzikle kalın.

walking down the street. She was laughing and playing.

Did you ever?

0: Jerry Magamon.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin Vesaire.
2: Dashiga jikan taberu tokoro.
3: 14.
4: Surrender or release the lesbians.
5: I can see my brain.
6: Apaçık Radyo.
0: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo müzikleri.
2: You know I'd rather be walking.